diyoruz. Konuşuyorum arkadaşlara. Şöyle şeylerine bakıyorum. Muhakemelerinin sıhhatine bakıyorum. Akılları nasıl çalışıyor? Muhakeme yürütme tarzları nasıl? Nasıl delillere dayanıp o delillerden nasıl sonuç çıkartıyorlar? Muhterem kardeşlerim, bu da bir şey. Bu da bir büyük kabiliyettir. İnsanın doğru düşünmesi bir kabiliyettir. Düşünmek bir sanattır. Doğruyu bulmak bir sanattır. İki tane cümlenin okunmasından sonra ondan üçüncü sonucu çıkartmak bir sanattır. Mantık işidir, tefekkür işidir. Çoğu kimse bakıyorum sözlerini delile dayandırmıyor. Zan üzerine, tahmin üzerine büyük büyük sonuçlar çıkartıyorlar. Şu şöyle yapmıştır, binaenaleyh bu adam iyi adam değildir. Şu şöyledir, binaenaleyh şu adam kötüdür. Ya günah, suizanda bulunmak günah, iftira etmek günah, efendim gıybet etmek günah. Daha ortada bir şeyini bilmiyorsun. Gördün mü diyorum, görmedim. Duydun mu, duymadım. Tahmin ediyorum. O adam milyonları kazandı. Canım, milyonları kazanabilir. Yani haramdan kazandığına dair delilin var mı? Yok. Herkes anasından zengin doğmuyor ki. Efendim, maydanoz satmaktan başlıyor. Ondan sonra fabrikatör olabiliyor. Çobanlıktan başlıyor, atom alimi olabiliyor. Efendim bilmem şeyden, tarladan çıkıyor, efendim geliyor, vezir oluyor, bakan oluyor şimdiki zamanın tabirine göre. Yani insan çalışırsa bir şey elde edebilir. Mühim olan haram var mı işin içinde? Gayrimeşru şey var mı? Bakıyorum arkadaşlarımın çoğu gıybette. Çoğu efendim zanla hareket ediyor. Peki Peygamber Efendimiz nasıl yaparmış? Efendimiz zanla itibar etmezdi. Zan üzerine, şek üzerine, tereddüt üzerine iş yapmazdı. Sağlam, pırıl pırıl bir mantık, ışıl ışıl projektör altında bir muhakeme tarzı, efendim sapasağlam bir sonuç. Çok güzel. Müslümanların böyle olması lazım. Delilsiz, mesnetsiz konuşmaması lazım. Mekke-i Mükerreme'ye gittim. Orada baktım bir onların büyük alimlerinden birisi neredeyse yeni Diyanet İşleri Başkanı olacak. Yani eskisi şey yaparsa, makamından ayrılırsa neredeyse o geçecek. Talebeleri topluyor böyle bizim buradaki gibi. Hep genç talebeler, hep üniversite talebeleri. Bakıyorum sabah namazından sonra işrak vaktine kadar 1,5-2 saat ders yapıyorlar. Ben de kenardan dinliyorum. Tane tane Arapça konuşuyor ve soru soruyor talebelerine. Sen ne dersin? Bu hususta ne dersin? Kim? Şimdi birisi bir şey söylüyor. Şu şöyle. Öyle desen de kabul etmem, öteki türlü desen de kabul etmem. Delil getir diyor. Delilin ne? Şu şöyledir. Neden? Şu ayet var da ondan. Bu böyle değildir. Neden? Peygamber Efendimiz bir hadisi şerifinde şöyle buyurmuş da ondan. Baktım talebelerini yetiştirme tarzı hoşuma gitti. Delilli, mesnetli. Her şeyin bir ayete dayanması lazım, bir hadise dayanması lazım. لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَا مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ. Yaşayan bir delil üzere yaşasın, bir şeyi olsun, mesnedi olsun, ölen bir mesnedi olsun, öyle ölsün. Her işimiz Allah'ın rızasına uygun olsun, bir şer'i delile dayansın. Çoğu kimse, affedersiniz, işkembesinden atıyor. İşkembe-i Kübra'dan palavra atıyor. Palavra sallıyor. Bir gazetede okudum. Efendim tesbihin üzerine böyle hani Subhanallah, Elhamdülillah, Allah-u Ekber diyoruz. Tesbihin üzerine böyle üflemek var mı diye soruyor okuyucu mektup olarak soruyor. Ötekisi de cevap yazmış. Geçmiş gazetenin köşesine efendim orada bir yer elde etmiş. O da düdük gibi ötüyor oradan efendim. Evet diyor, vardır diyor. Peygamber Efendimiz zamanında da öyle olmuştur. Peygamber Efendimiz bizim bugün kullandığımız tesbih gibi tesbih kullanmadı ki. O zaman çakıl taşlarıyla, hurma çekirdekleriyle filan bu işi şey yaptılar. Veyahut ipe düğüm atarak yani sayma işini öyle şey yaptılar. O üflemek zaten tesbihin üzerine değil ki be adam. Neresini düzelteyim ben senin lafını? O üflemek, ayet-el kürsüyü okuyor ya, ayet-el kürsü hıfz-ı himayeyi, Allah'ın insanı korumasını ifade eden bir manası var ya, yerin göğün hıfz-ı himayesi Allah'a zor gelmez diyor ya, diye kendisini üflüyor ki, ya Rabbi sen beni de koru.
şeytanın şerrinden koru, nefsin şerrinden koru, içerideki dışarıdaki düşmanlardan koru. Onun tesbihe üfürmekle bir ilgisi yok ki be adam. Bir de

atıyor. Peygamber Efendimiz zamanında da efendim böyle şey yapılırdı filan diye delil olacak. Onun için hoşuma gidiyor, bazı böyle kimseler var. Efendim, bu hususta delilim var mı? Var, hadis-i şerif. Eski alimlerden birisi baskı devrinde Kur'an-ı Kerim'in ayetlerini makasla kesmiş. Cırt cırt cırt kesmiş kesmiş yapıştırmış. Ahkam ayetlerini atmış kenara, efendim ahlak ayetlerini almış bu tarafa. Öyle ayırım yapma, senin hakkın var mı? Allah'ın ahkamını dinlemeyecek, çiğneyecek. Onları kesiyor, makaslıyor. Cırt cırt cırt cırt dışarı şey yapıyor. Ahlakla ilgili ayetler duruyor burada. Öyle saçma şey mi olur? Öyle saçma şey mi olur? İslam hoşgörü dinidir. Kime hoşgörü? Ne zaman hoşgörü? Allah'ın haramlarına karşı hoşgörü var mı? Söyle bakalım. Her tarafını söyle işin. Yarısını saklayıp yarısını söyleme. Milleti uyutmak öyle şey yok. Söyleyeceksen tam söyle, her tarafını söyle. Yarısını söyle, yarısını söyleme. Öyle şey olmaz. Ayetleri atla, efendim beri tarafta hadislerle milleti uyut. Sözün yarısını söyle, öteki yarısını söyleme. O zaman o Bektaşi'nin oyununa benzer. Bektaşi namaz kılmıyormuş. Niye namaz kılmıyorsun erenler demişler. Diyor ki, Allah Kur'an-ı Kerim'de namaza yaklaşma dedi de ondan. Diyorlar ki, yahu Allah namaza yaklaşma der mi? İsterseniz göstereyim diyor. Gösteriyor Kur'an-ı Kerim'de. La takrabus salate. Hakikaten la takrabus salate ne demek? Namaza yaklaşmayınız demek. Tamam. Kur'an-ı Kerim'de böyle bir cümle var mı? Var, var ama cümle tamam değil. Daha yarım burası. La takrabus salate ve entüm sükara. Sarhoşken namaza yaklaşmayın. Ne söylediğinizi bilmez bir durumdayken ayyaş ayyaş, efendim ağzınızı eğe büye, ne söylediğinizin farkında olmaz bir durumda namaza yaklaşmayın diye. Öyle yarısını söyleyip yarısını söylememek bilimsel bir şey değildir. İslam'ın ahlakla ilgili hükümlerini uygulayalım, ötekileri kırpıştıralım. Ona bir Müslümanın gönlü razı olmaz. Öyle şey olmaz. Allah'ın emri emirdir, yasakları yasaktır. Hepsini uygulayacak. Ve bunun aksine kim hareket eder, kim başka türlü şey yaparsa çok büyük hata etmiş olur. Efendimiz zan üzerine hareket etmezdi, kesindi. Her şeyi ayan beyan belliydi, pırıl pırıldı dedik. وَلَا يَقْبَلُوا قَوْلَ اَحَدٍ عَلَى اَحَدٍ. Bir kimsenin öteki kimsenin aleyhindeki sözünü asla kabul etmezdi. Bir kimsenin öteki kimse aleyhindeki lafını kabul etmezdi Peygamber Efendimiz. Ne demek? Yani gıybet ettirmezdi, dedikodu yaptırtmazdı. Aleyhde konuşturtmazdı. Neden? Cemiyetler bundan mahvoluyor da ondan. Cemiyetler bundan mahvoluyor. Topluluklar bundan parça parça oluyor, grup grup oluyor. İnsanlar bundan birbirine küsüyor. İnsanlar onun için birbirine düşman oluyor. Herkese yasak. Yasaksa herkese yasak. Yasaksa her zaman yasak. Yasaksa her yerde yasak. Şimdi bizim cemiyetimizde ne oluyor? Çocuklarımıza okulda öğretmen kulağını büküyor. Yalan söyleme sakın ha. Yani günah işlemekte, yalan söylemekte, iftira atmakta dokunulmazlık. Böyle saçma şey mi olur? Belki olur, belki batıda da böyledir. Hah! Gel bakalım. Batıda da böyleyse, batıda böyle değil. Peygamber Efendimiz bak prensibi koyuyor. İslam'ın güzel tarafı, öteki nizamlara hiç benzemeyen tarafı budur muhterem kardeşlerim. İslam samimidir ve bütündür. Hiç öyle bir parçasını ayırmaz. İçki yasak mı? Yasak. Tamam. İçki yasaksa hiçbir yerde içtirmiyor İslam. Taşıttırmıyor bile. İçkiyi taşıyamaz. Hocam muhtacım, hamalım biriyim, gecekonduda oturuyorum, ne yapayım şimdi ben? Şu bira şişelerini kamyona taşıyamayacak mıyım? Taşıyamayacaksın. Taşıyamazsın. Öyle bir yardım bile yapamazsın. Yaptırtmıyor İslam. Dedikodunun aleyhinde mi? Hiç kimseye konuştur. Bir yerde böyle birisi aleyhine bir dedikodu olursa diyor Peygamber Efendimiz, dedikodu yapanı sustur, dedikodusu yapılan orada olmayan kimsenin yardımcısı ol, müdafasını yap ve oradan kalk git diyor. Orada durma artık, orada hayır kalmadı, bereket kalmadı diyor. İslam her şeyi böyle yapıyor. Yasaksa yasak, güzelse güzel, iyiyse iyi, yapacaksak yapalım, yapmayacaksak hiçbir yerde yapmayalım. Bu kadar basit bu iş. İftira da yasaksa öyle. İslam'ın güzelliği burada. Bizim tutarsızlığımız, beşeri sistemlerin tutarsızlığı burada işte. Beşeri sistemler yarı yolda bırakıyor. İnsanı denizin ortasına kadar kayıkla getiriyor. Keşke sahilde atsaydı.
keşke sahilde alsaydı. Sahilde iki kulaçta kenara çıkabilirdi adam. Ama ta denizin ortasına kadar getiriyor. Kurtulamayacağı yere getiriyor. Ondan sonra pat denize atıyor. Böyle şey mi olur? Tayyareye bindiriyor. Yukarılara çıkartıyor. Oradan aşağı atıyor. Bindirmeseydi bir şey olmayacaktı. Bindirip ondan sonra atıyor. Böyle saçma şey olmaz. Bir şey güzelse söyle bakalım, güzel mi çirkin mi? Hayır, güzel değil, zararlı. Sıhhate zararlı. İnsan alkolik oldu mu şöyle olur, böyle olur. Tamam. Bu içkiyi içmeyeceksin. İçirtmeyeceksin. İmal ettirmeyeceksin. Taşımayacaksın. Kâne la ye'külü sûbe velel basala velel kürase min ecli ennel melâikete te'tihi ve ennehu yükellimu Cebrail. Enes radıyallahu anh'ten yine Peygamber Efendimiz sarımsak yemezdi, soğan yemezdi, pırasa yemezdi. Çünkü melekler kendisine geliyordu. Melekler bunların kokusundan müteezzi olduklarından, hoşlanmadıklarından bunları yemezdi. Peygamber Efendimiz kendisi Cebrail aleyhisselam ile konuşuyordu, vahiy geliyordu, Cebrail aleyhisselam ile konuşuyordu. Onun için kendisi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bunları yemezdi. Ve bunları yiyenler bizim mescidimize, namaz kılma mahallelerimize gelmesin derdi. Ötekileri rahatsız ediyor diye. Sarımsak fena bir gıda değildir. Soğan fena bir gıda değildir. Faydaları vardır. Sarımsak tansiyonu tanzim eder. Fevkalade güzeldir. Soğanın bir sürü besleyici tarafları vardır. Güzel tarafları vardır. Ama İslam temizliğe önem veriyor. Cemaate önem veriyor. Başkasını üzmemeye, başkasını taciz etmemeye, başkasını rahatsız etmemeye çok önem veriyor. Gönül yapmaya çok önem veriyor. Gönül hoş etmeye, insanları sevindirmeye çok önem veriyor. Onun için yerse yesin ama camimize gelmesin diyor. O zaman da tabii mümkün olduğu kadar yememek gerekiyor. Yani cami vaktinde yememek gerekiyor. İşte dikkat etmek gerekiyor. Ama hiç yememek gibi bir yasak değil, haramlık değil de bu cemaati taciz etmesi bakımından uygun olmayan bir şey. Kâne lâ ye'külül cerâde ve lâ kilveteyni ve lâ dabbe min gayri en yuharrimehâ. Bunun gibi Peygamber Efendimiz çekirge, efendim dalak ve şey, böbrek, efendim ve kertenkelenin büyüğü kelel denilen çöl hayvanı, bir hayvan, bunları yemezdi. Fakat haram da etmezdi, yenmesin de demezdi, fakat kendisi yemezdi. Efendimiz bunları yemiyordu. Çekirgenin yenilebileceğine dair hadisi şerifi vardır. Çekirge böyle parmak gibi iri olur o diyarlarda ve toplanılır, kurutulur ve yenilebiliyor. Yani bizim tabir caiz ise şeye benziyor. Hamsi kızartması, kavurması, kurutması filan gibi, balık kavurması gibi bir şey oluyor. Çekirge yenilebilir. İki ölü hayvanın ölü olmasına rağmen yenilmesine İslam cevaz vermiştir. Peygamber Efendimiz hadislerine müsaade etmiştir. Balık ve çekirge. Bu iki balık da ölmüştür, yenilir. Her balık yenilir. Denizden çıkan balık yenilebilir. Efendim çekirge de yenilebilir. Ondan sonra dalak, böbrek, efendim bu gibi şeyler yenilebilir. Ama Peygamber Efendimiz yemezdi. Ve kertenkelenin irisi bir hayvan var, böyle onun gibi böyle yürüyen iri keler deniliyor. Dab adı veriliyor. Dat ve B ile. Onlar çölde onu avlarlardı, bayağı bir eti filan oluyor diye yerlerdi yani bedeviler. Efendimiz yemiyor. Vela yekülü müttekien vela yeta'u akıbe racülani. Peygamber Efendimiz yemek yerken yaslanmazdı. Arkasına dayanıp da, yastığa kurulup da, divana uzanıp da, öyle yatanları filan bilirsiniz, duyarsınız. Efendim Romalıları okuyoruz tarihten. Efendim divanların üzerinde otururlar, yatar vaziyette çeşitli meyveleri, efendim yiyecekleri yerlermiş, tıka basa doyunca boğazlarını gıcıklattırırlarmış, onları çıkartırlarmış, gene yerlermiş, gene gıcıklatırlarmış, gene yerlermiş. Yani artık bu İslam dışı şeyin ne kadar çirkin olduğunu buradan anlayabilirsiniz. Efendimiz öyle yaslanarak yemezdi yemek yerken. Önünde arkasında iki kimsenin bile yürümesine
efendim arkasında kişilerin yürümesine müsaade etmezdi. Hani şöyle muhafızlı şeyle filan gibi.

öyle arkadan yürümesine müsaade etmezdi. Ashabını önünden gönderirdi, kendisi arkadan yürüdü. Yani daha önden yürüttürürdü. En önde öyle çalımlı çalımlı yürürler ya, hani bazı şeylerde öyle hali yoktu Efendimizin. Kâne lâ ye'külü min hediyetin hattâ ye'mura sahibeha en ye'küle minhâ lişşâtilleti ühdiyet lehu. Ammar radıyallahu anh'ten Peygamber Efendimiz kendisine getirilmiş bir yiyecek hediyesini getiren kimseye buyur sen ye demeden yemezdi. Çünkü ona Hayberli bir Yahudi kadın zehirli bir koyun getirmişti. Ondan şöyle bir ağzına aldı. Cebrail aleyhisselam onun zehirli olduğunu bildirince çıkarttı. Yani öyle bir zehirleme durumu başından bir olay olarak da geçmişti Peygamber Efendimizin. Hatta vefatının o zehirin uzun zaman devam eden tesiriyle olduğuna dair rivayetler vardır. O Hayber'deki etin çiğnemiş olduğum lokmasının acısını şuramda her zaman hissederim derdi Peygamber Efendimiz. Yani içinde öyle bir şeyi, izi, tesiri kalmış demek ki. Onun için kendisine birisi bir hediye getirdiği zaman buyur önce bir sen tat ye bakalım diye ona yedirtirdi önce. Herhangi bir suikast bahis konusu olmasın diye bu yapılması gereken şeylerden biridir. Bazen böyle şeyler oluyor. Efendim, yani insanın yiyeceğine çeşitli şeyler koyabilirler, çeşitli suikastlar olabilir. Bunlara karşı tabii böyle büyük kimselerin, tanınmış kimselerin tedbirler alması gerekiyor. Peygamber Efendimizin çok güzel tedbirleri vardır. Mesela birisini komutan tayin ediyor, emrine askerler veriyor, bir de mektup veriyor. Diyor ki bu mektubu Medine'den 3 gün yola gideceksin, filanca yere gelince açacaksın. Mektupta talimat var, vazife var. Yani vazifeyi nerede yapacaklarına dair, nereye gideceklerine dair bilgi mektubun içinde. 3 gün gideceksin Medine'den, Medine'den ayrılmış olacaksın. Filanca yere vardığın zaman orada açacaksın, orada belli olacak. Ne güzel tedbir. Medine'den söylese, açsa adam, öğrense karısına söyleyecek. Karısı nereye gidiyorsun diyecek, bilmem ne diyecek, akrabasına söyleyecek. Oradan oraya, oradan oraya yayılır. Onun için 3 günlük mesafeden ondan sonra açacak diye söylüyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin güzel tedbirlerinde. Kâne lâ yetetayyeru velâkin yetefe'elü. Peygamber Efendimiz bir şeyin uğursuzluğunu ileri sürmezdi. Ha, bu uğursuz oldu, bu şey uğursuzdur, binaenaleyh bundan şimdi şöyle kötülük olacak filan diye şomluk şeyi yapmazdı. Efendim fenaya yorma, şomluk, efendim uğursuzluk şeyi yapmazdı, yorumu yapmazdı, hayır yorumu yapardı. Ha bak bu böyle oldu, inşallah şöyle olacak diye yorardı. Güzel şeye yorardı, kötüye yormazdı, uğursuzluğa, şomluğa şey yapmazdı. Bu uğursuzlukla ilgili çeşitli şeyler vardır. Mesela bir insanın önünden giderken kedi geçerse, köpek geçerse, ha o gideceği iş iyi olmayacak. Nereden çıkarttın? E buradan bu tarafa kedi geçti. Tam gideceği sırada yukarıdan baykuş öter de diye, ha tamam bu iş fena oldu, olacak veya eyvah bugün uğursuz olacak. Tam da böyle dolunay halindeyken baykuş öttü, eyvah yarın yandık. Ne yanması ya, hiçbir şey. Nereden çıkartıyorsun bu uğursuzlukları? İnsanoğullarının böyle tarihten birikmiş saçma sapan itikatları vardır, inançları vardır, batıl. Çeşitli uğursuzluk şeyleri vardır. Şu uğursuz, bu uğursuz filan gibi. Efendimiz böyle yapmazdı. Yalnız tatlıya yorma yapardı. Mesela güzel bir şeye yorma yapardı. Mesela Hüdeybiye anlaşması yapılacağı zaman Kureyşli taraf, Kureyşlilerin başında Sehil isminde bir zatı gönderdiler. Sehil adındaki şahsın emrinde bir heyet geldi. Peygamber Efendimiz'le anlaşma yaptılar. Ondan sonra Hüdeybiye anlaşmasına göre işte Peygamber Efendimiz döndü Medine-i Münevvere'ye. Şimdi Peygamber Efendimiz gelen kimsenin adı Sehil. Sehil. Sehil de kolay demek. İnşallah işimiz kolay olacak dedi. Yani güzele yormak dediğimiz şey böyle. Efendimiz hayra yorardı, güzele yorardı. Şomluk, uğursuzluk şeyi yapmazdı, söylemezdi. O tarafa yormazdı. Bu da bize bir ibrettir. Kâne lâ yete'arru minelleyli illâ ecre sivâke alâ fîhî. İbn-i Ömer radıyallahu

anhuma'dan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem geceliğin bir uyandı mı? Uyandı. Muhakkak dişlerine misvak sürerdi. Misvakı yanındaydı. Muhakkak misvak sürerdi. Ne zaman uyansa, uyandığı zaman geceliğin mutlaka efendim ağzını misvaklardı. Peygamber Efendimiz'in biliyorsunuz bu dişleri pırıl pırıl parlardı. Ağzını açtığı zaman inci gibi pırıldardı ve etrafa ışıkları saçılırdı. Dişleri çok güzel, çok temizdi. Peygamber Efendimiz ağız temizliğine öyle büyük bir ehemmiyet vermişti ki, o kadar güzel üstüne eğilmişti ki bu meselenin, ağaç dallarının uçlarının o liflenmesiyle, ezilmesiyle, tel tel olmasıyla sahabe-i kiram dişlerini böyle fırçalarlardı ve hiç dişlerinde rahatsızlık olmazdı. Diş etleri gayet güzel olurdu. Biliyorsunuz misvakın çeşitli ağaçlardan yapılması mümkündür. Mesela ceviz ağacının dalından bile olur. Ama asıl çölde yetişen bir bitkinin kökü var ki, o kökten çıkarttın mı böyle hafif tuzlu, hafif baharlı, karabiber gibi böyle ağızda böyle bir acılık hissi veren çok sevimli bir tadı vardır misvakın. O asıl misvak. Böyle misvaklandığı zaman, insan dişlerini yani fırçaladığı zaman, misvaklamak diyoruz biz buna, efendim, diş etlerinin hastalıklarına iyi gelir o şey. Misvakın içindeki ecza diş etlerini fevkalade tedavi ediyor. Ankara'da bizim bir tanıdığımız diş hekimi var, araştırıcı bir diş hekimi, yani bu işin tetkikini yapan bir kimse, böyle ilim adamı. O söylüyor, diş hastalığı olan insanlar misvak kullandığı zaman o geçiyor. Misvak kullananlar da öbür insanların %90'ında görünen diş hastalıkları görülmüyor. Mesela diş köklerinde iltihap, piyore denilen bir hastalıktan bahsetti. O piyore hastalığı misvak kullananlarda olmuyor. Böyle diş kökleri iltihaplanıyor, dişi sallanıyor adamın. Böyle şeysiz oluyor. Efendim kanlı oluyor. İkide bir de hemen kanar, ağzını çalkalsa, şey yapsa kanar filan. İşte ona gayet iyi geliyor. Bu misvak çok faydalı bir ilaç. Hocam şey yapmasak, bu misvakı kullanmasak, diş fırçası kullansak olmaz mı? Diş fırçası da olur, parmak da olur. El esabi'u yecri mecre sivak diyor Peygamber Efendimiz. Parmaklar da dişleri temizlemekte misvak gibi o sevabı kazandırır. Yani hiç misvan yoksa parmağınla şöyle dişlerini böyle böyle fırçalar gibi yaparak şey yapabilirsin. Yalnız eğer diş fırçası kurcalayacaksan domuz kılı olmamasına dikkat edeceksin. Bir, diş macunlarının içinde de haram malzeme olmamasına dikkat edeceksin. İki, onun için yani sentetik kıllı diş fırçaları daha iyi oluyor. Çünkü domuz kılı olma ihtimali yok. Eskiden kıl fırça daha iyi gibi bir laf söylüyorlardı. Fakat bizim burada tabii bir kardeşlerimiz var, onlar da bilirler. Kılların içinde kıl kanalı vardır. Yani insanoğlunun ve başka mahlukların kıllarının böyle yekpare değildir. İçinde bir ayrıca kılın kanalı vardır. Eğer kıldan yapılmış bir diş fırçası olursa o kanala mikroplar yerleşiyor, mikrop yuvası oluyor. Onun için sentetik malzemeyle olması lazım veyahut doğrudan doğruya misvak kullanmak lazım. Misvak kullandığı zaman da misvağın ucunu tıraşlamak lazım, kalem gibi. İkide bir de tıraşlamak lazım. Onu da millet bilmiyor yani. Tıraşlamak lazım ki hep o eczası aşağı doğru yenilenmiş, kullanılmış olsun. Misvakla kılınan namaz, misvaksız kılınan namazdan 70 kat daha sevaplı. Ağzının hastalıklarını geçiriyor. Meleklerin hoşuna gidiyor. Allah'ın rızasını kazanmaya vesile oluyor. Misvak güzel bir şey. Bir arkadaşımızın diş etleri yaraymış. Dokunsa böyle kanıyormuş. Abdest alsa bir türlü abdestini tamamlayamıyormuş. Diş etlerinin rahatsızlığından dolayı acıyormuş, diş etleri yaraymış. Sonunda misvak kullandım, geçti dedi. Misvak kullandım, dişeciğim kalmadı dedi. Onun üzerine o diş tabibi arkadaş, otur bakalım şu koltuğa dedi. Oturdu, o da başını arkaya dayadı, şöyle ağzını bir açtı. Diş tabibi şöyle dişlerine baktı, hayret etti. Allah Allah dedi. Hayret etti. Biz de bize görelim diye eğildik. Biz de onun ağzına baktık. Ben ömrümde o kadar güzel diş, o kadar hoş renkli, sevimli, pembe, güzel böyle diş eti görmedim. Yani böyle kanayan, yaralı bir diş eti varken misvak kullana kullana güzel olduğunu bizzat kendisi söyledi. Demek ki Resulullah'ın tavsiye ettiği

istediği her şeyde bir güzellik var. Allah-u Teala Hazretleri bizim her işimizi Efendimiz'e uydurmayı bize kolay eylesin, nasip eylesin. Sünnet-i Seniyye'yi ihya edip şehit sevapları kazanmamızı nasip eylesin. Fatiha-i Şerife, Maal Besmele.

Hadisler Deryası. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmud Esad Coşan'ın yaptığı hadis sohbetini istifadenize sunduk. Bir sonraki Hadisler Deryası programında buluşmak üzere Allah'a emanet olunuz.

Rabbimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ümmetin kin rahmetin bilen yollukta. Hem onlarını ud gazabına duşar etme. Ey Müslüman.

bey kapıyı çalıyor, içeri giriyor, hanım onun yüzüne sevgiyle bakıyor, o da hanımına sevgiyle bakıyor, Allah da onlara rahmet nazarıyla nazar ediyor. Tabi Allah'ın rahmet nazarıyla nazar etmesi çok büyük sonuçları olan bir şey. Allah bir kimseye rahmet nazarıyla baktı mı ihya olur o insan, dünyası ahireti hayırla dolar. Kapıdan girdi, birbirlerine baktılar, elini tuttu sevgiyle, eli avucunda, hanımının eli avucunda, ne olacak? Parmaklarının aralarından günahları dökülüp gidiyor. Pırıl pırıl, günahsız, tertemiz bir karı koca efendim. Günahlarını Allah affediyor.

Ama Teala Hazretleri Amerika uzak bir kıta diye orasını şeysiz bırakmıyor. Yani irşatsız, tebliğsiz, İslam gerçeklerini duymadan yaşayan habersiz bir kıta olarak bırakmıyor. Yani orada da bir şeyler oluyor, manevi bir şeyler oluyor. Allah onlara da tebliğ ediyor. Bak, benim varlığımı, birliğimi anlayın, İslam'ın hak din olduğunu anlayın diye Allah Teala Hazretleri birilerine bunları söyletiyor. Hatta işlerinden çıkmış olan bir efendim mesela boks şampiyonu Muhammed Ali'ye galip geldikten sonra hak din İslam'dır dedirterek bütün dünyaya söylettiriyor. Bunlar hep müsebbibül esbab olan, her şeyi çekip çeviren kudret-i külliye sahip Cenab-ı Mevla'nın kaderinin cilveleri. Yani tebliğini yaptırtıyor kullarını Allah-u Teala Hazretleri.

0: yılında Vietnamlı olduğu iddia edilen 21 yaşında bir genç intihara kalkıştığında onu kurtarmaya çalışanlar ne istediğini sordu. Muhammed Ali ile konuşmak istiyorum dediğinde şaşkınlıkla etrafına bakınanlar koskoca Muhammed Ali'nin bu gencin ayağına geleceğine ihtimal vermiyordu. Ancak o yine büyüklüğünü gösterdi ve intihar etmek isteyen genci yarım saat dil dökerek ölümden kurtardı. Olayın sonunda gazeteler Muhammed Ali'nin şu sözlerini yazdı.
1: Bir hayat kurtarmak dünyanın bütün şampiyonluklarından daha değerlidir. Akra.

Hazreti Adem Aleyhisselam'la başlayıp son peygamber Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e kadar gelen peygamberlerin hayatları İslam Peygamberleri programında. İslam Peygamberleri Cumartesi saat 20.

oldu bu gönlüm? Ne oldu bu gönlüm? Derdu gamınla doldu bu gönlüm. Yandı bu gönlüm, yandı bu gönlüm. Yanmada derman buldu, buldu bu gönlüm. Gerçi ki yandı, gerçeğe yandı. Rengine aşkın cümle boyandı. Kendi de buldu, kendi de buldu. Matlabını hoş buldu bu gönlüm. El fraktü fahri, el fakrü fahri. Demedi mi ol alemler fahri? Fahrini zikret, fakrini zikret. Fahri fenada buldu bu gönlüm. Bayramım indi, bayramım indi. Bayram edersin yar ile şimdi. Hamdü senalar, hamdü senalar. Yar ile bayram kıldı bu.

kuvvetlilerin başaramadığını zayıfa başartır. Bir dağdan Allah diye bağırdık mı? Diğer dağdan özgürlük diye cevap gelir. İşimizi şura ile görürüz. Biz hakkı kabul ve ilan eden erleriz.

0: Kur'an-ı Kerim Hatmi. Cüz 4'ü dinlediniz.
1: Kur'an-ı Kerim hatimleri, sohbetler, kültür, edebiyat, aile, psikoloji, eğitim, sağlık, araştırma, çevre, saymakla bitiremeyeceğimiz binlerce podcast, program Akremedya'da. Okuyun, dinleyin, izleyin, paylaşın. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akremedya, sağduyunun sesi.
2: Akra dinliyorsunuz.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Ben cinleri ve insanları ancak bana ibadet ve itaatle kulluk etsinler diye yarattım.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Mümin kolayca kaynaşılan kişidir. İnsanlarla kaynaşamayan ve kendisiyle kaynaşılamayan kimsede hayır yoktur.

taştın yine deli gönül. Sular gibi çağlar mısın? Baktın yine kalmıyor şu yollarımı bağlar mısın? Nidem elim vermez yâre, bulunmaz derdime çare. Oldum ilimden avare, beni bunlara eyler misin? Yavı kıldım ben yoldaş, konulmaz bağrımın başı. Gözlerimin kanlı yaşı, ırmağı olup çağlar mısın? Ben toprak oldum yoluna, sen aşırı gözetirsin. Şu karşıma göğüs yaran taş bağırlı dağlar mısın? Karlı dağların başında salkım salkım olan bulut. Saçın çözüp benim için yaşın yaşın ağlar mısın? Esride Yunus'un canı, yoldayım dillerim kanı. Yunus düşte gördü seni. Sayrımsı.

0: Efendimiz'e sormuşlar, ya Resulallah ne zaman Allah'ı severiz? Ne zaman bilirseniz o zaman seversiniz. Ne zaman biliriz? Resulünü ne zaman severseniz Allah'ı o zaman seversiniz. Resulünü nasıl sevebiliriz? Resulünün tarikına ne zaman girerseniz, yoluna ne zaman girerseniz, onun sünneni, seniyyesine ne zaman uyarsanız, o zaman Resulünü sevmiş olursunuz. Daha Resulünün sevdiğini sever, Resulünün sevmediklerinden de siz de sevmezsiniz. İşte o zaman Resulullah'ın sevgisine ve dolayısıyla da Cenab-ı Allah'ın sevgisine mazhar olursunuz. Bu bizi muhakkak seviyor.
1: Akra, akra.

Anadolu irfanı. Bu yurdun taşından toprağından sürüp gelir nakışları, deyişleri, gülüşleri. Gönül genişliğinde irfan yurdudur Anadolu. Geçmişten günümüze Anadolu kültürünün anlatıldığı Anadolu irfanı cumartesi ve pazar saatler 11.40'ı gösterdiğinde Akra'da.

0: Ölüm Müslüman olmayan için bir azap, bir ıstıraptır. Müslümanlar için bir sürur ve saadet olmalıdır.
1: Şeyh Şami. Akra dinle, farkında ol.

Allah'ım, seni sevmeyi, seni sevenleri sevmeyi ve senin sevgine ulaştıracak amelleri sevmeyi senden dilerim. Allah'ım, sevgini bana canımdan, ailemden ve soğuk sudan

0: konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Efendim, nezakete niçin ihtiyaç var? Öncelikle insanın mutluluğu için nezakete ihtiyaç var. İnsanları mutlu etmek istiyorsanız onlara zarif ve kibar davranın. Kendinizi mutlu etmek istiyorsanız yine insanlara zarif ve kibar davranın. Yani aslında içimizdeki güzellik duygusu ve içimizdeki

0: İnsaniyetin gereği zarif olmamız gerekiyor. Kibar davranmamız gerekiyor. Ben nezaketi böyle algılıyorum. Kendimiz için değil diyorum nezaket. Aynı zamanda toplum içinde, topluluğun huzuru içinde, saygınlığı içinde nezakete ihtiyacımız var. Önce kendi huzurumuzu temin ediyoruz. Sonra toplumun sağlıklı yaşaması, toplumun sağlıklı yaşaması ve toplumun bekası içinde zarif bir insan olma ihtiyacımız var. Çünkü insanların zarafeti toplumun nezaketin zarif olması anlamına gelecektir. Nezaketin temeli sevgi ve saygıdır. Ve hiçbir dönemde bu temel değerlerin değişmemesi gerekiyor. Yani insanlara saygı, insanlara sevgi ama öncelikle kendimize sevgi ve kendimize saygı. Ve şuna inanıyorum ki kendini seven, kendisine saygı duyan bir insan ancak bir başkasını sevip ona saygı duyabilir. Yani insanlara saygı, bir insanın öncelikle kendisini sevmesi, sonra sayması, insanları sevmesi, sayması anlamına gelecektir. Onun için yani nezaket ve görgü kurallarının temelinde sevgi ve saygı vardır. Dolayısıyla hiçbir toplumda, hiçbir çağda bunun dışına çıkılması mümkün değildir. Yani bunlar insani değerlerdir, temel değerlerdir. Çağa göre veya bulunan yere göre değişecek kurallar değildir bunlar. Dolayısıyla hiçbir zaman değişmeyecektir.
1: 2 dakika. Az, öz, etkili.

Sabah kursakları boş olarak çıkan kuşlar, akşam dolu olarak döner. Dolduran kimdir? İhtiyacını sadece kendisine arz edene, kanaat ve tevekkül edene rızık veren kim? Zorları kolay eden kim? Nimetin, rahmetin sahibi Allah'tır. Rızkı arayana, çalışana, hemen ve daima güzel kazanç veren O. Tevekkül O'nadır. Şükür O'na. Bu ayetler de O'nun kelamıdır. Bize göndermiştir, bize öğütlemiştir.

İki denizin suyu bir, aynı olmaz. Bu tatlıdır, susuzluğu keser, içimi boğazdan kolay geçer. Bu tuzludur, acıdır, boğazı yakar. Bununla beraber her ikisinden de taze et, balık yersiniz. İnci mercan gibi takındığınız bir ziynet çıkarırsınız. Allah'ın lütfundan rızkınızı aramanız için gemilerin orada denizi yara yara gittiğini görürsün. Umulur ki artık şükredersiniz. Allah rahmetinden dolayı geceyi ve gündüzü yarattı ki hem gece içinde dinlenesiniz hem de gündüz onun lütfundan rızık arayasınız ve nimetlerine şükredesiniz. Biz geceyi ve gündüzü kudretimizi gösteren iki ayet delil yaptık. Gece delili ayı silip rahatlatmak için karanlık yaptık. Arkasından da gündüz ayetini getirip Rabbinizden bol nimet aramanız, yılların sayısını ve vakitlerin hesabını bilmeniz için aydınlatıcı yaptık. Böylece biz her şeyi genişçe anlattık. Rabbiniz bol nimetinden rızık aramanız için denizde gemileri yürütendir. Şüphesiz o size karşı çok merhametlidir. Allah odur ki hem gemiler akıp gitsin hem de siz lütfundan rızık arayasınız ve şükredesiniz diye denizi istifadenize vermiştir.

0: Tevekkül O'nadır. Şükür O'na. Bu ayetler de O'nun kelamıdır. Bize göndermiştir, bize öğütlemiştir.
1: Sağduyunun sesi Akra.

Sabah ezanıyla bir bir yanmaya başladı evlerin ışıkları. Bereket ve rahmetle yeni bir güne uyandık. Fecir ışıkları sardı şehri. Fırından taze ekmek kokuları gelirken, simitçi en sıcak simitlerini tablasına koyarak düştü yollara. Er Rezzak niyetiyle açıldı bir bir dükkanlar. Sabahın ve yeni günün bereketi çepeçevre sarsın bizi. Besmele dudakların kilidini açsın. Ayet-i kerimelerden ve hadis-i şeriflerden seçilen dualar, zikirler. Sabahın bereketli anlarını değerlendirmek ve günün her vaktini feyizli geçirmek için dua vakti birazdan Akra'da.

İbadet etmekle ilgili 3 hadis-i şerif. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah Celle Celaluhu buyurmuştur ki, kulum farz ibadetlerden daha sevimli bir şeyle bana yaklaşamaz. Nafile ibadetlerle de bana yaklaşmaya devam eder. Sonuçta ben onu severim. Sevince de onun işiten kulağı, gören gözü, tutan eli, yürüyen ayağı olurum. Benden istediğinde ona veririm. Bana sığındığında onu korurum. Amel işlerken ne aşırılığa kaçın ne de ihmalkar davranın. Bilakis orta yollu olun. İbadetleri tam manasıyla yapamasanız da ona en yakın olanı yapmaya çalışın. Az da olsa sürekli yaptığınız amellere sevinin. Bedevinin biri Nebi sallallahu aleyhi ve selleme geldi ve "Ey Allah'ın Resulü, işlediğim takdirde cennete gireceğim bir amel söyle bana." dedi. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, "Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmaksızın kulluk edersin. Farz olan namazları kılarsın. Yine farz olan zekatı verirsin ve Ramazan orucunu tutarsın." buyurdu. Sevgili dinleyenler, ibadet etmekle ilgili 3 hadis-i şerifi paylaştık.

0: insan kimi seveceğini düşünmeli ve kimi seveceğini seçmeli. Kiminle dostluk yapacağını iyi düşünüp dostluğunu seçmeli. Herkese efendim sevgi bağıyla bağlanmamalı. Neden? Bazı sevgiler o sevdiği insana bağlanmayı, o bağlılık da o insan kötüyse onun yoluna gitmeyi sağlar. Mesela bir insan bir kötü insanı severse sonunda onun yanında gezerken, tozarken onun yaptığı kötülüklere bulaşır. İçkiye bulaşır mesela, kumara bulaşır. Efendim daha başka kötülüklere bulaşabilir. Hava iyileşebilir. Çeşitli ailesinin istemediği, yaka sırttığı, ana babasının kızdığı, komşularının ayıpladığı efendim bataklıklara saplanabilir. O halde kimi seveceğiz? Kısaca söylemek gerekirse Allah'ın iyi kullarını sevmek lazım. Allah'ın sevdiği kulları sevmek lazım. Dost edinirken bir takım vasıflar aramak lazım. Bunlar nelerdir? Bu hususta İmam Gazali'nin İhya-i Ulum'unda kardeşlik ve arkadaşlık bölümü diye bir bölüm var İhya-i Ulum kitabında. Onu dikkatle okumalarını rica ederim dinleyicilerimden. Tabii bir sevilecek insanın, dost edinilecek insanın dindar olması, İslam'ı bilmesi ve İslam'ı uygulayan bir insan olması lazım. Yani namaz kılan, oruç tutan, Kur'an okuyan, haramlardan kaçınan, sevaplı işleri yapmaya çalışan bir insan seçmek lazım. Dindar insanların hangisini öncelikle seçmeli? Dini en iyi bilen alimleri seçmeli, hem de ilmiyle amil olan fazılları seçmeli.
1: Akra.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim sabah namazını cemaatle kıldıktan sonra güneş doğuncaya kadar Allah'ı zikrederek bekler ve iki rekat namaz kılarsa hac ve umre sevabı kazanır. Dua vakti sabahın en bereketli zamanlarından, işrak vakti.

واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب

İlahi huzurdan kovulan şeytandan Allah'a sığınırım. Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup, daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. Doğrusu biz her şeyimizle Allah'a aidiz ve sonunda sadece O'na döneceğiz. Habibim, benim adıma de ki, ey kendilerine çok fazla günah yüklemiş kullarım. Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. Unutmayın ki Allah bütün günahları affeder. Çünkü çok bağışlayan, gafur, çok merhamet eden Rahim ancak O'dur. Azap size gelip çatmadan önce tövbe edip Rabbinize dönün ve O'na boyun eğin. Yoksa size yardım edilmez. Siz farkında bile değilken, ansızın size azap gelip çatmadan önce, Rabbinizden size indirilen Kur'an'ın getirdiği güzelliklere uyun. Yoksa o azap günü günahkar kişi, Allah'a karşı haddi aşmamdan dolayı yazıklar olsun bana. Gerçekten ben Kur'an'la ve müminlerle alay edenlerdendim diyerek üzülecektir. Yahut keşke Allah bana hidayet etseydi, ben de günahlardan sakınanlardan olurdum diyecektir. Yahut cehennem azabını gördüğünde, keşke benim için dünyaya dönüş olsaydı da güzel davranan müminlerden olsaydım diyecektir. Allah ise o gün şöyle buyuracak: hayır, ayetlerim sana geldi de sen onları yalanladın. Büyüklük taslayıp iman etmedin ve kafirlerden oldun. Başka ilahlar bulunduğuna inanmak suretiyle Allah'a iftira atanları kıyamet gününde yüzleri kapkara bir halde göreceksin. Allah'a karşı büyüklük taslayanlar için cehennemde yer mi yok? Allah, kendisine saygı duyup emrine uygun yaşayanları, bu başarıları sayesinde bütün sıkıntılardan kurtaracak. Onlara kötülük ve azap dokunmayacak ve onlar mahzun da olmayacaklar. Allah, her şeyin yaratanıdır. O, her şeyi koruyup kollayandır.

Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. O öyle Allah'tır ki ondan başka ilah yoktur. Gizliyi de açığı da bilendir. Sonsuz rahmet sahibi Rahman olup daima merhamet eden Rahim ancak O'dur. O öyle Allah'tır ki ondan başka ilah yoktur. Kainatın hakimi Melik'tir. Her türlü kusurdan uzak Kuddüs'tür. Selamet kaynağı selamdır. Güven altına alan mümindir. Görüp gözeten müheymindir. Karşı konulmaz güç sahibi azizdir. Yaptırım gücüne sahip cebbardır. Büyüklükte denge olmayan mütekebbirdir. Allah müşriklerin ortak koşmalarından münezzehtir. O öyle Allah'tır ki her şeyi yaratan Halık'tır. Kusursuz ve uyumlu var eden Bari'dir. Suret veren Musavvir'dir. En güzel isimler ancak O'na aittir. Göklerdeki ve yerdeki her şey O'nu tesbih etmektedir. Karşı konulmaz güç sahibi Aziz, her şeyi yerli yerince yapan Hakim ancak O'dur.

0: بسم الله الرحمن الرحيم ويشفي صدور قوم مؤمنين.
1: Sonsuz rahmet sahibi Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. İnkarcılara karşı cihad edin ki Allah mümin topluluğun gönlünü ferahlatsın.
0: Ve şifa

0: لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين.
1: Ey insanlar! Rabbinizden size bir öğüt, içinizdeki dertlere bir şifa, müminler için bir hidayet ve rahmet olan Kur'an gelmiştir.
0: يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ اِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ
1: Arıların karınlarından farklı renklerde içecek çıkar. Onda insanlar için şifa vardır. Düşünen bir topluluk için elbette bunda ibret alınacak bir alamet vardır.
0: وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ
1: Biz müminler için şifa ve rahmet olan Kur'an'ı indiriyoruz.
0: وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينَ
1: Hastalandığımda da bana sadece O şifa verir.
0: قُلْ هُوَ لِلَّذ۪ينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ
1: De ki, iman eden kimseler için O, Kur'an bir hidayet ve şifadır.
0: El-Ahadîs-ü-Şerîfe Bismillahirrahmanirrahim İnnallâhe ve melâiketehu yusallûne alennebî Ya eyyühellezîne âmenû sallû aleyhi ve sellimû teslimâ
1: Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup daima merhamet eden Rahim, Allah'ın adıyla. Allah ve melekleri Peygamberi hayırla yad ediyor. Ey müminler! Siz de onu hayırla yad edip ona dua edin. Onun için esenlik dileyin.
0: Allahümme salli ala Muhammedinin nebiyyil ummiyi ve ala ali Muhammed.
1: Allah'ım! Okuma yazmayla meşgul olmamış, ümmi peygamber Muhammed Mustafa ile ailesinin şanını, şerefini yücelt.
0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد
1: اللهم Hazreti İbrahim ve ailesinin şanını, şerefini yücelttiğin gibi Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa ve ailesinin şanını şerefini de yücelt. Çünkü sen övgüye en layık, şerefi en yüce olansın. Allah'ım, Hazreti İbrahim ve ailesine bereket ihsan ettiğin gibi, Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa ve ailesine de bereket ihsan eyle. Çünkü sen övgüye en layık, şerefi en yüce olansın.
0: Allahümme salli ala Muhammedinin nebiyyi ve ezvacihi ummehâtil mu'minin وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد
1: Allah'ım, Hazreti İbrahim'in ailesinin ve dostlarının şanını şerefini yücelttiğin gibi Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa'nın manevi annelerimiz olan eşlerinin temiz neslinin ve aile fertlerinin de şanını şerefini yücelt. Çünkü sen övgüye en layık şerefi en yüce olansın.
0: Estağfirullahal-azim allazi la ilahe illa hu el-hayy-el-kayyum ve etubu ileyh. Estağfirullahal-azim allazi la ilahe illa hu el-hayy-el-kayyum ve etubu ileyh. Estağfirullahal-azim allazi la ilahe illa hu el-hayy-el-kayyum ve etubu ileyh.
1: Yüce Allah'tan beni bağışlamasını dilerim. Ondan başka ilah yoktur. O daima diridir. Daima insanların yararını gözetir. Ben de ona döner, ona sığınırım.
0: وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذ۪ي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ حَن۪يفًا وَمَا أَنَ مِنَ الْمُشْرِك۪ينَ اِنَّ صَلَاتِي وَنُسُك۪ي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَم۪ينَ لَا شَر۪يكَ لَهُ وَبِذَٰلِكَ اُمِرْتُ وَأَنَ مِنَ الْمُسْلِم۪ينَ اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت أنت ربي وأنا عبدك ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك.

0: أنا بك وإليك، تباركت وتعاليت، أستغفرك وأتوب إليك.
1: Yüzümü gökleri ve yeri yoktan var eden Allah'a çevirdim. Ben Allah'ı tek ilah kabul ederim ve ona ortak koşanlardan değilim. Kıldığım namazlar, yaptığım ibadetler ve kestiğim kurbanlar, yaşadığım hayat ve zamanı geldiğinde tadacağım ölüm, bütün varlıkların sahibi ve koruyup kollayıcısı Allah içindir. Onun ortağı yoktur. Bana Allah'ı tek ilah kabul etmem emredildi. Ben de bu emre teslim olarak Allah'ı tek ilah kabul edenlerin en başındayım. Allah'ım, sen mutlak hakimiyet sahibisin. Senden başka ilah yoktur. Sen benim Rabbimsin. Bütün ihtiyaçlarımı gideren ve beni koruyup kollayansın. Ben de senin kulunum. Nefsime uyup kendime yazık ettim. Günahlarımı itiraf ediyorum. Artık benim bütün günahlarımı bağışla. Çünkü günahları ancak sen bağışlarsın. Beni güzel huylara meylettir. Çünkü beni bunlara ancak sen meylettirebilirsin. Beni kötü huylardan uzak tut. Çünkü beni bunlardan ancak sen uzak tutabilirsin. Senin davetine uyup gönül rızasıyla ve memnuniyetle huzuruna geldim. Bütün hayırlar senin elindedir. Kötülükler sana yol bulamaz. Ben senin için varım ve sana kavuşacağım. Sen yücesin ve bereket kaynağısın. Sana tövbe edip senden bağışlanma diliyorum.
0: Allahümme ente Rabbi la ilahe illa ent. Halaktani ve ana abduk. Ve ana ala ahdike ve va'dike mestata'at. أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
1: Allah'ım, sen benim Rabbimsin. İhtiyaçlarımı gideren, beni koruyup kollayansın. Senden başka ilah yoktur. Beni sen yarattın. Ben senin kulunum. Gücüm yettiği kadar seni tek ilah tanıyacağıma dair verdiğim söze bağlıyım. Kötü şeyler yapmış olmaktan sana sığınırım. Bana lütfettiğin sayısız nimetlerin farkındayım. İşlediğim günahların da farkındayım. Beni bağışla. Çünkü günahlarımı ancak sen bağışlayabilirsin.
0: Allahümme inni a'udhu bike minel hemmi vel hazan ve a'udhu bike minel aczi vel kesel ve a'udhu bike minel cubni vel buhl ve a'udhu bike min galabetid deyni ve kahrir rical.
1: Allah'ım, her türlü keder ve üzüntüden sana sığınırım. Her türlü çaresizlik ve tembellikten sana sığınırım. Her türlü korkaklık ve cimrilikten, eli sıkı olmaktan sana sığınırım. Borç yükü altında ezilmekten ve zorba insanların baskısı altında kalmaktan sana sığınırım.
0: Allahümme inni a'udhu bike minel keseli vel harami vel magrami vel me'fem. Allahümme inni a'udhu bike min azabin nari ve fitnetin nari ve azabil kabr. وشر فتنة الغنى وشر فتنة الفقر ومن شر فتنة المسيح الدجال.
1: Allah'ım, her türlü tembellikten, bunaklıktan, borç yükü altında ezilmekten, günah altında kalmaktan sana sığınırım. Allah'ım, cehennem azabından ve sıkıntısından, kabir azabından, zenginliğin getireceği badirelerden ve zenginlikle sınandığımda başarısız olmaktan, fakirliğin doğuracağı sıkıntılardan ve fakirlikle sınandığımda başarısız olmaktan, Mesih Deccal'in getireceği sıkıntılardan ve Deccal'le sınandığımda başarısız olmaktan sana sığınırım.
0: Allahümme inni a'udhu bike min azabi cehenneme ve min azabil kabr ve min fitnetil mahya vel memat ve min şerri fitnetil mesihid deccal.
1: Allah'ım, cehennem azabından, kabir azabından, hayatın ve ölümün getireceği sınavlarda, Mesih Deccal karşısındaki sınavda başarısız olmaktan sana sığınırım.
0: Allahümme ba'id beyni ve beyne hatayaya kema ba'adte beynel meşriki vel meğrib. Allahümme nakkini minel hataya kema yunakkas thawbul abyadu mined denes. Allahümme gsil hatayaya bil ma'i ve selci vel barad.
1: Allah'ım, doğuyla batıyı birbirinden uzak kıldığın gibi beni de hataya düşmekten uzak tut. Allah'ım, beyaz elbise kirlerinden nasıl arındırılırsa beni de hatalarımdan öyle arındır. Allah'ım, hatalarımı bemberrak, dupduru suyla yıkayıp

0: beni arındır.
1: La ilahe illallah vahdehu la şerike leh. Lehul mulku ve lehul hamdu ve hu ala kulli şeyin kadir. Allahümme la mani'a lima a'tayt ve la mu'atiye lima mena'at ve la yenfa'u zel ceddi minkel cedd.
0: Allah'tan başka ilah yoktur. O tektir. Onun ortağı yoktur. Hükümranlık ancak O'nundur. Bütün övgü, teşekkür ve takdirler O'nadır. O'nun sonsuz gücü her şeye yeter. Allah'ım, senin verdiğini engelleyebilecek biri olmadığı gibi, engellediğini verebilecek biri de yoktur. Senin yüce buyruğun karşısında makam ve servet, ahirette sahibine fayda vermez.
1: La ilahe illallah vahdehu la şerike leh. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون.
0: Allah'tan başka ilah yoktur. O tektir. Onun ortağı yoktur. Mutlak hükümranlık ancak O'nundur. Bütün övgüler, teşekkür ve takdirler O'nadır. O'nun sonsuz gücü her şeye yeter. Güç ve kudret ancak Allah'ın elindedir. O'ndan başka ilah yoktur ve biz ancak O'na ibadet eder, O'na kulluk ederiz. Bütün nimetler O'na aittir, bütün lütuflar O'na aittir. Bütün güzel övgü ve teşekkürler O'nadır. Allah'tan başka ilah yoktur. İnkar edenler, bu hakikati kabul etmeyenler hoşlanmasa bile biz, bütün samimiyetimizle böyle inanırız.
1: Subhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallah ve allahu ekber ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim.
0: Allah eksiksiz ve mükemmeldir. Bütün övgü, teşekkür ve takdirler Allah'adır. Allah'tan başka ilah yoktur. Allah en büyüktür. Güç ve kudret ancak yüce ve büyük olan Allah'ın elindedir.
1: Subhanallahi ve bihamdihi subhanallahil azim.
0: Allah'ın eksiksiz ve mükemmel olduğunu ilan eder. Onu övüp takdir eder. Ona teşekkür ederim. Büyüklükte eşi benzeri olmayan Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
1: Subhanallahi adada halqih. Subhanallahi adada halqih. Subhanallahi adada halqih.
0: Yarattığı bütün mahlukat sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
1: Subhanallahi rida nefsih. Subhanallahi rida nefsih. Subhanallahi rida nefsih.
0: O razı oluncaya kadar ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
1: Subhanallahi zinata arşih. Subhanallahi zinata arşih. Subhanallahi zinata arşih.
0: Arşı ağırlığınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
1: Subhanallahi midada kelimatih. Subhanallahi midada kelimatih. Subhanallahi midada kelimatih.
0: Sözleri sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
1: Subhanallahi adada ma halaka fis sema ve subhanallahi adada ma halaka fil ard ve subhanallahi adada ma halaka beyne zalik ve subhanallahi adada ma huve halik ve allahu ekberu mislu zalik velhamdülillahi mislu zalik ve la ilahe illallahu mislu zalik ve la havle ve la kuvvete illa billahi mislu zalik.
0: Gökte yarattığı mahlukat sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Yerde yarattığı mahlukat sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Gökle yer arasında yarattığı mahlukat sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Yaratacağı mahlukat sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Bir bu kadar da ilan ederim ki Allah en büyüktür. Bir bu kadar da ilan ederim ki bütün övgü, teşekkür ve takdirler Allah'adır. Bir bu kadar da ilan ederim ki

0: Allah'tan başka ilah yoktur. Bir bu kadar da ilan ederim ki güç ve kudret ancak Allah'ın elindedir.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Lâ yedurru ma'asmihi şey'un fil ardı ve lâ fissemâi ve huvessemî'ul alîm. Bismillahirrahmanirrahim. Lâ yedurru ma'asmihi şey'un fil ardı ve lâ fissemâi ve huvessemî'ul alîm. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Her işe Allah'ın adıyla başlarım. O Allah ki ismi anıldığında yerde ve gökte hiçbir varlık zarar veremez. Çünkü O her şeyi işitir, her şeyi bilir.
1: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي.
0: Ben Rab olarak Allah'ı, din olarak İslam'ı, peygamber olarak Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemi benimseyip razı oldum.
1: حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم.
0: Allah bana yeter. Ondan başka ilah yoktur. Ben ona güvenip dayandım. Büyük arşın sahibi odur.
1: اللهم أجرني من النار. اللهم أجرني من النار. اللهم أجرني من النار. اللهم أجرني من النار. اللهم أجرني من النار. اللهم أجرني من النار. اللهم أجرني من النار.
0: اللهم beni cehennemden kurtar.
1: سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.
0: اللهم senin her türlü eksiklikten uzak ve münezzeh olduğunu açıkça ilan eder, seni över, sana teşekkür ederim. Bilir ve açıkça ilan ederim ki senden başka ilah yoktur. Senden bağışlanma diler, sana yönelip tövbe ederim.
1: فَسُبْحَانَ اللّٰهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَيُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَكَذَٰلِكَ تُخْرَجُونَ
0: Akşama kavuştuğunuzda, sabaha çıktığınızda deyin ki, Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Göklerde ve yerde, gece gündüz bütün övgü ve teşekkürler ancak O'nadır. O, diriden ölüyü, ölüden de diri çıkarır. Cansız bir haldeyken yeryüzünü canlandırır. Ey insanoğlu! Sizin diriltilip topraktan çıkarılmanız da bu şekilde olacaktır.
1: El esmaul husna. Bismillahirrahmanirrahim. Velillahil esmaul husna fed'uhu biha.
0: El esmaul husna. Sonsuz rahmet sahibi Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. En güzel ve mükemmel isimler Allah'ındır. Öyleyse bu isimlerle Allah'a dua edip ondan isteyin.
1: Kâle Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem inne lillahi tis'aten ve tis'in esmen mi'aten illa vâhide men ahsâhâ dehalel cenneh.
0: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki Allah'ın 99 ismi vardır ki bunları iyice belleyip ona göre hayatına çeki düzen veren cennete girer.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Huvallahu allazi la ilahe illa hu. Errahmanurrahimul melikul kuddusus selam. El mu'minul muheyminul azizul cebbarul mutekebbir.

0: الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحسن المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور
1: Sonsuz övgü, teşekkür ve takdir Allah'adır. Bizler hayat sahibi değilken bize hayat verdi. Sonunda dönüp varacağımız yerde ancak onun huzurudur.
0: Allahumma bika asbahna ve bika emseyna ve bika nahya ve bika namutu ve ileyken nuşur.
1: Allah'ım, senin lütfunla sabaha çıkar, senin lütfunla akşama kavuşuruz. Senin lütfunla yaşar, senin lütfunla ölürüz. Sonunda dönüp varacağımız yerde ancak senin huzurundur.
0: Asbahna ve asbahal mulku lillahi rabbil alemin. Allahümme inni es'aluka khayra hazel yevm, fethahu ve nasrahu ve nurahu ve bereketahu ve hudah. Ve a'udhu bike min şerri ma fihi ve şerri ma ba'dah.
1: Kainatın idaresinin, onun sahibi ve koruyup kollayıcısı Allah'a ait olduğunu kabul ve ikrar ederek sabaha çıktık. Allah'ım, ben senden başlangıcıyla, yardımıyla, nuruyla, bereketiyle ve hidayetiyle bugünün getireceği hayırları, iyilikleri isterim. Gerek gün içinde, gerek sonrasında ortaya çıkacak şerlerden, kötülüklerden sana sığınırım.
0: Allahümme fâliqal isbâh ve câilel leyli sekena ve şemse vel kamera husbâna iqdi annid-deyn ve ağnini minel fakr وَأَمْتِعْنِي بِسَمْعِي وَبَصَرِي وَقُوَّتِي ف۪ي سَب۪يلِكَ
1: Karanlığı giderip sabaha aydınlatan, geceyi huzur ve sükunet vakti kılan, güneş ve ayı sabit bir düzende yaratan Allah'ım. Borçlarımı ödemeyi nasip et. Fakirliği benden uzak tut. Kulağımı, gözümü, gücümü, kuvvetimi selamette kıl. Senin yolunda kullanmayı nasip et.
0: اللهم ما أصبح بي من نعمة فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر.
1: Allah'ım, sabaha çıktığımda benimle olan her nimet sadece sendendir. O nimetin lütfedilmesinde senin ortağın yoktur. Öyleyse övgü, teşekkür ve takdirim sanadır.
0: اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وأن محمدا عبدك ورسولك.
1: Allah'ım, sabaha çıktığımda seni, arşını taşıyanları ve meleklerini, yarattığın bütün varlıkları şahit tutuyorum ki Allah sadece sensin. Senden başka ilah yoktur. Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem senin kulun ve resulündür.
0: La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minezzalimin.
1: Allah'ım, senden başka ilah yoktur. Senin eksiksiz ve mükemmel olduğunu açıkça ilan ederim. Senin buyruklarına uygun davranmadığım takdirde ben kendine yazık edenlerden olurum.
0: Allahümme Rabbena atina fid dunya hasene ve fil ahireti hasene ve qina azaben nar.
1: Allah'ım, ey Rabbimiz, bize dünyada iyilik ve güzellikler ver, ahirette de güzellikler ver, bizi cehennem azabından koru.
0: Ya mukallibel kulub, sabbit kalbi ala dinik.
1: Ey kalpleri evirip çeviren Allah'ım, kalbimi senin dinin üzere sabit.

0: dininden ayırma.
1: Allahümme inni a'udhu bike minel kufri vel fakri ve azabil kabr.
0: Allah'ım, buyruklarını kabul etmeyerek inkara düşmekten, fakir kalmaktan ve kabir azabına uğramaktan sana sığınırım.
1: Allahümme fatiras semavati vel ard, alimel gaybi ve şehade, rabbe kulli şeyin ve melikeh, eşhedü en la ilahe illa ent, a'udhu bike min şerri nefsi ve şerri şeytani ve şirkih.
0: Allah'ım, gökleri ve yeri yoktan var edensin. Görüneni, görünmeyeni bilensin. Her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı ve hükümranısın. Seni şahit tutuyorum ki, senden başka ilah yoktur. Benden doğabilecek kötülüklerden, şeytanın yapabileceği kötülüklerden ve şirke düşürmesinden, beni kıskacına almasından sana sığınırım.
1: Allahümme inni es'eluke l'afiyete fi'd-dunya vel-âhireh. Allahümme inni es'eluke l'afve vel-afiyete fi dini ve dünyaya ve ehli ve mali. Allahümme estur avrati ve amin ravati. Allahümme ahfazni min beyni yedeyye ve min khalfi ve an yemini ve an şimali ve min fauqi ve a'udhu bi'azametike en ugtale min tahti.
0: Allahım, senden dünyada ve ahirette selamet ve kurtuluş istiyorum. Allahım, senden dinim, dünyam, aile fertlerim ve malım hakkında bağışlanma, selamet ve kurtuluş diliyorum. Allah'ım, kusurlarımı ortaya dökme. Beni korkularımdan emin kıl. Allah'ım, beni önümden ve arkamdan, sağımdan ve solumdan, üzerimden gelebilecek kötülüklerden koru. Altımdan gelebilecek kötülüklere karşı gafil yakalanmaktan da senin büyüklüğüne, azametine sığınırım.
1: Allahümme afini fi bedeni. Allahümme afini fi sem'i. Allahümme afini fi basari. La ilahe illa ent.
0: Allah'ım, bedenime sağlık ver ki sana olan kulluk görevimi layıkıyla yerine getirebileyim. Kulaklarıma sağlık ver Allah'ım. Gözlerime sağlık ver Allah'ım. Bu sayede senin bana olan lütuflarını hakkıyla düşünüp anlayabileyim. Senden başka ilah yoktur.
1: Allahümme inni a'udhu bike minel kufri vel fakr. Allahümme inni a'udhu bike min azabil kabr. La ilahe illa ent.
0: Allah'ım, iman ettikten sonra inkara düşmekten, fakir ve muhtaç kalmaktan sana sığınırım. Allah'ım, kabirde azaba uğramaktan, kabir azabına düşürecek şeylerden sana sığınırım. Senden başka ilah yoktur.
1: Allahümme rahmeteke arju, fela tekilni ila nefsi tarfete ayn, ve aslih li şe'ni kulleh, la ilahe illa ent.
0: Allah'ım, tek istediğim senin rahmetindir. Beni bir an bile yalnız bırakma. Her halimi düzgün eyle. Senden başka ilah yoktur.
1: Allahümme inni es'eluke bi enne lekel hamd. La ilahe illa entel mennan. Bedi'us semavati vel ard. Ya zel celali vel ikram. Ya hayyu ya kayyum.
0: Allah'ım, her türlü övgü, şükür ve takdire layık olan sensin. Ne istiyorsam sadece senden istiyorum. Senden başka ilah yoktur. Daima lütufta bulunan, bol bol nimet veren sensin. Gökleri ve yeri yoktan var eden sensin. Ey gerçek yücelik ve ikram sahibi Allah'ım. Ey daima diri olan, her şeyi idare eden Allah'ım. Lütfunu esirgeme.
1: Allahümme a'udhu bi ridâke min sahatik ve bi muafâtike min ukûbetik. وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك.
0: Allah'ım, bana gazap etmenden razı olmana sığınırım. Allah'ım, beni cezalandırmandan selamette kılmana sığınırım. Ben her şeyden sana sığınırım. Ben seni hakkıyla övemem. Sen kendini nasıl övmüşsen öylesin.
1: Allahümme Rabbena ve Rabbe kulli şey. Ana şehidun enneke entel Rabbu vahdek. لا شريك لك اللهم ربنا ورب كل شيء أنا شهيد أن محمدا عبدك ورسولك اللهم ربنا ورب كل شيء أنا شهيد أن العباد كلهم إخوة اللهم ربنا ورب كل شيء اجعلني مخلصا لك وأهلي في كل ساعة في الدنيا والآخرة يا ذا الجلال والإكرام اسمع واستجب. الله أكبر الأكبر. اللهم نور السماوات والأرض. الله أكبر الأكبر. حسبي الله ونعم الوكيل. الله أكبر الأكبر.
0: Ey bizim ve her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı olan Allah'ım! Ben senin tek Rab olduğuna, ortağın bulunmadığına şahidim. Ey bizim ve her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı olan Allah'ım! Ben Muhammed Mustafa'nın senin kulun ve Resulün olduğuna inandım. Ey bizim ve her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı olan Allah'ım! Ben bütün kullarının kardeş olduğuna şahidim. Ey bizim ve her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı olan Allah'ım! Beni ve ailemi dünyada ve ahirette her an sana karşı samimi eyle. Ey yücelik ve ikram sahibi Allah'ım! Duamı duy ve isteklerimi lütfeyle. Tam anlamıyla en büyük olan Allah'tır. Ey göklerin ve yerin nuru olan Allah'ım! Tam anlamıyla en büyük olan Allah'tır. Allah bana yeter. O ne güzel vekildir. Tam anlamıyla en büyük olan Allah'tır.
1: Allahümme inni es'eluke ilmen nafi'a ve rizqan tayyiba ve amelen mutakabbala.
0: Allah'ım, ben senden faydalı bilgi, helal ve temiz rızık, kabul edeceğin amel isterim. Bana lütfeyle.
1: Allahümme a'inni ala zikrike ve şükrike ve husni ibadetik.
0: Allah'ım, seni zikretmede, sana şükretmede ve sana güzelce kulluk etmede bana yardım et.
1: Allahümme ce'alni u'zimu şükrek ve ukfiru zikrek ve ettebi'u nasihatek ve ahfazu vasiyyetek.
0: Allah'ım, beni sana çokça şükreden, seni çokça zikreden, senin öğütlerine bağlı kalan ve senin emirlerini tutan bir kul eyle.

0: kufuven ahad.
1: Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. De ki, Allah tektir. Hiçbir şeye muhtaç olmayıp her şeyin ihtiyacını karşılayan da Samet Allah'tır. O doğurmamıştır ve doğmamıştır. Hiç kimse de ona denk değildir.

0: في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
1: Sonsuz rahmet sahibi Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. De ki, sabah aydınlığının Rabbine sığınırım. Yarattığı şeylerin şerrinden, gece çöktüğünde ortaya çıkan zifiri karanlığın şerrinden, büyü yapmak için düğümlere üfleyenlerin şerrinden, haset ettiğinde hasetçinin şerrinden.

Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. De ki, sığınırım insanların Rabbine, insanların hükümranına, insanların ilahına, hep sinsice sokulan,

0: sürekli vesvese veren şeytanın şerrinden. O ki insanların kalbine vesvese verip durur, hem cinlerden olur hem insanlardan.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: kim sabah namazını cemaatle kıldıktan sonra güneş doğuncaya kadar Allah'ı zikrederek bekler ve iki rekat namaz kılarsa hac ve umre sevabı kazanır. Dua vakti sabahın en bereketli zamanlarından işrak vaktine kadar. Akrada.

0: akademik bir münakaşaya geçsek, ilmi, felsefi bir münakaşaya, münazaraya geçsek, cümle cihanın cümle felsefeleri, dinleri, kanaatleri, inançları bizim inancımız karşısında, güneşin karşısında buzun eridiği gibi eriyor, bitiyor. Yok, İslam güneşi bütün buzları çözüyor, eritiyor. Karşısında rakip tanımıyor. Rakip bırakmıyor, bir şey kalmıyor. Bunun hak dini olduğunu Allah-u Teala Hazretleri sağır sultanlar bile duysun diye öyle hikmetli hadiseler çıkartıyor ki, dünyanın bir köşesinde adamın birisini şöhretin zirvesine çıkartıyor. Ondan sonra onu Müslüman ettirtiyor. Cümle cihan halkına İslam'ı duyurtuyor. Muhammed Ali, boksör. Boksundan dolayı şöhretin zirvesine çıkmış. Müslüman, İslam şöyledir, İslam böyledir. Ringde kavgayı yaptıktan sonra bütün televizyonlarla dünyanın her tarafına gidiyor.
1: Bir insan düşün. Sporu evrensel bir mesaj haline dönüştüren ve kutlu bir tebliğ vesilesi yapabilen. Bir insan düşün. İsmini Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa'dan almış olduğunun bilinciyle hareket eden ve adını yere düşürmeyen.
2: Bir insan düşünün. Koruman var mı diye soran bir spikere, benim koruman var, evet. Gözleri olmasa bile görebilen, kulakları olmasa bile duyabilen, hafızası olmadan her şeyi hatırlayan, bir şeyi yaratmak istediğinde ona sadece ol demesiyle oluveren. Ama bu söz dilin söylediği veya kulakların duyabileceği bir söz değildir. En gizli düşüncelerini bile duyandır. Tahmin et, bu kimdir? O Allah'tır. O benim korumamdır. O senin de korumandır diyerek yanıt veren. Müslüman kimliğiyle hafızalara kazınan efsanevi boksör. Onun adı Muhammed Ali.
3: Akra çıksa yalnız değilsiniz.

Koyu Sağlık. Sağlıklı yaşam ve bereketli bir ömür hepimizin duası. Peki sağlıkla yaş almak ve sosyal kalabilmek için rotamız ne olmalı? Sağlıklı yaşamdan sosyal ilişkilere, aktif ve üretken bir hayattan ruhsal iyilik haline kadar ileri yaş dönemine dair merak edilenleri uzman konuklarımızla konuşuyoruz. Ömür Boyu Sağlık, Pazartesi 16.30 ve Cumartesi 13'te Akra'da.

Ya evvel, ya evvel, senin varlığın evvelden evvel, senindir sırrını kavrayamadığım ezel. Sen öncelerden de öncesin, senindir zaman, sen öncesizsin. Her şeyin aslı senin katındadır, her işin başı senin yanındadır. Yokken bana sahip çıkan sensin. Benden önce beni anan sensin. Önceleri yoktum, sen var eyledin. Sonraları unutulacağım, sen an beni. Ya ahir, ya ahir, sensin sonraların sonrası. Nihayetin yok senin. Her şeyin sonu senin yanında. Her işin sonucu senin lütfunla. Seninle sona erer hasretlerim. Sende son bulur beklemelerim. Seninle güzelleşir sonum. Sende gerçek olur umutlarım. Seninle sonsuzlaşır an. Senin müjdenle genişler zaman. Seninle gelir yarınlar. Seninle var olur sonralar. Senin lütfunla varlık evine konuk oldum. Bugün var, yarın yokum. Sonumu sonsuzluk eyle. Akıbetimi hayır eyle. Kabrimi gülizar eyle. Ecel geldiğinde müjdeni söyle. Ya zahir, ya zahir. Her şeyin yüzünde kudret ve rahmetiyle görünen sensin. Her şey kendini gösterdiğinden çok seni gösterir. Sen zahir olmasan ışık kör kalır. Seni görür gibi yaşamakla güzelleştir halimi. Senden başkası şahit olmaya değmiyor. Zuhuruna şahit olanlardan eyle beni. Seni anlatan kelimeler hiç bitmiyor. Ayetlerine şahit yaz beni. Gözlerim seni görmeye yetmiyor. Kalbimde görünür eyle kendini. Ya batın, ya batın, sen herkese gizli kalırsın. Hiçbir şey sana gizli kalamaz. Dipsiz kuyular, derin unutulmuşluklar, uçsuz bucaksız ufuklar, ışığın erişemediği derinlikler sana ayandır. Kalbimin sızıları, ruhumun arzuları, aklımın sırları sana aşikardır. Sen ki hiçbir tasavvurun erişemeyeceği gizliliktesin. Aklımı hikmetinin inceliklerine aşina eyle. Sırlarını arayışımı en tatlı heyecanım eyle. Sen ki irade ve hikmetinle her şeyin iç yüzünde saklısın. Nefsimi iradene ram eyle. Sen ki her şeyin içine ve aslına hükmedersin. Kalbimi en güzel hallerle hallendir. Varlık senin izzet ve azametine perdedir. Sırlarını aç, perdeleri indir. Ya vali, ya vali, nefsimle beni sınayan sensin. Ömrümü eksilten de arttıran da sensin. Ömür senin dilediğindir. Malımı azaltan da çoğaltan da sensin. Elimdekiler senin verdiğindir. Sen dilemedikçe ben dileyemem. Dilediğim sensin. Dilediğim senin dilediğindir. Sen ki kainata zerre zerre hükmedersin. Kalbimi kalbeyle dininde sabit kıl. Sen ki her an her ihtiyaca kafi gelirsin. Fakrıma medet eyle, katında şefaatçi kıl. Ya Muteal, ya Muteal, sen bütün yüceliklerden yücesin. Yüceler yücesi sensin. Sensin ulviler ulvisi. Sensin perdelerin gizlediği. Sensin görünenlerin gösterdiği. Sensin kainat kitabının hecelediği. İyiliklerin sahibi sensin. Her dilin yücelttiği sensin. Ufukların sahibi sensin.
sen mütealsin. Her şeyden âlâ, her kusurdan müberra, her noktadan paksın. Sonsuz kusurlu bu fakir. Her kusurum senin kemalini anlamam içindir. Kusurumu kemaline erişme vesilesi kıl. Sen mütealsin. Her şeyin üzerinde, her yüceliğin ötesinde, her eksiklikten münezzehsin. Sonsuz fakr içinde bu fakir. Fakrım senin rahmetini tatmam içindir. Fakrımı rahmetine yetişme vesilesi kıl. Müteal sensin. Sonsuz acz içinde bu fakir. Aczim senin kudretine dayanmam içindir. Aczimi kudretine sığınma vesilesi eyle. Müteal sensin, ilah sensin, Rab sensin. Kulluğumu rızanı kazanma vesilesi eyle.

edep iledir. Gizlimiz, aşikarımız. İşlerimiz, vatanseverliğimiz. Edep iledir. Kıl kadar ışık görsek gider, nasıl başlarsak öyle yürür, sendelersek Rabbimiz destek olur, biliriz.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. İnsanlar dünyada Allah'a ibadet ve itaat etmeden çeşitli çile ve güçlüklerle, bazen de verilen bol mal ve refahla imtihan edilmeden sadece inandık demeleriyle bırakılacaklarını mı sandılar?

0: İnciler. Sevgili Akra dinleyicileri, gönül dostu, alim Mehmet Zahit Kotku hocamızın sohbetlerinden derlediğimiz bölümü istifadenize sunuyoruz.
1: Elhamdülillahi Rabbil alemin vel afiyet müttekin. Salatu ve selamu ala Resulullah Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. وَيَعْلَمُ أَيُّهَا الْإِخْوَانُ أَنَّ أَفْضَلَ الْكِتَابِ كِتَابُ اللَّهِ وَأَنَّ أَفْضَلَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ وَبِالسَّنَدِ مُتَّصِلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ
2: وَالرُّؤْيَا ثَلَاثٌ رُؤْيَا ثَلَاثٌ قِسْمٌ فَالرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ بُشْرَى مِنَ اللَّهِ رُؤْيَا الصَّالِحَةُ اللَّهُ تَعَالَى دَنْ بَشَارَةٌ Bir gördün mü? Sabahleyin sevinç ile uyanır. Rüyandan dolayı içinde bir sevinç vardır gördüğün rüyadan. Rüyayı Teala müşra minallah. Allah-u Teala'dan tefsirat vardır. Bir rüya, bir de rüya vardır ki tehzinün mine şeytan. Bu da şeytandan. Öyle bir perişan halde uyanırsın. Huzun var içerisinde, kederin var filan. Bu gördüğün rüyanın tesiri altında kalmışındır. Bu rüyada şeytandandır. Bundan da korkma. Bir rüya mimma yuhaddisul mer'u mer'a nefsuhu. Bir rüyada var ki gündüzün herkesin meşgul olduğu meşgale dolayısıyla zihninde gönlünde yer etmiştir. Gece o meşgul olduğu şeyleri görür. Mesela satıcı herkes sattığı şeye müteallik şeyleri görür. Okuyucu okuduğuna müteallik şeyleri görür. Konuşucu konuştuğuna müteallik eden şeyleri görür. Bunlar nefsin, nefisten doğan şeylerdir. Bunlar ne Allah'tandır ne de şeytandandır. Nefsin şeyleridir. Bunlardan da hiç üzülmesin. فَيْذَا رَأَى أَحَدُكُمْ مَا يَكْرَهُ Gördünüz ki bir rüya. Bu rüyada size huzurum var. Hoş görmediniz. Kuduk gördünüz. Memnun değilsiniz gördüğünüz rüyadan. هَلْ يَكُمْ Kalktın mı hemen? وَلْيَتْفُرْ وَلَا يُحْدِسْ بِهَنَّاتِ Kalk soluna. 3 defa tükür. Bunun şerrinden, bu rüyanın şerrinden Ya Rabbi sana sığınırım de. Bunu da kimseye söyleme. Hübbül kayt finnev. Efendim diyor ki, rüyada baktın ki ayaklarını bağlamışlar gördün kendine. Bunu ben severim, bu iyidir diyor. Dinde sebatı alamettir diyor. Ayakların bağlanması rüyada dinde sebatı alamettir diyor. Ve ikrül gul. Boyuna vurulanda hiç görmem. Çünkü bu da esaretlik alametidir. Yani ağır yüklerin yükleneceğini o adamın üzerine alamet oluyor. İzâ terabeti sâ'ah tekârabez zaman. Bak Cenab-ı Peygamber 1300 küsur sene evvel ne diyor? İzâ terabeti sâ'ah kıyamet yaklaştığı vakitte tekârabez zaman. Zamanlar birbirine yaklaşacak diyor. Bunu nereden keşfet diyor? Tekârabez zaman. Tetekûnü sene keşke seneler ay gibi. وَالْشَهْرُ كَالْجُمْعَةِ Bir ay bir hafta gibi gelir geçer. Anlamazsın bile. وَالْجُمْعَةِ اِلَى الْجُمْعَةِ كَاِحْتِرَاقِ السَّعْفَ فِي النَّارِ Kuru hurma yapraklarını ateşe koyup da yaktırmak da bir anda pır diye yanarsak onun gibidir bir hafta ile bir haftanın arasındaki zaman çabucaktan geçer. Şimdi eski dedelerimiz buradan hacca faraza 3 ayda gidiyorlardı. Bugün 3 saate indi iş. Yaklaşma zamanı, tekrarı zaman. Daha kim bilir ne kadar yaklaşmalar olabilecek ileriye doğru. اِذَا اَقْرَضَ اَحَدُكُمْ اَخَاهُ قَرْضًا فَاُهْدِيَ لِهُ طَبَقًا فَلَا يَقْبَدُهُ اَوْحَمَلُهُ عَلَى دَابَّةٍ فَلَا يَرْكُبُهَا اِلَّا اَنْ يُكَنَ جَرَى بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ قَبْلَ ذَلِكَ Bak ne kadar hoş bir şey. Sizden biriniz bir kardeşinize karz verdiniz, ödük verdiniz. Ödük verdiğiniz arkadaşınız size memnuniyetinden dolayı bir tabağa portakal aldı, elma aldı, üzüm aldı, getirdi, buyurun dedi. Sizin o hareketinizi hoşuma gitti, beni kurtardınız mı zayikadan diyerekten. Sakın felayak beduhu, bunu kabul etmesin. Bunu kabul etmesin. Arabası var borç verdiğiniz adamın. Efendim arabasından giderken rast geldi size. Buyurun arabama dedi. Çünkü sizden borç aldı ya. Size karşı bir şükran borcu olsun diye. Buyurun arabama dedi. Sakın felâ yârkebuha ona da bilmesin diyor. Bilmesin diyor. İlla en yekûne cerâ beynehu ve beynehu kablezâ. Eğer daha evvelden böyle bir münasebetler vardı. Daima birbirlerine hediye veriyorlardı. O zaman kabul etti. Daima arabasına onu rast geldi ki alıyordu. Yine getirdi. Ama sırf o yüzdense ne binsin ne alsın. اِذَكْ شَعَرَّ جِلْدُ الْعَبْدِ مِنْ خَشْيَةِ اللّٰهِ تَحَاتَّتْ عَنْهُ خَطَايَاهِ كَمَا يَتَحَاتُ عَنِ الشَّجَرِهِ الْبَارِيَةِ وَرَقُوهِ Bazen insanlarda bir ürperme olur. Bir ürperme, bir titreme olur. Hiç gayri ihtiyar. O titreme insan vücuduna tesir eder. Bu Allah'tan olan titreme insanın günahlarını döker. Kuru ağacın yapraklarını döktüğü gibi. Günah bırakır. Ama bu titremeyi Allah mutlattır. اِذَا اَكَلَّ الرَّجُلُ تُعْمَهُ مَلَجَفُ نُورًا Bu oruç vakti talip eden bir şey ise de oruç hakkında size bir takip daha verelim. Orucu çok insandan tutar. Rus, Türk, Bulgar, üç doktor kendilerini diyete çekmişler. 40 gün hiçbir şey yememek şartıyla. Yalnız ılık su veyahut bazında sıcakça bir çay gibi şeyler içmek suretiyle, yemekler, yemeğe müteallik bir şey yememek suretiyle 40 gün tercih. Bu perhizliği bunun oruçtan sayılır mı? Oruç Allah için tutulan kısma derler. Allah için tutulan kısma. Burada diyor ki efendim, bir insan yemeğini azalttırırsa, oruç tutuyor ama az yiyor. Biz de mesela bugün çok bol yemeğe alışılmış. Enna bakın nimetleri bol da bu bolluğundan istifade edipten çok çok yiyoruz. Bu çok iyi. Zannediyoruz ki bizim için bir fayda olacak. Vücudumuz gürbüzleşecek, kuvvetleşecek. Bu mahaldir. Asıl insan vücudun ne kadar kuvvetlenirse kuvvetlensin. Ecel günü geldi miydi bir dakika daha yaşatmıyorlar adama. Ecel günü geldi miydi pehlivanlar da görüyorsunuz ya. Aniden gidiyor aynı dakikada. Bunun kuvveti, kudreti bir şekilde fayda temin etmiyor. Kalbin pamuklaşması, yumuşaması ve kalbin nurlaşması için lokmanın azalması lazım. Bunun için büyüklerden değerli, hatta Süleyman Darani isminde bir zat diyor ki benim için gecede yiyeceğim ekmekten bir lokma eksik yemek sabaha kadar ibadet etmekten benim için hayırlıdır diyor. Sabaha kadar ibadet etmekten benim için hayırlıdır, yiyeceğimden biraz eksiltmek. Halbuki biz tamamıyla aksini yapıyoruz. Anladın mı? Mele'ecefuhu nuran. Çünkü lokma azaldıkça gönlüne nur dolar diyor efendim. Gönlün nuru midenin açlığına bağlı. Mide ne kadar çok aç olursa gönül o kadar çok nur olur. Mesela Abdullah Küsteri Hazretleri var ki Cüneyd-i Bağdadi'nin ve Sırrı Sıkati'nin akrabalarında. Küçük yaşında daha 3 yaşındayken dayısı buna 3 tane tesbih verdi. Çocuk daha 3 yaşında yani yeni konuşabiliyor. Diyor ki Allahümme'yi dese Allah benimledir. Allah beni görüyor. Allah benim her şeyimi biliyor. Senin zikrin olsun diyor çocuğa. Bu Abdullah Küsteri'ye. Çocuk tabi daha aklı yeni şey oluyor. Allah benimledir. Allah beni her yerde görüyor. Allah benim her şeyimi biliyor. Bunu virt etmiş. Bu virdin faydası çoktur efendim. Virtler insanların içine zaman zaman hiç farkına varmadan büyük tesirler yapar. Mesela ufacık bir damla. Damdan atıyor. Tıp tıp tıp aşağıda bir taş var. Bakıyorsun oyulmuş. Neden bu? Bu tıp tıp tıp onu oyuyor işte. Bu taşı oyuyor. Bu tıp tıp taşı oyduğu gibi bu senin de Allah Allah Allah diyerekten gününe şu kadar Allah diyeceksin gönüllü gönlü oyuyor o da. Gönlü Allah'a doğru böyle sevk ediyor. Bunun için اِذَا اَقَلَّ الرَّجُلُ تُعْمَ مَلَا جَفْهُ نُورًا Bunun içi de o zaman nur ile dolar. Ey batın hu demiş. Batın. Hepsi. سُنَّ يَفِيدُ ذَٰلِكَ النُّورُ عَلَى الْجَوَارِحِ Bundan sonra o nur yayılır etrafa. Ele, göze, kulağa. Bundan sonra bakarsın bu daima hayır görmek ister. Hayır yapmak ister. Rıza-i ilahi kazanacak şeyleri arar. Niçin? Nurun sebebiyle. Ama böyle nur içine nur girmemiş bir insanı zor, ne kadar zorlasan elinden bir şey kapatmaksın. فَيَصْدُوا عَنْهَا الْاَعْمَالُ الصَّالِحَةِ Amal-ı saliha başlar insandan sürdürtme. فَيِنَّمَا وَيِنَّمَا كَانَ الْجُوْ يُوْبِسُ تَنْوِرَ الْجَوْ Halbuki açlık yalnız için nurlanmasına vesile oldu. Halbuki şimdi biz acıkıyor muyuz? Acıkmıyoruz işte. Niçin? Sabahleyin o kadar güzel yedik ki. Zaten günler de kısa. Hiç açlığımızı hissetmiyoruz. Bu oruç, işte Allah kabul etsin oruç durgunu ama asıl mahlup olan oruç insanı böyle biraz ezmeli ve Allah'ına dur, aman yarabbim dedirmeli. لِأَنَّهُ يُورُسُ الصَّفَاءَ بِالْقَلْبِ Bu açlıktan gelen nur dolayısıyla katte bir safa akıl. Yani Safa'ya gidiyoruz biz de. Safa diyoruz adına. Bugün filan yere Safa'ya gittik diyoruz. Binaenle gönül zevklenir diyor bu nurlar dolayısıyla. Ve tenvirul basira, gözler de nurlanır. Ve rekkatül kalp.

Ondan sonra kentlerde bakarsınız bir yumuşama olur, rikkat, incelik olur. Herkese karşı bir acı, bir merhamet hatır olur. Hatta yüdrükte lezzetel münacat. Ondan sonra münacatın lezzetini duymaya başlar. Çok güzel hafızlar var, çok güzel Kur'an okuyorlar, çok güzel mezdiyeler, kasideler okuyorlar. İçten doğarak Allah'a olan münacatın lezzeti ki, bu okursanız münacat kitaplarını mesela, birçok kitaplar vardır. Hasan-ı Sakeli Hazretleri'nin duaları vardır. Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin duaları vardır. Naksibend Hazretleri'nin ve onun kulafasının duaları vardır. Yalvarmaları yani hakka karşı münacatları, insanı eritecek şekilde yani böyle. Hizb-i Azam denilen bir dua vardır ki ekserisini Peygamber Efendimiz'in duaları teşkil eder. Kur'an duaları ve o dualar. İşte bu dualar ki insanı Allah'ına çok uygun bağlar. Şimdi et dua nıhzil übâle. Bütün ibadetin kökü duadır. Nıhz, ilik ya. Nasıl iliği olmayan insanın hayatının kıymeti olmaz, ölüme mahkum demektir. Ha, yalvarma da ayrı bir başka şeydir. Mesela namazı azdır. Orucu azdır, tazlardan başka yani. Hayrat, ama Allah'a karşı gönlü açık, öyle yalvarışlar yapar ki, nereden buluyordu bu sözleri, söylüyor diye, bizim kapılarımız duruyor. Biz çünkü bir şey bilmiyoruz, aman yarabbim bir şey. Peki, başka açık bir şey yok. Affet, affet. O da güzel bir şey ama, asıl insanda bir gönül var ki, yeri göğü içine almış. Bu gönül, bu kadarcık değil hani, yeri göğü içine almış, bir zerre halinde kalır gönlün içinde. Bu gönülde neler yok yani? Bu kadar her şey kendisine vahsulan gönül bu alemde geliyor, hiçbir şey bilmeden gidiyor tekrar. Asıl mesuliyet burada işte. En büyük sabahat, günah bizim gafletimiz oluyor. Allah cümle ümmeti Muhammed'i ve bizi de bu gafletlerden muhafaza etsin. Gönlümüzü kendisinden ayırmasın bizlere de. Onun için, la tekilni ila nefsi tarfata an. Efendimiz diyor. La tekilni, ya Rabbi beni bırakma. La tekilni ila nefsi, kendime sarfada ay. Böyle bir göz açıp kapamak yok mu? Saniyelik bir iş. O kadarcık bile olsa beni bana bırakma. Beni senin kendi himayenden zerre kadar ayırma. Daima senin himayen altında olayım. Çünkü senin himayende olmaktan harap olurum. Onun için sabahleyin evinden çıkan bir insanın kapıda iki tane bekçisi var. Kapının önünde iki bekçisi var. Birisi şeytan, birisi melektir. Yani Allah'tan, Resulünden haberi olmayarsan, sokağa çıkan bu şeytanın himayesi altında gider gelir. Ama sabahleyin abdestini almış, namazını kılmış, besmele ile evden çıkan adamın da meleğin himayesindedir. Melekler bizde çoktur. Meleğin vücuduna iman şarttır. Amentü billahi. İkinci ve melaiketi gelir. Meleğin vücuduna da iman şarttır. Her ne kadar görmüyorsak da atarları meydandadır. Eğer biz şimdi yiyoruz, bu bizim karnımıza gidiyor, bin bir çeşit taksimat var. Bu taksimat eğer kendi kendine oluyor diyorsunuz, akılsızlıktır bu. Bunların hepsinin ayrı ayrı memurları var. Göze sevk edeceğini, kulağa sevk edeceğini, aklı sevk edeceğini, dişlere sevk edeceğini, bütün ağzıları sevk edecek hususlu memurlar var bunlara, melek diyorlar. Yoksa bunlardan ağrı olursa insan, karın ağrısı, bas ağrısı diyerekten gidersin. Ama Allah'ın rahmeti de bol, mülkü sahibisin. Ama hayır işleyenleri tabii mükafatlandıracak, hayır işlemeyenler de cezalandıracaklar. Hatta yüdrike lezzete münacat ve zülldef. Nefis, bu çok fena bir şey. Firavundan da beterdi bu nefis. İnsanın yapamayacağı, hatırasından gitmeyen şeyleri bu nefis insanlara yaptırıyor. Onun için nefsin çok cezasına kendisi firavundan da eşittir. Ona güvenme hiç gelmez. Onun için Yusuf Aleyhisselam, le'emmâratum lissû dedi. Kötülükle emreden bir mahluktur o. O ancak terbiye sahip aynı nefistir o güven. Başka nefis değil yani. İnsanda 7 tane, 8 tane nefis var. Biri başka, biri başka, biri başka değil. Aynı nefistir. Terbiye olunmayınca emmar olur. Terbiye dolayısıyla tekemmül ede ede kamillik derecesine kadar nasibi varsa ulaşır. Aynı nefisdir. Terbiyeye bağlı. Nasıl ki çocukların terbiyesi, kendimizin terbiyesi, memleketin terbiyesi bir terbiye usulüne bağlıysa bizim nefsimizin de terbiyesi böyle bir terbiye usulüne bağlıdır. Bunun için hususi kitaplar da vardır. Nefsin terbiye usulü. Fakat bunlar da para etmez. Okursun kitabı, işte şöyle yaparsan böyle olursun, böyle yaparsan böyle olursun. Bu da para etmez. Nefsi de terbiye etmek için nefsini terbiye etmiş adamların himayesi altına girip dizinin dibine çökmek lazım. Şunu birkaç tane daha okuyalım şimdi bunları. İzâ ukidel mü'min. Bak şimdi Buhari hadisi bu. Bu ileride daha genişli gelmişti ama burada da aynıdır yine. İzâ ukidel mü'minü fî kabrihi. Giriyoruz, koyuyorlar bizi ya. Herkes

0: da alıp gidiyor evine.
1: Ne olduğundan haberimiz de yok orada. Fakat diyor ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Bukhari hadisi olarak. İzâ ukit oturtulmak, oturtulur el mü'minü. Mü'min fî kabrihi kabrinde. İnsanın iki hali var tabi. Bir bu ceset hali var, bir de ruh hali var. Ruhun hali bilinecül hali. Ceset ise ruhtan ayrıldı, o artık kazık halindedir orada. Binaenaleyh orada şimdi soru, ikisine birden olmak suretiyle izâsü ile fî kabrediyor. Kabirde sorulmak için oturtulur. Oturtturulur. Bizim imanımız böyle şimdi. Ütiye melekan. İki melek gelir. Cilve irabbani bu işte. Sor Allah. Ben Rabbuke ve men nebiyyüke. Burada o korkular yok ya. Yani kaldırıp da sorulması. Kent meleklerin gelmesi bu alam. Eğer o adam şehide en la ilahe illallah ve enne Muhammeden abdühü ve resulü bunu diyebilirse orada kaşeyi kurtar. Fakat bunu diyebilmek için bu dar dünyada bununla meşgul olmak lazım. Bununla bu dar dünyada meşgul olmamış, aksi olaraktan Allah ve Resulüne düşman olaraktan hayatını geçirmiş burada, oraya gittiği vakitte, o da aynı sorguya çekildiği vakitte bir şey diyemeyeceğinden. Bunun işi de felaket olur ki esterinize. فَذَٰلْكَ قَوْلُهُ مُسُبِّهُ اللّٰهُ الَّذِينَ آمِنُوا بِالْقَوْلِ اِسْلَامِ Ayet-i Kerime'dir bu. Bu ayet-i kerimenin manasını Resulullah izah ediyor bize. Bu ayet-i kerime de demek يُسَبِّتُ اللّٰهُ الَّذِينَ آمِنُوا Cenab-ı Hak tespit edecek kimi? İman edenler. Ne ile? بِالْقَوْلِ اِسْلَامِ Bu sabit olan kavl. Ki bu nedir? اِشْهَدُ اَنْ لَا اِلَّا اِلَّا اللّٰهُ وَاِشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ kelimesinin mazmununu elhamdülillah inşallah cümleten orada sorulduğumuz vakitte söyleriz. Onun için bütün insanlar bu son nefesteki ölümden korkmuşlar. Onun için son nefeste Cenab-ı Hak cümlemize husn-ı hatime nasip eylesin ki bu husn-ı hatimenin neticesindeki olan şeyler kolay olur inşallah. اِذَا اَقَمْتَ الصَّلَاةَ وَاَتَيْتَ الزَّكَاةَ وَهَجَرْتَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ فَاَنْتَ مُهَاجِرٌ وَاِنْ مُتَّ بِالْحَضْرَمَةِ Eğer namazı kılıyorsan, zekatını veriyorsan ve bir de fevahişi günahlarla taalluk eden büyük küçük. Bunlardan da kaçıyorsan mazahra minha ve mavatan diyor. Yani gerek aşikar, gerek içte olan haset gibi, kibir gibi, riya gibi ki bunlar iç günahlardır. İçten görünmez bunlar. Bunların hepsini böyle terk edebilirsen sen de muhacirin. Asıl hakiki muhacir sensin. Yoksa muhacir diyerek memleketini bırakmış da bu memleketten bu memlekete gelmiş adamın değil. Şimdi buradan kalktık da Mekke'ye gittik. Yine muhacir olmayız biz. Ufuylar üzerimizde durduğu müddetçe. Ne zaman ki biz kötülükleri terk ederiz, memleketimizde de olsak muhacir sayılır. Maksat günahlardan uzak kalır. Allah cümlemizi affetsin, mağfiret etsin, tevfikat-ı samadaniyesine mazhar eylesin. Şu bize verdiği gönlü nur içinde doldurup nurlandıraraktan kendisine lazım gelen candan kulluk vazifesini yapmakla müşerref eylesin. Sizi de bizi de.
2: Umman'dan İnciler. Sevgili Akra dinleyicileri, gönül dostu alim Mehmet Zahit Kotku hocamızın sohbetlerinden derlediğimiz bölümü istifadenize sunduk. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı ve ikramı üzerinize olsun.
3: Akradaşım, yoldaşım.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Ey Rabbimiz! Yalnız sana ibadet ve itaatle kulluk eder ve her hal ve ihtiyacımızda ancak senden medet umar, yardım dileriz.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah kullarına rıfkla, şefkatle muamele eder ve bütün işlerde yumuşak huyluluğu sever.

Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gelmeseydi bu dünyada hiç hayır olmazdı. Bu dünyanın hayrı bu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hayatını nasıl geçirdiğini siyerlerde hep duymuş, işitmişsinizdir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hayatı çok böyle sade, çok sade ve bazen aç, bazen tok kalması bile ümmetine bir örnek olarak da getirmiştir hayatını. Dünya saltanatlarından hiçbir saltanata kıymet vermemiştir. Böyle olduğu için şimdi onu seven onun halini alacak. Onun halini alabilirsen sevginde sadıksın. Halini alamadıkça sadık olamıyorsun. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem niçin bu dünyayı iltifat etmedi? Her şey elindeydi yani. Allah da veriyor. Dünyanın nesini istersen vereceğim. Altınını, gümüşünü, nesi varsa vereceğim diye vaatle etmiş. Öyle olduğu halde bir gün çok kalayım, sana şükredeyim, bir gün aç kalayım, sana tadarruğu niyaz edeyim diyerekten istemedi dünya saltanatlarından hiçbirisi. Acaba neden istemedi? Çünkü aklı evvel, aklı evvel, aklı kül dedi sende olacak. Bütün Cenab-ı Hak aklı ona vermiştir. Bize zerresi düşmüştür, akıl tozu düşmüştür yani. O kadar aklıyla beraber bu dünyaya neden kıymet vermedi? Çünkü onun yegane gayesi Allah. Ve onun rızası ve ahiretle dolayısıyla. Bunu ümmetine duyurmak için dünyaya iltifat etmedi. Dünya ne olacak? Bu dünyada nice saltanat sahipleri tarihlerde besledi. Adem Aleyhisselam'dan bugüne kadar ne saltanat sahipleri gelmiş ama hepsi bir yerin altında bugün inlemişte. Ne olacak? 3000-5000 bir saltanat göreceksin. Fakat ebedi bir azap içerisinde kıvranmak mı akıldır? Yoksa bu dünyanın 3-5 günlük cefasını tahammül edip de ahiretin ebedi saadetini kazanmak mıdır yine? Elbette bu dünyanın ufak tefek cefalarına sabredip ahiretin ebedi hayatını kazanmak herkesin en büyük kârı odur. Resul-i Ekrem bize orada örnek oldu ki ey ümmetim bu dünyaya fazla iltifat etmeyin. Milyonlarımız olsa, milyarlarımız olsa ne olacak?

Modern hayatın karmaşasında herkesin aradığı bir şey var. Huzur. Kimi onu başarıda, kimi varlıkta, kimi sessizlikte, kimi sevgide arıyor. Peki gerçek huzur nedir? Mutluluktan farkı ne? Kişisel gelişim yolculuğunda kalbin, aklın ve ruhun dengesinde gerçek huzuru konuşuyoruz. İçteki huzur bazen bir zikirde, bazen bir harekette, bazen de bir duada gizli. Perşembe saatler 17.10'u ve pazar 14.10'u gösterdiğinde Akra'da içteki huzura bekliyoruz.

Ölüm bizi Allah'ımıza kavuşturan en ulvi hadisedir. Dünyaya geldik, onun eserlerini gördük, onun emirlerindeki isabete inandık, onun eserlerine gönlümüzden vurulduk. Şimdi de sevine sevine ona kavuşmayı özlemeliyiz.

güne başlarken gazete sayfaları ve haber sitelerinde kaybolmayın. Özenle seçilen ciddi ve faydalı haberler, anlık hava, yol durumu bilgileri, makaleler, dosya konuları. Size özel gündemiyle güne merhaba, az sonra Farkındalığın Sesi Akra'da.

Allah'ım, faydasız ilimden, ürpermeyen gönülden, doyma bilmeyen nefisten, kabul olunmayan duadan sana sığınırım.

0: konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Çocuğun davranışlarını olumlu yönde etkileyen anne baba öncelikle kendisini anne baba olmaya hazır hisseden anne babalardır. Yani hamilelik öncesinde hatta şöyle söylenir psikolojide, anne karnında geçen 9 ay ve sonraki 9 ay 1 yaşa kadar olan süreç çocuğun aslında yetişkine yönelik tüm karakterini belirleyen dönemlerdir. Neden? Çünkü annenin ruh hali veya babanın ruh hali otomatikte çocuğumuza geçiyor. Çocuğunu kabul eden, hani bile isteye hamilelik isteyen, onun hamilelik sürecinde bilinçaltı olarak çocuğunu kabullenen, onun için beklentilerde bulunan ve zaman zaman onu seven, hani biz hep söyleriz 26. haftadan itibaren annenin birebir hareketlerinden ve duygularından etkilenir bebek. O yüzden anne baba arasındaki iletişimin iyi olduğu ailelerde, çocuk dünyaya geldiğinde yine annenin ve babanın ya da bakım verinin onu olumlu bir şekilde karşı ihtiyaçlarını gülerek, severek yerine getirmesi ve çocuğun yaşına göre sorumluluk veren aileler, çocuğa söz hakkı veren aileler, yani sen ne dersin, bu konudaki hani görüşün nedir diye görüşleri alınan çocukların içerisinde büyüdüğü aileler, özür dileyerek teşekkür edildiğini gören, birbirine yapılan yardımları fark eden, yani iyi rol model olan ailelerin çocukları, ileride de iyi rol model olan ebeveynler ve iyi yetiştirilmiş ve kaliteli, kalifiye bireyler olarak gözlemliyoruz onları da.
0: 2 dakika. Az, öz, etkili.
2: Huzurlu bir yolculuk için Akra'ya kulak verin.

0: ünlü alim Mustafa Asım Köksal'ın kaleme aldığı Peygamberler Peygamberi Hazreti Muhammed Aleyhisselam ve İslamiyet adlı eserine ses veriyoruz. Son Peygamber ve İslamiyet programı her gün saat 10'da radyonuz Akra'da.
1: Akra açıksa yalnız değilsiniz.
2: For this fight, I've wrestled with alligators, I've tussled with a whale, I done handcuffed lightning and put thunder in jail. You know I'm bad. I have murdered a rock, I injured a stone, and I hospitalized a brick. I'm so bad I make medicine sick. I'm so fast, man, I can run through a hurricane and don't get wet. When George Foreman meets me, he'll pay his debt. I can drown a drink of water and kill a dead tree. Wait till you see Muhammad Ali.
3: Akra. Akra. Akra. Akra. Size özel gündemiyle Güne Merhaba programı başlıyor.
4: Akra stüdyolarından Güne Merhaba programından hayırlı günler, hayırlı sabahlar değerli dinleyenlerimiz. Bugün 20 Ağustos 2026 günlerden Perşembe ve sizler için derlediğimiz haberlerle Güne Merhaba başlıyor. Efendim her zaman olduğu gibi ilk olarak Akra mobil hattını hatırlatarak başlayalım programımıza. 0501 630 30 30 bu numaraya mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Ve ilk başlığımız, Mekke İttifakı genişleyebilir. Geçtiğimiz günlerde şimdilik 3 kardeş halklar ülkesi ortak işbirliği ve savunmada birleşti. Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında tarihi Mekki Anlaşma 24 Safer 1448 Cuma 7 Ağustos 2026 günü Mekke'de imzalanmıştı. Anlaşma tüm dünyada yankı uyandırırken, birlikteliğin farklı ülkelerin katılımıyla genişleyeceği değerlendiriliyor. İttifakın ilk işi genel sekreterliğin kuruluşu olacak. Mekke'de konuşulması öngörülen genel sekreterlikle ilgili idari kararınsa stratejik siyasi ve askeri komitenin yapacağı ilk toplantıda alınması öngörülüyor. Türkiye'nin girişimiyle ittifakın genişletilmesi planlanıyor. Sürdürülen görüşmeler çerçevesinde anlaşmaya katılmak isteyen başka ülkelerin de olduğu bildiriliyor. Daha geniş kapsamlı bir İslam ülkeleri ittifakı kurulmasının önemine dikkat çekilen beyanatlar, daha fazla ülkenin dahil olacağı bir güvenlik işbirliğinin genişletilmesine yönelik girişimlerin bulunduğunu gösteriyor. Türkiye tarafından yapılan açıklamada anlaşmanın hiçbir ülkeye hedef almadığı, aksine katılmak isteyen tüm kardeş ülkelere açık olduğu şu ifadelerle vurgulandı. Son dönemde yaşanan gelişmeler, kardeş ve dost ülkeler arasındaki eşgüdüm ve dayanışma çabalarının taşıdığı hayati önemi açıkça ortaya koydu. Bu anlaşma, üç ülke arasındaki bir mütabakat olmanın ötesinde, bölgede istikrarı sağlamak ve kardeş ve dost halkların güvenlik ve huzur içinde yaşamalarını mümkün kılmak konusunda tarihi sorumluluğun bir göstergesidir. Karşılıklı süren görüşmelerde Kahire'nin Ankara için doğal bir ortak olduğu ve teknik sorunlar çözüldükten sonra Mısır'ın ittifaka dahil olmaması için hiçbir neden bulunmadığı belirtildi. Mısır'ın yanı sıra Lübnan, Katar, Kuveyt ve diğer Körfez ülkelerinin de anlaşmaya dahil olabileceği değerlendiriliyor. Haberi ayrıntılarıyla akra.medya'da bulabilirsiniz.

Mevlid Kandili yaklaşıyor. İslam dünyasının önemli manevi gecelerinden Mevlid Kandili için geri sayım başladı. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin dünyaya teşrif ettiği bu mübarek gece, Hicri takvimde 12 Rebiülevvel 1448'e, miladi takvimde ise 24 Ağustos 2026 Pazartesi gününe denk geliyor. Mevlid Kandili'nde

Müslümanlar Kur'an-ı Kerim okuyarak, dua ederek, nafile namaz kılarak ve Peygamber Efendimiz'e salavat getirerek geceyi ihya ediyor. Salavatı hayatımıza dahil etmek ve bu güzel alışkanlığı kazanmak, sayısız rahmetin kapısını aralayacak ve hayatımıza büyük bir bereket vesilesi olacaktır. Peki salavat getirmeyi günlük yaşantımızın bir parçası haline nasıl getirebiliriz? İşte tam da bu noktada sizlere 8 adımda salavat çekme alışkanlığı nasıl kazanılır sorusuna cevap olabilecek bir yol haritası. Küçük adımlarla büyük ve kalıcı sonuçlar elde etmek mümkün. 1. Niyetle başlamak. Her güzel alışkanlık gibi salavat alışkanlığı da niyetle başlar. Önce içten bir şekilde ben Peygamber Efendimiz'e daha çok salavat getirmek istiyorum demek. Bunu bir hedef olarak koymak gerekiyor. 2. Salavat çeşitlerini ve anlamlarını öğrenmek. Salavat getirmenin birçok şekli vardır. Bu ifadelerin anlamını öğrenmek, salavat sadece dilimizle değil de kalbimizle de söylememize vesile olur. Bu noktada akra.medya sosyal medya hesaplarımızda bugün yaptığımız paylaşıma göz atabilirsiniz. 3. Günlük rutin oluşturmak. Salavatı alışkanlığa dönüştürmek için gün içinde belli zaman dilimleri belirlemek faydalı olur. 4. Farkındalık geliştirmek. Gün içinde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin adı geçtiğinde hemen salavat getirmeye dikkat etmek. Hatta sadece adını duymakla kalmayıp kalben bir bağlantı kurmak çok kıymetlidir. Çevremizi bu konuda bilinçli hale getirmek de farkındalığımızı artırır. 5. Hedef belirlemek. Günlük 10 ya da 100, önemli olan kendimize uygun, ulaşılabilir hedefler koymak. 6. Uygun ortamlar oluşturmak. Ailemizde, çocuklarımızla, dostlarımızla birlikte salavat getirdiğimiz ortamlar oluşturmak, evlerimizi ve sohbetlerimizi bereketlendirir. Bu hem motivasyon sağlar hem de bir sünneti yaşatmaya vesile olur. 7. Hatırlatıcılar kullanmak. Telefonumuza küçük hatırlatmalar koymak, ekranımıza salavat yazılı görseller yerleştirmek ya da alarm kurmak. 8. Dua etmek. Rabbimizden yardım dilemek. Allah'ım, beni salavatı seven, unutmayan, peygamberini çokça anan kullarından eyle diye dua etmek, bu alışkanlığın kalbimize yerleşmesi için en güçlü adımdır. Her an ve her fırsatta salavat getirilebileceği gibi, Mevlid Kandili'ne özel olarak okuduğunuz salavatları 8milyarsalavat.com sayfasına ekleyip, siz de bu iyilik hareketine katılabilirsiniz.

8 milyar salavat kampanyası 15. kez düzenleniyor. Mevlüt Kandili vesilesiyle bu yıl 15. kez 1448 Mevlüt Kandili'ne özel 8 milyar salavat kampanyası düzenleniyor. Dünyanın farklı bölgelerinden katılımcıları bir araya getiren kampanyaya dahil olmak isteyenler, okudukları salavatları 8milyarsalavat.com üzerinden sisteme kaydedebiliyor. Mevlüt Kandili öncesinde salavat getirmenin faziletine de dikkat çekiliyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisi şerifinde kıyamet günü bana insanların en yakını, bana en çok salavat okuyandır buyuruyor. Haberimizin tüm detaylarına akra.media internet sitemizden ulaşabilirsiniz. Sevgili dinleyicilerimiz, Mevlüt Kandili'ne özel bir de kitap tavsiyemiz var. Serven Yayınları'ndan çıkan Mevlüt Kandili ve Peygamber Sevgisi. Eserde hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmut Esat Coşan'ın Mevlüt Kandili ile ilgili yaptığı sohbetler, kaleme aldığı makaleler, naat örnekleri ve kendilerinin Mevlüt Kandili'nde yapmış olduğu dua ve niyazlar yer alıyor. Eserden bir bölüm şöyle: Peygamber Efendimiz'i Allah-u Teala metheylemiş, Kur'an-ı Kerim metheylemiş, daha önceki peygamberler kendi ümmetlerine tavsiye eylemişler. Eski kitaplar metheylemiş, böyle bir peygamberin ümmetiyiz. Allah'a hamdü senalar olsun. 11 Rebiülevveli 12 Rebiülevvele bağlayan 571 miladi yılında Peygamber Efendimiz dünyaya gelmişler, dünyaya şeref vermişler. Allah'ın rahmeti tecelli eylemiş. Peygamber Efendimizin dünyaya gelişi

bizleri sürura, sevince gark eden muhteşem bir nimeti ilahi, ikramı ilahi. Biz de Peygamber-i Zişanımızın dünyayı teşrifinden, teşrif ve zamanından fevkalade duygulanıyoruz ve her sene çeşit çeşit sevgi tezahürleriyle Resulullah Efendimizin dünyayı teşriflerini kutluyoruz. Mevlid kandilini canlı bir tarzda camilerde, evlerde ibadetlerle güzel şekilde geçirmeye çalışıyoruz. Server yayınlarının okuyucularıyla buluşturduğu Mevlid Kandili ve Peygamber Sevgisi eseriyle ilgili ayrıntılı bilgiye serveryayınları.com adresinden ulaşabilirsiniz.

Ebeveynlere telefon bağımlılığı uyarısı. Ebeveynlerin çocuklarının yanında uzun süre telefon kullanmasının çocukların dil ve bilişsel gelişimini olumsuz etkileyebileceği belirtildi. 747 Norveçli çocuğun 5 yaşından 8 yaşına kadar 3 yıl boyunca takip edildiği araştırmada evde yoğun telefon kullanımının çocukların kelime dağarcığı gelişimini yavaşlattığı tespit edildi. Araştırmada ebeveynleri günde yaklaşık 4 saat telefon kullanan çocukların dil derslerindeki notlarının ebeveynleri günde 1 saat telefon kullanan çocuklara göre 2,5 puan daha düşük olduğu belirlendi. Uzmanlar çocukların gelişiminde yalnızca kendi ekran kullanım sürelerinin değil, ebeveynlerin telefonla geçirdiği zamanın da önemli olduğuna dikkat çekti. Çocukların dili ve sosyal becerileri büyük ölçüde yüz yüze iletişim yoluyla geliştirildiğini belirten uzmanlar, ebeveynin fiziksel olarak çocuğun yanında olsa bile dikkatini telefona vermesinin iletişimi zayıflattığını ifade etti. Teknolojinin ebeveyn çocuk etkileşimine müdahale etmesi ise teknoferans olarak tanımlanıyor. Özellikle ilk 5 yılın beyin gelişimi açısından kritik olduğuna dikkat çeken uzmanlar, ailelere çocuklarıyla daha fazla konuşmaları, birlikte kitap okumaları, hikaye anlatmaları ve oyun oynamaları çağrısında bulundu. Sofra, oyun ve uyku öncesi gibi ortak zamanlarda telefon kullanımının sınırlandırılmasının çocukların gelişimi açısından önemli olduğu vurgulandı.

Vatandaşa tuzak kuranların adresi belli oldu. Dolandırıcılar Google'da cirit atıyor sıradaki başlığımız. Dijital dolandırıcılıkta yeni perde açıldı. Dolandırıcılar bu kez sosyal medya hesaplarını değil, Google altyapısını kullanarak Türkiye'deki internet sitelerinin reklam alanlarını hedef aldı. Hem manipülasyon hem de vurgun yaptılar. Sıradan bir işletme reklamı görünümü altında Google'un reklam sistemlerine giren kampanyalarla kullanıcıların karşısına sansasyonel sahte haberlerle çıkmaya başladılar. Vatandaşlar haberleri tıkladığında ise yeni yatırım sistemi, sınırlı kontenjan, devlet destekli kazanç modeli gibi ifadelerle telefon numarası, e-posta veya kişisel bilgiler isteniyor. Ortaya çıkan tablo Google'un reklam ekosistemi ve devasa dağıtım kapasitesindeki ciddi bir güvenlik açığı tartışmasını da beraberinde getiriyor. Uzmanlar yaşanan olayın yalnızca sahte reklam vakası olmadığını, dijital reklam ekosistemindeki ciddi bir denetim açığının göstergesi olduğunu söylüyor.

Bir nesli bağımlı hale getirdiler. Sıradaki başlığımız, araya gitmeden önceki son başlığımızız. Sosyal medya sanık sandalyesinde haberimizin başlığı. Çocukları ve gençleri ekrana kilitleyen sosyal ağlara karşı başlatılan hukuki mücadele sürüyor.

ABD'deki davada şirketin bir nesil çocuğu bağımlı hale getirmekle suçlanıyor. Instagram, Facebook ve WhatsApp'ı bulunduran şirket bünyesinde bu platformları bulunduran şirket gençleri bağımlı kılacak şekilde platformlar tasarlamakla ve bilinen zararları gizlemekle suçlanıyor. Davacılarsa ABD'de 29 eyaletin başsavcısı. Dava kapsamında 1,4 trilyon dolarlık tazminatla algoritmalarında kalıcı değişiklikler yapması isteniyor. Duruşmanın ilk gününde mahkemede iddialar dile getirildi. Sosyal medya sitelerinin kamu sağlığını tehdit eden bir unsur haline geldiği görüşünün hakim olduğu mahkemede bir nesil çocuğu kasten Facebook ve Instagram'a bağımlı hale getirdiği belirtildi. Kaliforniya'yı temsil eden bir avukat Instagram'da 11 ve 12 yaşlarında milyonlarca çocuk bulunduğunu tespit ettiğini ve bu çocukları platformdan uzak tutmak için çok az çaba gösterdiğini öne sürdü. Davacıları temsilen duruşmada söz alan Kaliforniya Başsavcı Yardımcısı Megan O'Neill 4 kelimeyle özetledi. Kullanıcıyı yakala, ekranda uzun süre tut, verilerini topla, gerçekleri sakla. Bu yöntemin özellikle çocuklar üzerinde işe yaradığını belirten O'Neill, platformu çocukların sürekli geri dönmesini sağlayacak şekilde tasarladığını iddia etti. Duruşmada kendi iç araştırmalarına da yer verildi. Buna göre platformun gençlerde depresyon, anksiyete, uykusuzluk ve hayat düzeninin bozulması gibi ciddi sorunlara yol açtığı kabul edilmiş ancak şirketin bunu inkar ederek yanıltıcı raporlar yayımladığı savunuldu. Beğeni baskısı gençleri depresyona itiyor. Algoritmalar, uzmanlar, sosyal medya sitelerinin kullandığı algoritmaların gençler ve çocuklarda beyinde bir uyarı olan dopamini tetiklediğine dikkat çekiyor. Yine sosyal ağlardaki beğen butonlarının da çocuklar arasında sosyal kıyaslamaya yol açtığını ve bunun da depresyon gibi ağır sağlık sorunlarına yol açabileceği dile getiriliyor. Görsel filtreler bu tarz uygulamalarda gençlerde vücut algısı bozukluğuna neden oluyor. Sosyal ağlardan akıllı telefonlara sürekli şekilde gelen bildirimlerin çocukları yine ekrana bağımlı hale getirdiği saptandı ve son olarak sonsuz kaydırma sosyal ağlarda kullanıcının algısına göre karşısına çıkarılan videolar sonsuz kaydırma formatını doğurdu. Bu da uygulamadan çıkışları ve telefondan uzaklaşmayı Efendim bu haberden sonra bir ara verelim, bir müzik arası verelim. Birazdan tekrar karşınızda olacağız.

0: Kahve molası. Bir fincan kahvenin 40 yıllık hatırı vardır diyerek kahve molası veriyoruz. İçten, keyifli ve seçkin misafirlerimizle yapacağımız kahve molamıza hepinizi davet ediyoruz. Ağızda tat, ruhta canlanma, yüzde tebessüm, gönülde muhabbet. Kahve molası Perşembe ve Cumartesi 16-15'te Akra'da.
1: Farkında ol, Akra dinle.

0: Güne Merhaba programı devam ediyor. Yol durumu.
1: Efendim saatlerimiz 8.54'ü gösteriyor. Güne Merhaba'ya devam ediyoruz yol durumuyla ve muhabirimiz Büşra Pişkin hattımızda. Büşra Hanım hoş geldiniz yayınımıza.
2: Hoş bulduk, merhabalar, hayırlı sabahlar.
1: Hayırlı sabahlar, teşekkür ediyoruz. İstanbul'daki ve Anadolu'daki yol durumu bülteni sizden öğrenelim.
2: Tabii İstanbul'da sabah saatleri itibariyle özellikle köprü geçişleri ve ana arterlerde trafik yoğunluğuna dikkat çekiyoruz. Şu an itibariyle İstanbul genelinde trafik yoğunluğu %54 seviyelerinde seyrediyor. Bu durum Avrupa yakası için %51 seviyelerindeyken Anadolu yakası için %58 seviyelerinde. Baktığımızda Anadolu yakasından Avrupa yakasına geçişlerde Esenkent'te D100 karayolunda Esenkent'te başlayan trafik Kozyatağı'na kadar devam ediyor. Kozyatağı'ndan sonra açılıyor ancak tekrar Avrasya tüneline doğru bağlanırken Acıbadem koşu yolu civarı yine bir trafik söz konusu. Yine baktığımızda tam Samandıra gişelerinde başlayan bir yoğunluk var. Bu yoğunluk Esenevlere kadar devam ediyor. Esenevlerden sonra biraz açılsa da yine tekrar köprü bağlantısına doğru giderken trafik yoğunlaşıyor diyebiliriz. Baktığımızda yine tekrar Çamlık Kavşağı'nda başlayan bir hafif bir trafik yoğunluğu var. Tekrar devamında Beykoz Kavacık civarında bu yoğunluk devam ediyor. Fark Sultan Mehmet Köprüsü'ne kadar. Tabii köprülerdeki duruma da bakacak olursak,

0: Bak, Anadolu yakasından Avrupa yakasına geçişlerde Avrasya tüneli açık. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü bağlantı noktasında ciddi bir yoğunluk var. Köprü çıkışına kadar devam ediyor. Hatta Fatih Sultan Mehmet Köprüsü de aynı şekilde bağlantı noktasında ciddi bir yoğunluk var. Köprü çıkışına kadar devam ediyor bu yoğunluk. Yavuz Sultan Selim Köprüsü ise açık. Avrupa yakasından Anadolu yakasına geçişlerdeki durumlara da bakacak olursak eğer bu Ceyiz Karayolu'nda Merkez Efendi'de başlayan bir yoğunluk var. Merkez Efendi'deki yoğunluk Gayrettepe'ye kadar devam ediyor. Ancak devamında yol açılıyor ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yol açık. Avrasya Tüneli için de yol açık. 15 Temmuz Fatih Sultan Mehmet Köprüsü için de yine Akşemsettin mevkisinde başlayan trafik yoğunluğu Seyrantepe Yeşilce civarına kadar devam ediyor. Ancak devamında yol açık diyebiliriz. Önemli bazı duyurularımız var paylaşacağımız. Trafiğin yoğunlaşmasına sebep olan D100 koşu yolu harem yönü sağ şerit trafik kazası nedeniyle zincirleme bir kaza var burada. Bir şerit trafiğe kapalı. Bu bölgeye ekipler sevk edildi ancak trafiğin yoğunlaşmasına sebep oluyor. Yine D100 Arzuğa Şükrü Bey Küçükçekmece yönüne baktığımızda orta şerit araç arızası nedeniyle bir şerit trafiğe kapalı. Bölgede trafik bu sebeple yoğunlaşmakta. D100 Sefaköy Çaban Çeşme yönünde ise sağ şerit trafik kazası nedeniyle yine bir şerit trafiğe kapalı. Ekipler buraya da müdahale ediyorlar. Tabii şimdi İstanbul'daki yol durumunu sizlerle paylaştık. Karayollarından aldığımız bilgiye göre yurdun diğer noktalarında çalışma yapılan bazı güzergahları da paylaşacak olursak eğer sizlerle. Anadolu Otoyolu'nda Kandıra Kavşağı, Doğu İzmit Kavşağı arasında bir çalışma var. İzmir Çevre Otoyolu, Karşıkaya, Yamanlar güzergahında, Aksaray-Nevşehir yolu arasında, Ankara-Kırıkkale, Denizli Otoyolu güzergahlarında yol çalışmaları devam ediyor. Bu güzergahları kullanacak sürücülerimizin trafik işaret ve işaretlerine dikkat etmelerine, hızlarını yol şartlarına göre ayarlamalarını önemli hatırlatıyoruz. Başta İstanbul olmak üzere yurt genelindeki önemli trafik ve yol durumu bilgilerini aktardık. Bir kez daha hatırlatalım. İstanbul'da trafik yoğunluğu şu dakikalarda %53 seviyelerinde seyrediyor. Herkese güvenli yolculuklar ve hayırlı günler diliyoruz.
1: Teşekkür ederiz Büşra Hanım aktardığınız bilgiler için.
0: Hayırlı yayınlar.
1: Evet, Büşra Pişkin'den aldık yol durumu bültenini. Diğer haberlere geçmeden önce mobil hattımıza gelen mesajlara göz atalım hızlıca. Bütün arkadaşlara selamlar, hayırlı yayınlar. Kırıkkale'den Haydar Pehlivanlı, Ahmet Ali Zahit bizlere ulaşmışlar. Antalya Döşeme Altı'ndan Göktürk Yalçın, değerli Akra çalışanlarımıza ve tüm arkadaşlara selam olsun demişler. Teşekkür ediyoruz. Bir diğer dinleyicimiz, hayırlı sabahlar bu sabah Safranbolu'dan güne merhaba diyoruz. Dizdar Camii fotoğrafını paylaşıyorum sizlerle diyor. Akra açık, yollarımız hep açık, selamlar. Tuğçe Kumsal hanımefendi göndermiş efendim, teşekkür ediyoruz. Bir diğer dinleyicimiz selamlarını iletmişler. Kayseri'den Mustafa Gündüz, güneşli bir günden tüm Akra dinleyenlerine selamlar. Rabbim evlerimize huzur, hayırlı, bereketli kazançlar, uzun ömür versin demişler. Allah'a emanet olun diye de eklemişler efendim. Son mesaj, bir mesaj daha okuyalım. Akra FM'i Bitlis'ten dinliyorum. Nazım'dan tüm Akra ailesine ve güzel Bitlis'imize selamlar, sevgiler demişler. Son bir mesaj geldi, onu da aktaralım. Hayırlı sabahlar, hayırlı yayınlar, kolay gelsin. Tüm dinleyenlere selam olsun. Ahmet Kondur, Yeni Bosna'dan bizlere ulaşmışlar. Teşekkür ediyoruz. YKS'de tercih rekoru, 2026 Yükseköğretim Kurumları sınavı yerleştirme sonuçları açıklandı. Devlet üniversitelerinin örgün lisans ve ön lisans programlarında toplam 481.684 kontenjanın 479.000'in 392'si doldu. Böylece doluluk oranı %99.52 olarak gerçekleşti. Geçen yıl 5.503 olan boş kontenjan sayısı bu yıl 2.292'ye geriledi. Yerleştirme sonuçlarında öğrencilerin

yapay zeka ve dijital teknolojilere yönelik programlara ilgisi de dikkat çekti. Yapay zeka, veri bilimi, siber güvenlik ve dijital dönüşüm alanlarındaki programlarda doluluk oranları %100'e ulaştı. Bu yıl ilk kez öğrenci alan bazı yeni programlarda yoğun ilgi gördü. İşletme ve yapay zeka, paramedik, hayvancılık teknolojileri ve işletmeciliği, ilaç üretim teknolojisi, laboratuvar hayvanları, mobil güvenlik teknolojileri, patlayıcı ve enerjetik malzemeler, teknikerliği ve balıkçılık teknolojisi programlarının kontenjanları tamamen doldu. Sonuçlar, üniversite adaylarının istihdam potansiyeli yüksek, teknoloji ve dijital dönüşüm odaklı yeni nesil mesleklere ilgisinin arttığını ortaya koydu. Bol su içmek böbrek taşını önlüyor. Üroloji uzmanı Profesör Doktor Ramazan Göktaş Atış, böbrek taşı oluşumunu önlemede yeterli sıvı tüketiminin önemine dikkat çekti. Toplumun yaklaşık %10-12'sinde görülen böbrek taşının tedavi edilmediğinde böbrek fonksiyonlarının kaybına ve ciddi enfeksiyonlara yol açabileceği belirtildi. Taşın idrar kanalını tamamen tıkaması halinde böbrek fonksiyonlarının bozulabileceğini belirten Atış, şiddetli bel ağrısına ateşin eşlik ettiği durumlarda acilen hastaneye başvurulması gerektiğini söyledi. Taş oluşumunun önlenmesi için özellikle yaz aylarında bol su içilmesi, tuz ve kırmızı et tüketiminin dengelenmesi, düzenli egzersiz yapılması ve gereksiz vitamin takviyelerinden kaçınılması önerildi. Yüksek doz C vitamininin de bazı kişilerde taş oluşumu riskini artırabileceği kaydedildi. Yorgunluğun nedeni sahte dinlenme. Sıradaki başlığımız, modern yaşamın en yaygın sorunlarından biri haline gelen kronik yorgunluğun nedenleri arasında yalnızca yoğun çalışma temposu yok. Dinlenme biçimimiz de bu sorunun bir nedeni. Yoğun bir iş haftasının ardından hafta sonunu televizyon karşısında dizi izleyerek veya sosyal medyada gezinerek değerlendiren pek çok kişi yeni haftaya hala yorgun başlayabiliyor. Bunun nedenlerinden biri dinleniyor gibi görünürken sinir sisteminin gerçek anlamda gevşememesi. Kişiselleştirilmiş ve fonksiyonel tıp yaşam tarzı tıbbı uzmanı doktor öğretim üyesi Hande Namal Türk Yılmaz, yaşam tarzı tıbbı yaklaşımında sahte dinlenme olarak tanımlanan bu durum, tıpkı besleyici olmayan abur cubur yiyeceklerin hücreleri yeterince beslememesi gibi, ekran karşısında geçirilen saatler kişiye zaman zaman hiçbir şey yapmıyorum hissi verse de zihinsel ve biyolojik açıdan beyin sürekli yeni uyaranlarla karşılaşmaya devam ediyor. Sosyal medya akışı, kısa videolar ve aralıksız dizi izleme alışkanlıkları beynin sürekli yeni bilgi işlemesine, sık dopamin uyarılarına ve mavi ışığa maruziyete yol açıyor. Bu süreç, vücudun stres anlarında devreye giren sempatik sinir sisteminin aktif kalmasını ve savaş ya da kaç tepkisinin devam etmesini beraberinde getiriyor dedi. Ekran kaydırmak veya aralıksız bir şeyler izlemenin fiziksel olarak pasif bir eylem olabildiğini söyleyen uzman doktor Türk Yılmaz şöyle dedi: ancak zihinsel ve biyolojik olarak tam bir fırtınadır. Beynimiz saniyeler içinde değişen yüzlerce yeni uyaranla karşı karşıya kalır. Bitmek bilmeyen küçük dopamin patlamaları yaşar ve mavi ışığın bombardımanına tutulur adeta. Gerçek dinlenme pasif değil, aktiftir. Sinir sistemine bilinçli bir güvendeyiz sinyali göndermeyi gerektirir. Ekrana değil gökyüzüne bakın uzman doktor Türk Yılmaz gerçek dinlenmenin şifrelerini 3 maddede şöyle sıraladı: duygusal detoks, sensörleri kapatın, doğada ya da sadece açık havada yürümek, zihnin çıldırmış dopamin arayışını keser ve stres hormonu kortizolü hızla düşürür. Ekranın değil gökyüzünün kontrastına bakmak sirkadiyen ritmi şifalandırır. Üretin ve yavaşlayın. Toprakla uğraşmak, mutfakta sakince yeni bir tarif denemek, el işleriyle uğraşmak, hiçbir sonuca odaklanmadan sadece süreci yaşamak.

neden değerlendirilmesi gerekir. Bugün ne izlesem sorusu yerine bugün sinir sistemini gerçekten nasıl dinlendirebilirim sorusunun sorulması hem ruhsal hem de fiziksel sağlık açısından önemli kazanımlar sağlar.

Şekerli içecekte kanser tehlikesi. ABD'de yapılan bir araştırmaya göre düzenli olarak günde en az bir şekerli içecek tüketenlerin mide kanserine yakalanma riski 2,5 kat daha yüksek. Şekerli içecekler, hazır meyve suları, limonatalar ve sporcu içeceklerinin düzenli tüketiminin mide kanseri riskiyle bağlantılı olduğu ortaya çıktı. Yayınlanan bir araştırmada 112.284 kişinin 1986-2022 yılları arasındaki sağlık, beslenme ve yaşam tarzı verileri incelendi. Yaklaşık 36 yıllık takipte 278 mide kanseri vakası tespit edildi. Araştırmaya göre günde en az bir porsiyon, yani yaklaşık 237 mililitre şekerli içecek tüketenlerin mide kanserine yakalanma riski, bu içecekleri ayda birden az tüketenlere kıyasla 2,45 daha yüksek bulundu. Risk artışı hem kadınlarda hem erkeklerde görülürken kadınlarda yaklaşık 3 kata yaklaştı. Araştırmacılar şekerli içeceklerin kilo artışı, insülin direnci, kronik iltihaplanma ve hücresel hasar gibi mekanizmalar üzerinden riski etkileyebileceği değerlendiriliyor. Araştırmalar ayrıca şekerli içecekleri mide kanseri arasındaki ilişkinin, mide kanserinin önemli risk faktörlerinden biri olan ve ülsere yol açan Helicobacter pylori enfeksiyonundan bağımsız olarak da görüldüğünü belirtti. Uzmanlar çalışmanın gözlemsel nitelikte olması nedeniyle şekerli içeceklerin doğrudan mide kanserine neden olduğunu söylemek için henüz yeterli kanıt bulunmadığını vurguluyor. Ancak bulguların özellikle uzun süreli ve düzenli şekerli içecek tüketiminin olası sağlık risklerinin daha yakından incelenmesi gerektiğine işaret ettiği belirtiliyor.

0: haberimiz olmadı demeyin. Akra dinleyin. Güne Merhaba programı devam ediyor. Hava durumu.
1: Efendim saatlerimiz 9.13'ü gösteriyor. Hava durumuyla devam ediyoruz. Güne Merhaba'ya yapılan, meteorolojiden yapılan son değerlendirmelere göz atalım. Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyı kesimleriyle Iğdır'ın güney, Ağrı'nın doğu çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığında sıcaklıkların yurdun batı ve güney kesimlerinde mevsim normallerinin 3 ila 5 derece, iç kesimlerde 1 ila 3 derece üzerinde, doğu kesimlerde ise normaller civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Bölgelerimize göz atalım. Marmara bölgesinde İstanbul 31, Kırklareli ve Bursa ve Çanakkale 35 derece. Ege bölgesinde İzmir 36, Denizli 37, Manisa 38, Uşak 32 derece. Akdeniz bölgesinde Adana 38, Hatay ve Burdur 35, Antalya 37 derece. İç Anadolu bölgesinde Ankara ve Niğde 31, Eskişehir ve Konya 33 derece. Batı Karadeniz'de Bolu ve Sinop 30, Düzce 32, Zonguldak 27, Orta ve Doğu Karadeniz'de Amasya 33, Rize ve Samsun 28, Trabzon 27 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum 25, Malatya 33, Van 27, Güneydoğu Anadolu'da Diyarbakır, Gaziantep ve Şanlıurfa 38 derece. Temmuz'da Türkiye'nin sıcaklık haritası açıklandı. Türkiye'de Temmuz ayında en yüksek sıcaklık 46.8 dereceyle Şırnak'ın Cizre ilçesinde, en düşük sıcaklıksa 4.6 dereceyle Sivas'ın Kangal ilçesinde ölçüldü. Meteoroloji verilerine göre Temmuz ayı ortalama sıcaklığı 25.3 derece olarak kaydedildi. 1991-2020 dönemi ortalaması olan 25 derecenin üzerine çıkan bu değerle 2026 Temmuz'u son 56 yılın en sıcak 19. Temmuz ayı oldu. Bölgesel olarak en belirgin sıcaklık artışı Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'da görüldü. Akdeniz'de ortalama sıcaklık 27.8, Güneydoğu Anadolu'da ise 31.8 dereceye yükseldi. İç Anadolu'da ise 22.3 dereceyle uzun yıllar ortalamanın altında kaldı. Japonya'yı sel vurdu. Japonya'nın Shiba eyaletinde şiddetli yağışlar taşkınlara yol açtı. Yetkililer başkent Tokyo'nun doğusundaki Shiba eyaletinde geçen hafta yaşanan şiddetli yağışların bilançosunu kamuoyuyla paylaştı. Yağışların neden olduğu sellerde 13 kişi hayatını kaybettiğini, bir kişinin de haber alınamadığı belirtildi. Su taşkınlarında 66 evin hasar gördüğü ifade eden yetkililer,

63 kişinin de hasar kişinin de tahliye merkezlerine sığındığı kaydedildi. Binlerce aracının da yollarda kaldığı aktarıldı.

0: Güneş 6 dakikada kaybolacak. Yüzyılın güneş tutulması başlığımız sıradaki. Gökyüzünde milyonlarca kişinin tanıklık edeceği tarihin tarihi an için geri sayım başladı. 2 Ağustos 2027'de gerçekleşecek tam güneş tutulması bazı noktalarda 6 dakika aşan süreyle yüzyılın en dikkat çekici doğa olaylarından biri olacağı bekleniyor. NASA verilerine göre Mısır'ın tarihi Luxor kentinde güneş 6 dakika 23 saniye boyunca tamamen kaybolacak. Bu süre dünyanın herhangi bir noktasında 2114 yılına kadar görülecek tam güneş tutulmalarından daha uzun olacak. Temmuz 2009'daki tutulma daha uzun sürmüş ancak maksimum tutulma noktası Japonya kıyılarının yüzlerce kilometre açığında Pasifik Okyanusu'nun üzerinde gerçekleşmişti. 2027'de tutulmanın en etkileyici bölümü karada ve dünyanın en önemli antik merkezlerinden birinin üzerinde izlenebilecek. Atlantik Okyanusu'ndan başlayacak tam tutulma hattı İspanya'nın güneyi ve Cebeli Tarık'tan geçerek Fas, Cezayir, Tunus, Libya, Mısır, Suudi Arabistan, Yemen ve Somali üzerinden Hint Okyanusu'na ulaşacak. Tam karanlığın görülebileceği hattın genişliği bazı noktalarda yaklaşık 259 kilometreye ulaşacak. İspanya'daki Cadiz, Fas'taki Tanca, Cezayir'deki Oran, Libya'daki Bingazi ve Suudi Arabistan'daki Cidde'de tutulmanın izlenebileceği büyük kentler arasında bulunuyor.
1: Döviz ve altın fiyatları.
0: Bugün serbest piyasada 1 dolar 47.95, 1 avro 56.14 TL, altının gramı ise 6.928 Türk lirasından işlem görüyor.
1: Akra'da bugün.
0: Değerli Akra dinleyenleri, şimdi de Akra'da bugün neler var göz atalım birlikte. 9.30'da günün sohbeti sizlerle olacak. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmut Esat Yaşar'ın sohbetlerinden derlenerek hazırlanan bölümler istifadenize sunuluyor. Bugünkü sohbetin konusu Peygamberimizin soyu, insanların en hayırlı oluşu. 950'de en güzel rehber, 10'da son peygamber ve İslamiyet, 10-15'te sevilen eserlerin yer aldığı kulağınızdan gönlünüze programını dinleyebilirsiniz. 10-50'de sesli kitap kuşağı okudukça, 11-15'te irfan türküleri sizlerle olacak. 11-40'ta aile rehberi, 12-30'da dosya bir tavsiye, 13'te ana haber bülteniyle karşınızda olacağız. 13-30'da ayetlerle günün duası, 14'te haberler, 14-15'te sağlık saat afiyet. Bugün beslenme türlerinin kansere etkisi konuşulacak. 15 Hadisler Deryası, bugünkü sohbetin konusu Peygamber Efendimizin ahlakından örnekler. 15.40 Hadislerle günün duası, 16'da haberler ve akra mercek. 16.15'te Süleyman Çelebi ve Mevlidi üzerine sohbet edilecek kahve molası programında. 17.15'te İçteki Huzur programını dinleyebilirsiniz. Huzur ve mutluluk kavramlarının hayattaki karşılıkları üzerine konuşulacak. 18'de Uma'dan İnciler, gönül dostu, alim Mehmet Sait Kotko hocamızın sohbetlerinden derlenerek hazırlanan Uma'dan İnciler, bugün de radyonuz Akra'da sizlerle. Sizler için seçtiğimiz haberlerle karşınızda olduğumuz bir güne merhaba programının daha sonuna geldik. Yarın tekrar aynı vakitte görüşünceye dek hayırlı günler, hayırlı sabahlar, hoşçakalın.
1: Güne merhaba programı sona erdi.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Sizi boş yere yarattığımızı ve bize hakikaten döndürülmeyeceğinizi mi sandınız?

Hülya-i Salim, Mehtab-ı Müsteniri, Hüseyin Siret Bey, Resulullah Efendimiz'i ilk defa rüyasında görür ve bu hissiyatla duygularını mısralara döker.

0: Günün Sohbeti. Değerli Akra dinleyicileri, hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmut Esat Coşan'ın yapmış olduğu sohbeti istifadenize sunuyoruz.
1: Aziz ve muhterem kardeşlerim, Peygamber-i Zişanımız, Efendimiz, rehberimiz, önderimiz, başımızın tacı, gözümüzün nuru, Habibullah ve Habibin Nas, Tabibül Kulüp Muhammed-i Mustafa aleyhi efdalü salavat ve teslimat, alemlere rahmet olarak ve ma erselnâki illâ rahmeten lil âlemin gönderilmiş Allah'ın büyük, en büyük lütfudur. Allah'ın en sevgili kuludur. Seyyidi veledi beni

Adem'dir. Adem evlatlarının, insan cinsinin, insü cinnin, kainatın eşrefidir, mahlukatın ekmelidir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, bizim onun ümmeti olmamız çok büyük bir devlettir, çok büyük bir saadettir, çok büyük bir nimettir, çok büyük bir kısmettir. Yani başka zamanlarda yaşasaydık, başka devirlerde yaşasaydık, başka durumlarda olsaydık ne olurdu? Çok farklı olurdu. Şimdi elhamdülillah Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ümmetiyiz ve Peygamber Efendimizin ümmeti de kendisi gibi efdalül ümemdir. Yani ümmetlerin en faziletlisi, en üstünüdür. O bakımdan önce Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin kendisinden bazı hadis-i şerifler okuyarak Peygamber Efendimiz kendisini nasıl tarif eylemiş, nasıl anlatmış, efendim onu kendi lisanından görmüş olacağız. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki, Ene Muhammed ibni Abdillah ibni Abdülmuttalib ibni Haşim ibni Abdümenaf ibni Kusay ibni Kilab ibni Mürret ibni Kâb ibni Lüey ibni Galib ibni Fihr ibni Malik ibni Nadr ibni Kinane tebni Hüzeyme tebni Müdrike tebni İlyas ibni Mudar ibni Nizar soyunu böyle kendisi beyan buyurmuş bu hadis-i şerife göre. İbn Asakir Enes'ten rivayet eylemiş, Deylemi rivayet etmiş, Beyhaki rivayet etmiş. Efendim soyu böyle. Yani kendisinin ismi Muhammed, babasının ismi Abdullah, dedesinin ismi Abdülmuttalip, onun babası Haşim, onun babası Abdümenaf, onun babası Kusay, böyle gidiyor saydığım şekilde. Ve mefterakan nasu firkateyni illa cealeniyallahu fi hayrihima. Dünya hayatı ilerlerken, nesiller gelip geçerken, insanlar ne zaman ikiye ayrılmışlarsa, Cenab-ı Hak beni o ayrılan dalların hayırlısından eylemiştir. Çünkü önce Adem ile Havva atamız vardı, sonra insanlar çoğaldı, sonra bölündüler, ayrıldılar, dallandılar, budaklandılar. Ne zaman dallanma olduysa beni Cenab-ı Hak hayırlısından eylemiştir. Hayırlısına bağlı eylemiştir. Fe uhristu min beyni ebeveyye ve lem yusubni şey'un min ahdil cahiliye. Efendim ben babamdan, annemden doğdum ve bana fe lem yusubni şey'un min ahdil cahiliye. Cahiliye çağının kötülüklerinden hiçbir şey bulaşmadı. Cenab-ı Hak bulaştırmamış, tertemiz eylemiş. Ve haraçtu min nikahin velem ahruc min sifahin. Daima benim sülalemin hepsi nikahla, şerefli evliliklerle evlenmiş insanlardır. Hiç zina, nikah dışı bir şekilde efendim doğmuş insan yoktur benim sülalemde. Min ledün Adem'e haddehenteytü ila ebi ve ümmi. Adem atamız aleyhisselamdan kendi anne babam efendim Abdullah ve Amine Hatun'a gelinceye kadar benim bağlı olduğum soy çizgisinde hiç böyle gayri meşru bir evlilikle meydana gelmiş insan yoktur. Hepsi nikahla, hepsi meşru, hepsi Allah'ın rızasına uygun şekilde evlenerek dünyaya gelmiş şerefli insanlardır. Ve insanlar kabilelere, kavimlere ayrıldıkça Allah beni daima en hayırlısında bırakmıştır. Hep en hayırlısına mensup olmuşumdur. Hep en hayırlısından gelmişimdir. Demek ki Adem atamızdan Peygamber Efendimiz'e kadar soy çizgisi en şerefli olan insandır Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Fe ene hayrukum nefsen ve hayrukum eben. Binaenaleyh ben hem kişi olarak sizin en hayırlınızım, hem baba olarak, soy olarak en hayırlınızım buyuruyor. Cenab-ı Hak sevdiği Muhammed'i, Mustafa'sını böyle dünyaya getirmiştir. Böyle bir soy çizgisinden meydana getirmiştir. Diğer hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, Ene
Kaidül murseline ve la fahr. Ve ene hatemun nebiyyine ve la fahr. Ve ene evvelü şafi'in ve müşeffa'in ve la fahr. Cabir radıyallahu anh'ten İbn-i Asakir rivayet eylemiş ki, diyor ki Efendimiz, ene kaidül mürselin, ben mürsellerin, yani Resullerin, gönderilmiş peygamberlerin sevk edicisiyim, başkanıyım, komutanıyım, en önde geleniyim. Kaid, komutan manasında kullanılır Arapçada, ordunun başında olup da onu istediği şekilde yöneten en selahiyetli kişi manasında kullanılır. Kıyadet de komutanlık manasına geliyor Arapça mastar olarak. Kaid-i Azam da en büyük komutan demektir. Yani rütbesi en yüksek olan manasına. Ben diyor Peygamber Efendimiz, peygamberlerin en önde geleniyim. Yani başkanıyım, peygamberlerin serveriyim, komutanıyım. Evet, Adem atamız ve ondan sonra gelen bütün peygamberler sayısı Allahu Teala Hazretleri tarafından biliniyor. İçinde peygamberlerin serveridir, eşrefidir, ekremidir, ekmelidir Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Ama diyor velâ fahr, övünmek yok. Yani Cenab-ı Hak böyle yaratmış, bu bir nimettir. Sordunuz diye söylüyorum ama övünmek için söylemiyorum. Soy sopla övünmek için yapmıyorum bunu. Ama benim durumum bu. Kendimi tanıtmak için, anlatmak için, sorduğunuz için söylüyorum. Durum bu. Bütün peygamberlerin serveri ve bütün peygamberler Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kıyamet gününde mahşer yerinde bayrağı altında toplanacaklar. Adem aleyhisselam ve ondan sonra gelen bütün peygamberler. Hepsi onun bayrağının altında toplanacaklar. Söylenecek çok şeyler var. Efendim ve ne hatemin nebiyyin. Ve ben peygamberlerin hatemiyim. Yani sonuncusuyum. Benden sonra başka peygamber gelmeyecek. Ahir zaman peygamberiyim. Kıyamete kadar devrim devam edecek. Şu anda Peygamber Efendimizin devri sürüyor. Peygamber Efendimizin devri başlamıştır. Başka devirler kapanmıştır. Başka çağlar bitmiştir. Şimdi nevbeti Muhammedi, devri Muhammedi başlamıştır. Zaman Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin zamanıdır. Onun peygamber olduğu zamandan kıyamet kopuncaya kadar bütün devre onun zamanıdır. Bu ne demek? Bütün insanların onu peygamber olarak tanıyıp ona tabi olması lazım gelir demek. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bütün insanlar, şu andaki insanlar ümmetidir. E nasıl olur, kimisi kabul etmiyor? Kabul etmiş olan insanlar Peygamber Efendimiz'e icabet etmiştir. Davetini kabul etmiştir. Peygamberliğini tasdik etmiştir. Onun ümmetidir. Hepimiz ümmetiyiz. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. Şehadet ederim ki o Allah'ın Resulüdür diyoruz. Biz onun ümmetiyiz. Ama bizden başka insanlar, Amerika'dakiler, Afrika'dakiler, Asya'dakiler, Çin'dekiler, Hint'tekiler, Güney Amerika'dakiler vesaire. Onlar da Peygamber Efendimizin ümmeti olma durumundadır. Ümmeti olursa olacaktır. Tebliğ edersek nasipleri varsa olacaktır. Ama olmamış, vazifesini yapmamış olacaktır. Efendim, tasdik etmesi gerekirdi. Tasdik etmediği için cezalı duruma düşecektir. Onlara da ümmeti davet denilir. Yani davete muhatap olan, İslam'a davet edilmiş olan insanlar, davet edilecek olan insanlar. Gelin İslam'a. Gelirlerse kurtulacaklar. İki cihan saadetine erecekler. Gelmezlerse ahirette cezasını çekecekler. Mahvolacaklar, perişan olacaklar. Çünkü devir Peygamber Efendimiz'in devridir. Ve ene evveli şafi'in ve müşeffa'in ve la fahre. Ve ben mahşer gününde kendilerine, insanlara şefaat edecek olan mübarek insanların ilkiyim. Şefaat ne demek? Ya Rabbi bunu affediver, bunu cehenneme atma, bunu bağışla ya Rabbi, suçlarını affediver diye ricacılık demek. Peygamber Efendimiz şafiidir, yani şefaat edicidir, ricacıdır. Allahu Teala Hazretlerinden
duacıdır bizler için, insanlar için. Affet bunları ya Rabbi diyicidir ve

müşeffa'in, şefaati de makbul olan, kabul edilecek olan, reddedilmeyecek olan kimsedir. Şimdi herkes şefaat eder de, edebilir de, kalkıp ister de bir şey, kabul edilmezse reddedilir. Olmaz öyle şey. Olmaz. Kabul etmiyorum derse reddedilmiş olur. Ama Peygamber Efendimiz'in şefaati reddedilmeyecek. Peygamber Efendimiz şefaati makbul olan, Allah indinde geçerli olan, Allah'ın sevdiği ilk kişidir. Tabii Peygamber Efendimiz şefaat edecek. Başka kimler şefaat edecek? Alimler, evliyaullah, mürşid-i kamiller şefaat edecek. Bir, şehitler şefaat edecek. İki, efendim öbür peygamberler kendi ümmetlerine derece derece şefaat edecekler. Böylece şefaatler olacak. Ama ilki, ilk evveli Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'dir. Vela fahre, övünme için söylemiyorum. Durum bu olduğu için söylüyorum. Efendimiz yine buyuruyor ki Ebu Said Hazretlerinden rivayet edildiğine göre ve Tirmizi'nin Hasan İbn-i Mace'nin de kaydettiği, Tirmizi'nin Hasan dediği bir hadisi şerife göre de buyuruyor ki Ene seyyidü veledi Adem'e yevmel kıyameti vela fahre. Ben kıyamet gününde Adem oğullarının seyyidi olacağım, övünmek yok. Yani en kıymetli insan, en şerefli insan, makamı en yüksek insan. Ve biyedi livaul hamdi vela fahre. Ve elimde livaul hamd olacak. Liva ne demek? Sancak demek. Hamd sancağı olacak Peygamber Efendimiz'in elinde. Mir liva ne demek? Eski Osmanlıca tabir olarak mir liva sancak beyi demek. Yani albay demek efendim. Bilmiyorum ona denk mi oluyor, nasıl oluyorsa. Efendim, liva sancak manasına. Osmanlı idari teşkilatında da efendim mesela Halep sancağı deniliyor. Yani vilayet gibi bir bölüm ismi oluyor. Ama sancak demek. Elimde livaül hamd olacak, övünmek yok. Durum böyle olacak yani. Çünkü Allah şeyi sevmez, kibirlileri sevmez ve Peygamber Efendimiz de rauftur, rahimdir, her türlü güzel huyların sahibidir ve efendim Peygamber Efendimiz'de Allah'ın sevmediği kötü huylar yoktur. Hep güzel huylarla bezenmiştir. Onun için diyor ki vela fahre, övünme bahis konusu değil. Ve ma min nebiyyin yevmeizin Ademu femen sivahu illa tahte livai ve efendim Adem o gün, Adem ve ondan sonra gelen peygamberlerin hepsi o gün benim bu livaül hamdemin altında olacaklar. Ve ene evvelü men tenşakku anhul art. Ve İsrafil aleyhisselam sura üfürdüğü zaman yeryüzünde kabirinden ilk kalkacak olan ben olacağım. Vela fakr. Ve ene evveli şafi'in ve ben ilk şefaat edecek olan olacağım. Ve evveli müşeffa'in ve şefaati ilk kabul olan kimse olacağım. Vela fakr. Övünme yok. Burada zikredilmiyor ama ben ekleyeyim başka bir hadisi şeriften aldığım bilgiyle. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki ben cennetin kapısına geleceğim. Ati Babel cenneti. Cennetin kapısına. Artık yani cennetlikler, cehennemlikler ayrıldıktan sonra ehli cennet cennete gireceği zaman ben cennetin kapısına geleceğim. Cennetin bekçisi olan büyük melek, Rıdvan isimli melek, efendim kapı kapalı. Cennetin etrafı cennetin surlarıyla çevrili. Kapısı kapalı. Ben kapıya geldiğim zaman Rıdvan isimli melek soracak ki men ente, kim kapıyı vuran, sen kimsin diye soracak. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ben ona diyeceğim ki ben Muhammed'im, Allah'ın peygamberi, ahir zaman peygamberi Muhammed'im ben diyeceğim. O zaman Rıdvan isimli melek diyecekmiş ki bike ümirtu en la efteha kableke ya Resulallah. Senden önce bu kapıyı daha evvelce kimseye açmamakla emrolunmuştum. Ondan soruyorum, buyur ya Resulallah diyecek. Yani cennete de ilk girecek olan

0: Peygamber Efendimiz. Arkasından Evliyaullah, Allah'ın yakın kulları sıra sıra girecek. Bizi Rabbimiz onlarla beraber cennete girenlerden eylesin.
1: Günün sohbeti. Değerli Akra dinleyicileri, hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmud Esat Coşan'ın yapmış olduğu sohbeti istifadenize sunduk. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı ve ikramı üzerinize olsun.
2: Dinlediğiniz programa Akra Medya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerileriniz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akra Medya, sağduyunun sesi.

0: en güzel rehber. O, iyi ve doğru olana çağıran, gerçek huzur ve mutluluk kaynağı, felaha ulaştıran, kurtuluşa erdiren, insanlığa rahmet olarak indirilen rehber.
1: Tegabün Suresi. Sevgili dinleyiciler, hayat kılavuzumuz Kur'an-ı Kerim'in Medine döneminde indirilmiş olan surelerinden Tegabün Suresi'nden bahsedeceğiz. Sure 18 ayettir. Adını 9. ayette geçen Yevmüttegabün, Tegabün günü kelimesinden almıştır. Tegabün, aldanmak, aldatmak demektir. Tegabün günü de kusur işleyen insanın ahirette günahlarını görüp dünyadayken aldandığını kabul ettiği gündür. Kur'an-ı Kerim'de sadece burada geçmektedir. Sure, evrendeki bütün varlıkların Allah'ı tesbih ettiği, hakimiyet ve övgülerin O'na mahsus olduğu, O'nun her şeye güç yetirdiği sıfatlarına vurguyla Allah'ı anlatarak başlar. Tegabün suresinde bütün yaratıkların Allah'ı zikri, inananların cennete, inanmayanların cehenneme gideceği, musibetin kaynağı, İslam düşmanı aile efradının durumu, mal ve evladın fitne oluşu ve infak konuları anlatılmaktadır.
0: Gerçek huzur ve mutluluk için en güzel rehber.
1: Sure, Allah'a gönül hoşluğuyla güzel borç anlamına gelen Karz-ı Hasene, İnfaka teşvik eden ayetlerle sona erer. Eğer Allah'a güzel, gönül hoşluğu ile bir borç verir, mallarınızı emrettiği yere harcarsanız, Allah onu sizin için kat kat artırır ve sizi bağışlar. Allah az hayıra çok karşılık verendir. Halimdir, cezada acele etmeyendir. Gizliyi de aşikarı da bilendir. O mutlak galiptir. Hüküm ve hikmet sahibidir.
0: En güzel rehber. O, iyi ve doğru olana çağıran, gerçek huzur ve mutluluk kaynağı, felaha ulaştıran, kurtuluşa erdiren, insanlığa rahmet olarak indirilen rehber. Programın ses kayıtlarına akra.media sitesinden ulaşabilirsiniz.
2: Akra.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Biz gökleri, yeri ve bunlar arasındakileri oyun ve eğlence olsun da oynayalım diye boşuna yaratmadık. Onları ancak hak, gerçek bir sebep ve hikmetli bir gaye ile yarattık. Fakat onların çoğu bilmezler.

0: Son Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve İslamiyet.
1: Merhabalar değerli dinleyenler. Programımızda Mustafa Asım Köksal'ın Peygamberler Peygamberi Hazreti Muhammed Aleyhisselam ve İslamiyet adlı eserini birlikte okumaya çalışacağız. Peygamberimiz Aleyhisselam'ın kaçışan Müslümanlara seslenişi ve Hazreti Abbas'ı seslendirişi. Peygamberimiz Aleyhisselam Müslümanların bozulup kaçıştıklarını görünce boz katırının üzerinde sağına soluna döne döne "Ey Allah'ın yardımcıları, ben Allah'ın kulu ve Resulüyüm, sabır ve sebat gösteriniz" buyuruyordu. Hazreti Abbas der ki, "Resulullah Aleyhisselam'la Huneyn Harbi'nde bulundum. Ebu Sufyan bin Haris bin Abdülmuttalip'le ben, Resulullah Aleyhisselam'ın ardına düştük. Kendisinden hiç ayrılmadık. Resulullah Aleyhisselam beyaz katırının üzerindeydi. Müslümanlarla kafirler karşılaşınca Müslümanlar dönüp gerilediler. Resulullah Aleyhisselamsa katırını kafirlere doğru mahmuzlamaya başladı. Ben Resulullah Aleyhisselam'ın katırının geminden tutuyor, onu koşmasın diye engelliyordum. Resulullah Aleyhisselam bana, "Ey Abbas, Ashab-ı Semure'ye seslen" buyurdu. Bunun üzerine ben sesim çıkabildiğince, "Ya Ashab-ı Semure, ey Semure ağacının altında Resulullah Aleyhisselam'a beyat etmiş olan sahabiler, neredesiniz?" diyerek kaykırdım. Vallahi sesimi işittikleri zaman yerlerine dönüşleri ineğin yavrularına dönüşü gibiydi. Ensara önce genellikle "Ey Ensar cemaati, ey Ensar cemaati", sonra özellikle de "Ey Beni Haris bin Hazreç cemaati, ey Beni Hazreç cemaati" diye seslenince onlar "Buyur, buyur, buyur" diyorlar, bindikleri develerini geri çevirmek istiyorlar fakat geri çevirmeye güç yetiremiyorlar. Hatta sırtlarındaki zırh gömleklerini çıkarıp develerinin boyunlarına attıkları halde onları durduramıyorlardı. En sonunda kılıçlarını, kalkanlarını alıp kendilerini develerinden aşağı atarak Peygamberimiz Aleyhisselam'ın yanına koşuşuyorlardı. Sa'd bin Ubade hazrecilere, "Yetişiniz ey hazreciler, yetişiniz ey hazreciler." Useyd bin Hudayr da, "Yetişiniz ey evsiler, yetişiniz ey evsiler" diyerek seslendikleri zaman arıların beylerinin başına toplandıkları gibi her taraftan gelen Müslümanlar hevazinlerin üzerine öfkeyle atılmaya başladılar. Muhacirler, "Ya Beni Abdurrahman." Evsiler, "Ya Beni Ubeydullah, ey Allah'ın süvarileri" diyerek haykırıyorlardı. Dönüp gelenler hevazin müşrikleriyle çarpışmaya giriştiler. Peygamberimiz Aleyhisselam'ın çevresi Müslümanlarla çarpışan hevazin müşrikleri tarafından sarılmıştı. Hazreti Osman, Hazreti Ali, Ebu Dücane ve Eymen bin Ubeyd Peygamberimiz Aleyhisselam'ın önünde çarpışıyorlardı. O gün Hazreti Ali, Peygamberimiz Aleyhisselam'ın önünde çarpışanların hızlısı en hiddetli ve şiddetlisiydi. Ebu Sufyan bin Haris der ki, "Allah biliyor ki ben Resulullah Aleyhisselam'ın önünde ölmek istiyordum." O sırada Abbas bin Abdülmuttalip Resulullah Aleyhisselam'ın katırının gemini tutuyordu. Ben de öbür yanına geçip katırının geminden tutunca Resulullah Aleyhisselam "Kim bu?" diye sordu. Yüzümden miğferimi kaldırdım. Abbas, "Ya Resulallah, süt kardeşin ve amcanın oğlu Ebu Sufyan bin Haris'tir. Ondan razı ol" dedi. Resulullah Aleyhisselam, "Öyle yaptım. Allah onun bütün düşmanlıklarını bağışlasın" buyurdu. Bunun üzerine üzengideki ayağını öptüm. Sonra bana döndü de, "Evet, süt kardeşimdir" buyurdu. Peygamberimiz Aleyhisselam boz katırının üzerinde üzengilere basarak dikilip Müslümanların hevazinlere kılıçla giriştiklerini görünce, "İşte bu tandırın tutuştuğu, savaşın kızıştığı zamandır" buyurdu. Değerli dinleyiciler, bugün de programımızın sonuna geldik. Bir sonraki programda buluşuncaya dek Allah'a emanet olunuz.
0: Son Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve İslamiyet. Eser: Peygamberler Peygamberi Hazreti Muhammed Aleyhisselam ve İslamiyet. Yazar: Mustafa Asım Köksal.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim Müslüman kardeşini bir günahtan dolayı ayıplarsa, kendisi de o günahı işlemeden ölmez.

Allah'ın adıyla Allah'a tevekkül ettim. Allah'ım, zillete ve sapıklığa düşmekten, zulmetmekten ve zulme uğramaktan, cahillikten ve hakkımızda cehalete düşülmesinden sana sığınırız.

0: Kahve molası. Bir fincan kahvenin 40 yıllık hatırı vardır diyerek kahve molası veriyoruz. İçten, keyifli ve seçkin misafirlerimizle yapacağımız kahve molamıza hepinizi davet ediyoruz. Ağızda tat, ruhta canlanma, yüzde tebessüm, gönülde muhabbet. Kahve molası Perşembe ve Cumartesi 16-15'te Akra'da.
1: Akra Mobil. Sizi dinliyoruz. Görüş, öneri ve fikirleriniz bizim için çok değerli. Akra Mobil hattımız 501-630-3030.

kul Allahü Teala Hazretlerine erecek. Erenlerden olacak, evliyadan olacak. Nasıl olacak? 4 kapıyı aşacak, 40 makamdan geçecek, el vasıl ilallah olacak. Hacı Bektaş-ı Veli.

Keşfe hazır mısın? Varoluş gayesinin doğru algılanması ve iç huzuru için hazırlanmış seçkin içerikler. Kritik analitik düşünme, kültür, edebiyat, çevre, sağlık, sesli kitaplar ve özel gündemleriyle. Akra Medya Sesli Arşiv. Hem webde hem uygulamada. Aradığınız tüm bilgiler bir tıkla yanınızda. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akra Medya, sağduyunun sesi.

0: bırakıp giden zamanda özet bilgi isteyenler, Aile Rehberi başlıyor.
1: Yani günümüzde her şey sanki mutluluğa endekslenmiş gibi. Halbuki dünya hayatında mutlak manada mutluluk yok. Öyle bir şey olması da mümkün değil yani. Yaratılışın sırrına aykırı bir şey. Bu manada Hazreti Ömer Efendimizin bir sözünü dillendirmek isterim. Diyor ki, dünya dönektir, bir gün lehine bir gün aleyhine diyor. Gerçekten yani dünya hayatı, kendi hayatımıza, toplumsal hayata başladığımız zaman sürekli değişim içerisinde, dönüşüm içerisinde, yenilenme içerisinde, güneş doğması, batması, insan biyolojisi, fizyolojisinin fiziksel, zihinsel olarak değişmesi, bütün bunların bir statik olmadığını gösteriyor. Dinamik olan bir yerde de sürekli tek yönde, efendime söyleyeyim, yeknesak bir şey olması mümkün değil. Ama uyumlu olur. Uyumlu olması, gerek çevreyle uyum, gerek eşlerle uyum, gerek efendime söyleyeyim komşuyla uyum. Bu uyum son derece önemli. Ama bu mutluluğu acaba biz gerçek mutluluğu unuttuk da, halbuki burası hani bir mümin, Müslüman olarak burası geçici bir dünya hayatıydı değil mi? Asıl o diğer yerde mutlu olmaktı. Burada ne olursa olsun, nasıl olsa 60 yıl, 70 yıl bilemediniz, 100 yıl diyelim, geçip gidecek. İşte insanlar gerçekten dünya hayatında gerçek maksat, hedef ortadan kaldırılınca onun yerine bir takım herhalde sahte şeyler inşa edilmek isteniyor gibi geliyor. Bunu demekle tabii insanlar dünyada perişan olsun, huzur bulmasın, zulüm görsün manasını söylemiyorum aslında. Böyle bir niyetim de yok zaten. Ama her şeyi bir şeye endekslemek. Yani tek mutlu olayım da efendime söyleyeyim ne olursa olsun. Mesela sağlık. Sağlık en büyük mutluluktur.
2: Evet.
1: Mutlu olduğunuz her şey, paranız var, her şeyiniz var ama sağlığınız yok. Mutlu olabilir misiniz? Peki o sağlık nasıl? Bu sağlık sadece bedensel sağlık mı? Hayır, zihinsel sağlık da önemli. Yani bu insanoğlu öyle hassas dengeler üzerinde ki en ufak bir akıl sağlığımızı yitirdiğimizi düşünün. Beden sağlığı ne işe yarar? Onun için Cenab-ı Allah hepimize akıl sağlığı ve beden sağlığı versin. Şimdi bu bize tabii materyalist dünya, özellikle Batı, bu dini aydınlanmayla beraber dini toplumsal yaşamdan çıkarıp da onun yerine ikame edilen sadece dünyayı yerine koyunca, yani bir nevi dünyevileşme baş gösterince, bunun dünyevileşmenin de başlıca ögeleri de yapılmış oldu. İşte bu ögelerin içerisinde nedir? Paradır, paranın getirdiği mutluluktur, iyi yaşamdır, kaliteli yaşamdır gibi bir takım şeyler kondu. Yani bunun içerisinde kaliteli yaşayayım da işte haram, helal belki de hiç önemli değil gibi bir takım düşünceler de bunun beraberinde getirildi. Hiçbir şeyi tanımadan efendime söyleyeyim vur patlasın, çal oynasın misali. Bu şeyler de empoze edilmeye çalışıldı. Dolayısıyla biz demek ki merkezi biraz kaybettik. Yani merkezdeki hedefi kaybettik. O hedefin yerine bir takım inşa edilecek şeyler koymaya çalışıyoruz. Bu da insan fıtratına ters gelen bir şey. Ki merkez olan şey, yani o merkez olan insanoğlunun bu dünyada geçici olması, bu dünyanın efendime söyleyeyim bu kubbede hosyada bırakarak, bir kere bizim geleneğimizde, düşünce hayatımızda, dini hayatımızda kendimizden önce karşımızdakini düşünürüz değil mi? Yani muhatabımız veyahut da mesela bir anne baba evlat, mesela anne baba ilk önce kendine ziyade evladını düşünür. Mesela o manada evlat da anne babayı düşünmeli. Efendime söyleyeyim, o da kendi evladını düşünmeli. O da bir başka birini düşünmeli. Ama artık düşünce tek kendi merkezli. Yani bütün dünyanın kendi etrafında döndüğünü kabul ederek merkeze insanı aldığında, merkezi kendine aldığında, o zaman işte kelimeler söyleniyor, ediliyor. Kelimeler bir yerde ne kadar telaffuz ediliyorsa o yerde mana düşüyor. Madde mana dengesi var. O manayı maddeleştirip öne çıkarttığınızda madde terazisi yükselip mana terazisi düşmüş oluyor. Dolayısıyla o dengeyi sağlayamamış oluyoruz. Çünkü denge çok önemli, yani uyum çok önemli. Bu dünya bir denge ve uyum üzerinde. İnsanoğlu madde manadan oluşan bir varlık. O denge dünya hayatında iyi bir şekilde kurulmalı. Yani o denge, terazi dengesi, hani peygamberimizin hiç ölmeyecekmiş gibi dünya, yarın ölecekmiş gibi ahirete şeklindeki hayatı efendime tanımlayışı çok önemli bizim için. Çünkü biz bu dünyada yaşıyoruz, bu dünya da lazım. Şüphesiz zaten bu dünya bir ahiret merkezli düşünerek lazım. Yarın ölecekmiş gibi. Dolayısıyla öyle düşünün yani, insan tek yönünü alsa, ki herhalde tek yönünü alınca bu şekilde dönüyor. Şimdi tek, hiç ölmeyecekmiş gibi dünya için çalışsa, misal bir kişi paraza, o zaman ahiret dengesi, manevi dengesi gözetilmeden adam ne düşünür? Ya bu dünyada ne yaşarsam kar, ne yaparsam, yani her türlü aklına gelen, hayaline gelen her şeyi yapmak ister. Fakat mana dengesi bu yapacağımız harekete çeki düzen veriyor, dengeyi oluşturuyor. Dolayısıyla bu iki dengeyi sağladığımız zaman işte mükemmel bir insan olabiliyoruz ve o dengede de yaptığımız işleri, mesela bütün yapılan işleri o denge gözetilerek, toplumun yararı ve yaratıcının da hukuku da gözetilerek yapılırsa, o zaten bütün yapılan işler, müminin yaptığı şeyler de malumunuz ibadete dönüşüyor. İşte o eksenli bir bakarsak, merkeze o ekseni alır da düşünürsek, o zaman dünya ahiret dengesi bozulmaz ve asıl mutluluğu o zaman yakalarız. Yani bir başka tabirle, hani dışı halk ile içi hak ile olmak. O dengeyi o şekilde, hak ve halk dengesini düzgün bir şekilde korur, uygularsak o zaman mutluluğun tadına doyum olmaz aslında. O mutluluğu yakalamak lazım. Yani hayat zaten iki kanatlı bir kuş gibidir. Yani bir kanat olmayınca uçamayacağımıza göre, madde mana dengesi o iki kanatta iyi bir muhafaza edersek, o zaman ileriye gerek nesillerimizi, gerek kendimizi ileriye dönük daha rahat etmiş, daha güzel günler bizi bekliyor olur.
0: Aile Rehberi programını dinlediniz. Akra, akra.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Sonra onların ardından sizi yeryüzünde halifeler yaptık. Hakim kıldık ki bakalım nasıl işler yapacaksınız.

Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdu ki, size cehenneme girmeyecek kimseleri bildireyim mi? Cana yakın, uysal, yumuşak huylu ve kolay geçinilen herkes.

Bir haberimiz var. Karanlık ve çıkmazda kalanlara nur saçan bir kandil. Yolunu kaybedenlere rehber. Gerçek huzur ve mutluluk için tek reçete. Öğüt ve nasihat isteyenlere bir fırsat. Hatasının farkına varan ve yaptığı hatadan mahcup olup af dileyen kuluna mağfiret. Akıl sahiplerine düşünme fırsatı. Her an rahmetten ümit var bir kapı.

0: Hazreti Nuh Aleyhisselam'ın soyu kavmine öğüt verici olması.
1: Allah Adem'i, Nuh'u, İbrahim ailesini ve İmran ailesini birbirinin soyundan gelen bir nesil olarak alemler üzerinde seçkin kıldı. Soylarından peygamberler getirdi. Allah her şeyi işitendir, bilendir. Doğrusu biz Nuh'u kendilerine açık bir azap gelmeden önce kavmini uyar diye kavmine gönderdik. Dedi ki, ey kavmim, şüphesiz ben sizin için gönderilmiş apaçık bir uyarıcı peygamberim. Allah'a kulluk edin, ona karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin ki Allah da sizin günahlarınızı bağışlasın ve azap etmeksizin sizi belli bir vakte kadar geciktirsin. Çünkü Allah'ın takdir ettiği vakit geldiği zaman artık geri bırakılmaz. Keşke bilseydiniz, iman ederdiniz. Nuh tekrar dedi ki, ey Rabbim, hakikaten ben kavmimi gece gündüz imana davet ettim. Fakat benim davetim ancak onların imandan kaçışını arttırdı. Doğrusu ben kendilerini bağışlaman için imana gelsinler diye ne zaman davet etsem, parmaklarını kulaklarına tıkadılar, beni görmemek için elbiselerine büründüler. Şirke ve küfre sapmada ısrar ettiler ve büyüklendikçe büyüklendiler. Sonra hakikaten ben onları yüksek sesle davet ettim. Daha sonra ben onlara hem açıktan açığa tebliğ ettim, hem de gizliden gizliye onlarla konuştum. Dedim ki, artık Rabbinizden mağfiret dileyin. Çünkü o çok bağışlayıcıdır. İstiğfarınız ve duanız sebebiyle Allah gökten üstünüze bol bol yağmur göndersin. Sizi mallar ve oğullarla desteklesin. Size bahçeler meydana getirsin ve size ırmaklar akıtsın. Size ne oluyor da Allah'ın büyüklüğünü takdir edip inanmıyorsunuz? Halbuki o sizi türlü türlü hallere koyarak yarattı. Allah'ın yedi göğün katlarını, katmanlarını birbirleriyle ahenkli olarak nasıl yarattığını görmediniz mi? Bunların içinde aya aydınlık verip güneşi de ışık kaynağı bir kandil yapmıştır. Allah bitkilerde olduğu gibi sizi de yerden yetiştirdi. Sonra sizi yine oraya döndürecek ve mahşerde kabirlerden diriltip çıkaracaktır. Allah onda geniş yollar açıp gidesiniz diye yeri sizin için bir yaygı yapmıştır. Bundan sonra Nuh dedi ki, ey Rabbim, bu öğütlere rağmen doğrusu onlar bana karşı geldiler. Malı ve çocuğu kendisine ziyandan başkasını arttırmayan şımarık zengin kimselerin peşinden gittiler. Büyük hile ve tuzaklar kurdular. Dediler ki, ilahlarınızı sakın terk etmeyin. Putların en büyükleri olan Veddi, Suva'yı, Yavuz'u, Yekuk'u ve Nesr'i asla bırakmayın. Hakikaten onlar birçoğunu saptırdılar. Rabbim, sen de zalimlere şaşkınlıktan başka bir şey arttırma. İşte sırf bu günahlarından dolayı tufan ile suda boğuldular. Ardından da ateşe sokuldular. Kendilerine Allah'tan başka yardımcılar da bulamadılar. Nuh dedi ki, ey Rabbim, yeryüzünde kafirlerden hiç kimseyi bırakma. Çünkü sen onları bırakırsan hem kullarını saptırırlar hem de kendileri gibi ahlaksız ve kafir çocuklar dünyaya getirirler. Ey Rabbim, beni, anamı, babamı, iman etmiş olarak evime, mescidime veya gemime gireni, kıyamete kadar gelecek olan mümin erkekleri ve mümin kadınları sen bağışla. Zalimlere de

onları vahyediyoruz. Onları bundan evvel ne sen biliyordun ne de kavmin. O halde sabret. Şüphesiz ki mutlu son, takvaya eren, Allah'ın emirlerini tutup günahlardan sakınanlarındır. Yüce Allah doğru söyledi.

büyükler demişler ki, insanlar doğar ya, 50 yaşında, 60 yaşında, 70 yaşında derler. Büyükler bunu makbul saymamışlar. İnsanın yaşı Allah'ı bildiği günde başlar demişler. Allah ne zaman tanıdı insan? Muhabbet ne zaman ona kaynadı? Ne zaman ona itaatı başladı? O zamandan da itibarendir onun yaşı. Ama 90'da anlamış, ama 80'de anlamış, ama 100'de anlamış. Ve Efendimiz'e sormuşlar, ya Resulullah ne zaman Allah'ı seversin? Ne zaman bilirseniz o zaman seversiniz. Ne zaman biliriz? Resulünü ne zaman severseniz Allah'ı o zaman seversiniz. Resulünü ne zaman severseniz Allah'ı o zaman sevebilirsiniz. Resulünü nasıl sevebiliriz? Resulünün tarikına ne zaman girerseniz, yoluna ne zaman girerseniz, onun sünneni, seniyyesine ne zaman uyarsanız, o zaman Resulünü sevmiş olursunuz. Daha Resulünün sevdiğini sever, Resulünün sevmediklerinden de siz de sevmezseniz, işte o zaman Resulullah'ın sevgisine ve dolayısıyla da Cenab-ı Allah'ın sevgisine mazhar olursunuz. O bizi muhakkak seviyor. Allah'tan. Sevmese yaratmaz. Bu yaratma sevgiden dolayı. Bak bugün ne güzel şekillerde elhamdülillah bir de iman ile müşerref olarak bizi bir de secde-i rahmana kabul ederekten yaratmıştır. Demek ki seviyor ve her gün nimetlerini başımızdan aşağı yağdırıyor. Sevmese bu nimetleri de vermezdi de. Veriyor, seviyor, imanla da müşerref kılmış. Bir de nuru iman vermiş elhamdülillah. Bundan dolayı kulun da Allah-u Teala'yı sevmesi lazım ve gereklidir. Sevemiyorsa bu basiretsiz, gönülsüz bir insandır.

0: 90 Saniyede Edebiyat.
1: Bibliografya, ilmi çalışmanın hafızası. Bibliografya en genel anlamıyla kitap bilgisi demektir. Bir konu üzerine yazılmış kitap, makale, dergi, tez ve diğer yayınların düzenli bir liste halinde gösterilmesidir. Bir araştırma veya inceleme metninin sonunda yer alan kaynakça, bibliografyanın uygulamalı bir biçimidir. Ancak kavram yalnızca yararlanılan eserleri değil, bir konu hakkında şimdiye kadar ortaya konmuş tüm çalışmaları kapsayabilir. Bibliografya, Türk İslam geleneği içinde önemli bir yere sahiptir. Bu alanda ilk büyük sistematik çalışma 17. yüzyılda Katip Çelebi tarafından hazırlanmış Keşf-i Zünun adlı eserdir. Bu eser yalnızca kaynak listesini değil, aynı zamanda kitapların içeriklerini, konularını ve ilim içindeki yerlerini tanıtır. Bu yönüyle bibliografya kültür hafızasını kayıt altına alan bir çalışma türüdür. Bibliografyanın işlevi. Bibliografya basit bir listeleme işlemi değildir. Bir araştırmacı için daha önce hangi çalışmaların yapıldığını görme, konunun araştırma tarihini takip etme, tekrar edilen bilgiden kaçınma, yeni çalışma alanlarını tespit etme imkanı sunar. Bu nedenle bibliografya, ilmi çalışmanın başlangıç noktası olduğu kadar çalışmanın sonunda da vazgeçilmez bir bileşendir. Bibliografya yapılan araştırmanın niteliğine göre farklı biçimlerde hazırlanabilir. Sadece yararlanılan kaynakları içeren bibliografya, bir konu üzerine yazılmış tüm literatürü toplayan bibliografya, bir sanatkarın veya düşünürün eserlerinin kronolojik dökümünü veren bibliografya, özellikle monografilerde. Dolayısıyla bibliografya tek tip bir listeleme yöntemi değildir. Araştırmanın kendi yapısı, bibliografyanın da yapısını belirler.
0: 90 Saniyede Edebiyat. Programın ses kayıtlarına Akramedya'dan ulaşabilirsiniz.
2: Okuyarak anlamaya, tanımaya, hissetmeye var mısınız? Doğruyu yanlıştan ayırmak için okudukça okuyacağız, tefekkür edeceğiz. Okudukça sizler için her gün saatler 20.30'u gösterdiğinde Akra'da.

0: Dünya hayatı gururlandırmasın. Gerçekten dünya hayatı çok hızlı tükenmekte ve bozulup gitmektedir.
1: Şeyh Şami.
2: Akra, akra, akra, akra.

0: Sıradaki tavsiye hepimize geliyor.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuşlar ki küllü harfin fil Kur'an. Kur'an-ı Kerim'deki her harf yüz kere fihil kunutu içinde kunut hatırlanan her harf fehüve taatü. Bu taattir. Tabi bu tercüme Arapça bilmeyen bir kimse tarafından anlaşılmaz. Bir kere buradaki harf kelimesi ne demek? Bir bölüm, bir hudut, bir tarafı, bir yönü demek. Küllü harfin fil Kur'an demek, Kur'an-ı Kerim'den her bir kısım, bölüm, taraf ki yüz kere fihil kunut içinde kunut hatırlanır. Kunut ne demek? Kunut da bir şeyin karşısında sessiz, sakin, munkat olması demek. Yani bir insan Kur'an-ı Kerim'i bir bölümünü okur. O bölümün hükmü, manası karşısında kendisi teslim olur da onu kabul ederse, içindeki manaya gönlü hiç itiraz etmez. Bilakis gönlü hoşlanır da tamam ben böyle yapayım, bunun ahkamını kabul ediyorum, uyuyayım gibi bir yakınlık duygusu içinde olursa fehüve taat. İşte taat ve ibadettir bu düşünce.
0: Dostça bir tavsiye.
2: Merhaba sevgili dinleyenler. Feyzül Furkan Kur'an-ı Kerim mealinden Bakara suresinin 267 ila 286. ayetlerini dinleyeceksiniz.
3: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Helal olarak kazandıklarınızın ve sizin için yerden bitirip çıkardığımız ürünlerin iyi ve temizlerinden Allah için sarf edin. Zekat ve sadaka verin. Kendinizin gönül rızasıyla değil, ancak gözünüzü kapatıp alabileceğiniz kötü şeyleri vermeye kalkışmayın. Bilin ki Allah zengindir, hiçbir şeye ihtiyacı yoktur ve övülmeye layık olandır. Şeytan sizi fakirlikle korkutur. Fakir düşeceğinizi düşündürerek zekat ve sadaka vermekten caydırır. Çirkin şeylere emreder. Allah ise emrini yerine getirmek için sarf eden sizlere kendisinden bir mağfiret ve bolluk vaat eder. Allah'ın lütfu ve ihsanı geniştir ve O her şeyi hakkıyla bilendir. O Allah hikmeti dilediğine verir. Kime de hikmet nasip etmişse muhakkak ona çok hayır verilmiştir. Bu ayet ve öğütleri olgun akıl sahiplerinden başkası düşünemez. Allah rızası için muhtaçlara harcadığınız her nafakayı veya adadığınız her adağı Allah mutlaka bilir ve mükafatını ihsan eder. Verdiğini başa kakarak veya adaklarını yerine getirmeyerek nefislerine zulmedenlerin yardımcıları yoktur. Eğer sadakaları, zekat ve benzerleri, hayırları açıktan verirseniz, başkalarını teşvik bakımından ne güzeldir. Eğer onları gizli olarak fakirlere verirseniz, işte bu riya, gösteriş olmaması bakımından sizin için daha hayırlıdır ve Allah bununla sizin günahlarınızdan bir kısmını bağışlar. Allah işlediklerinizden hakkıyla haberdardır. Ey Muhammed! Onları, müşrikleri bir de sadaka vererek doğru ve hak yola eriştirmek senin görevin değildir. Senin görevin yalnız tebliğdir. Fakat Allah niyet ve amellerine göre dilediğini hidayete erdirir. Allah yolunda hayır olarak harcadığınız her şey kendi iyiliğiniz içindir. Zaten siz müminler ancak Allah'ın rızasını isteyip kazanmak için harcarsınız. Böylece hayır olarak sarf ettiğiniz her iyi şeyin karşılığı size fazlasıyla ödenir. Sizin hakkınız asla yenmez. Sadakalar, kendilerini Allah yolunda ilim ve hizmete adamış olan ve yeryüzünde dolaşıp kazanamayan fakirler içindir ki, iffetleri, utanıp istememeleri sebebiyle gerçek hallerini bilmeyen onları zengin zanneder. Resulüm, sen onları simalarından tanırsın. Onlar yüzsüzlük ederek insanlardan bir şey istemezler. Hak yolunda hayır namına ne verirseniz muhakkak ki Allah onu hakkıyla bilir. Mallarını gece ve gündüz gizli ve açık Allah yolunda hayra, hayır işlerine harcayanlar var ya, işte onların Rableri katında mükafatları vardır. Onlara hiçbir korku yoktur. Onlar mahzun da olmayacaklardır. Riba, faiz yiyenler kabirlerinden ancak kendisini şeytan çarpmış, cin tutmuş, delirmiş bir kimsenin kalktığı gibi kalkarlar. Bu ceza onların alım satım da zaten faiz gibidir demelerindendir. Halbuki Allah hilesiz ve aldatmasız yapılan alışverişi helal, faizi haram kılmıştır. Kime Rabbinden bir öğüt gelir de faizden vazgeçerse, geçmişteki haram olmadan evvel aldığı onundur ve affedilme işi Allah'a aittir. Kim de tekrar faize dönerse, onlar ateş ehlidirler ve hep orada kalacaklardır. Allah faizle geleni mahveder. Sadakası verilen malları da artırır. Allah haramı helal sayan ve onda ısrar eden nankör ve günahkarların hiçbirini sevmez. İman edip salih, makbul ve ecir kazandıran iş yapanların, namazı dosdoğru kılıp zekatı verenlerin Rableri katında mükafatları vardır. Onlar için hiçbir korku yoktur. Onlar üzgün de olmayacaklardır. Ey iman edenler! Allah'ın emrine uygun yaşayın, aykırı davranmaktan sakının. Eğer gerçek müminlerseniz, artık kalan faizi de bırakın, almayın. Eğer bu faizi terk etme işini yapmazsanız, Allah'a ve Resulüne savaş açtığınızı bilin. Eğer faizin her türlüsünü alıp verme hususunda tevbe ederseniz, ana paranız yine sizindir. Ne haksızlık yapmış, ne de haksızlığa uğratılmış olursunuz. Eğer borçlunun eli dardaysa, genişlik vaktine kadar bekleyip ona mühlet verin. Eli darda olana borcu sadaka veya zekat olarak bağışlamanız, eğer bilirseniz sizin için daha hayırlıdır. Öyle bir günden sakının ki, hepiniz o günde Allah'a döndürüleceksiniz. Sonra herkese kazandığının karşılığı tas tamam verilecek ve onlar asla haksızlığa uğratılmayacaklardır. Ey iman edenler! Muayyen bir vadiye kadar birbirinize borç verdiğiniz zaman onu yazıp senet yapın. Aranızdan doğruluğuyla tanınmış bir katip de onu yazsın. Katibi adil, Allah'ın kendisine öğrettiği şekilde yazmaktan kaçınmasın, dosdoğru yazsın. Üzerinde hak olan borçlu da onu ikrar edip yazdırsın. Rabbi olan Allah'tan korksun, borcundan hiçbir şeyi eksik bırakmasın. Eğer üzerinde hak olan borçlu akılca noksan, aciz veya ikrar edip yazdıramayacak durumdaysa, velisi dosdoğru yazdırsın. Erkeklerinizden iki de şahit tutun. Eğer iki erkek olmazsa, razı olup güveneceğiniz şahitlerden bir erkek ve bir yanılırsa, diğerini hatırlatması için iki kadın gerekir. Şahitler çağrıldıkları zaman gelmekten kaçınmasınlar. Borç büyük olsun, küçük olsun, her birini vadesiyle birlikte yazmaktan üşenmeyin. Bu, Allah katında daha adaletli, şahitlik için en sağlam ve şüpheye düşmemenize de daha yakın olan davranıştır. Ancak aranızda elden ele devrettiğiniz ve peşin olarak yaptığınız ticaret işlerinde onu senedi yazmamanızda sizin için bir vebal yoktur. Alışveriş ettiğiniz vakit de şahit tutun. Katip de, şahit de asla mağdur edilmesin. Veya bu ikisi kimseye zarar vermesin. Eğer bir zarar verirseniz, şüphesiz bu sizin için yoldan çıkmadır, günahkarlıktır. Allah'ın emrine uygun yaşayın, aykırı davranmaktan sakının, azabından sakının. Allah size her şeyi öğretiyor. Allah her şeyi hakkıyla bilendir. Eğer yolculukta olup da bir katip bulamazsanız, borçludan alın.

0: inanan rehinler de yeter. Eğer birbirinizden eminseniz, o zaman kendisine güvenilen borçlu kimse, Rabbi olan Allah'tan korksun da emaneti tas tamam ödesin. Bir de şahitliği gizlemeyin. Kim onu gizlerse, hakikaten o kimsenin kalbi günahkar olur. Allah her ne yaparsanız hakkıyla bilir. Göklerde ve yerde olan her şey sadece Allah'ındır. Ey insanlar! İçinizdeki yapmayı düşündüğünüz bir günah eylemini açığa vursanız da, gizleseniz de, Allah sizi onlardan dolayı hesaba çeker. O niyet ve amellerine göre dilediğini bağışlar, dilediğine de azap eder. Allah her şeye kadirdir. O Resul, Rabbinden kendisine indirilen Kur'an'a iman etti. Müminler de iman ettiler. Onların her biri Allah'a, meleklerine, kitaplarına ve peygamberlerine iman etti. Onun peygamberlerinden hiçbir arasında iman bakımından ayrım yapmayız. İşittik ve itaat ettik. Ey Rabbimiz, bağışlamanı dileriz. Dönüşümüz ancak sanadır, dediler. Allah kimseye ibadet ve itaatte gücünün yettiğinin dışında üstünde teklifte bulunmaz. Herkesin kazandığı iyilik kendi yararına, yaptığı kötülükler de kendi zararınadır. Ey Rabbimiz! Unutur veya kasıtsız hata edersek bizi ondan sorguya çekme. Ey Rabbimiz! Bizden önceki itaatsiz ümmetlere yüklediğin gibi bize zor, helak edici bir yük yükleme. Ey Rabbimiz! Gücümüzün yetmediği şeyleri de bize taşıtma. Bizi affet, bizi bağışla, bizi esirge. Sen Mevlamızsın. Küfre sapan, seni tanımayanlara karşı bize yardım et, zafer ihsan eyle. Yüce Allah doğru söyledi.
1: Merhaba sevgili dinleyenler. Feyzül Furkan Kur'an-ı Kerim mealinden Bakara suresinin 267 ila 286. ayetlerini dinlediniz.

Allah'ım, günahımı bağışla. Bana evimde bolluk ver. Rızkımı benim için bereketlendir.

0: konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Konuşmada ciddi problemlerimiz olduğunu düşünüyorum. Dünyaya aslında konuşma yeteneğiyle geliyoruz ama bunun işler hale gelebilmesi için taklit etmemiz lazım. Yani bir örneğe ihtiyacımız var. Anneler babalar bu konuda çok eğitimli olmadığından ve konuşma konusunda herhangi bir çalışma yapılmadığından konuşmalarda sıkıntılar yaşayan bir toplumuz. Biz dil annemizden öğreniyoruz. Ana dil. Annemizin bu konuda eğitimli olması, konuşmaya gereken titizliği ve önemi göstermesi, çocukların da eğitimli olmasını, çocukların da bu konuya hassasiyetle yaklaşmasını ve güzel konuşmasını sağlayacak. Hangi işi yaparsak yapalım, başarıyı ancak iyi bir konuşmayla elde edebiliyoruz. Yani birikiminiz ne olursa olsun, birikim tek başına yeterli değil eğer bunu ifade edemiyorsanız. Dünyamızın sınırlarını ana dilimiz çizer. Yani duygu ve düşünce uzayımızın sınırları bildiğimiz kelimeler dahilindedir. Ne kadar kelime biliyorsak o kadar çok anlayıp algılayıp anlatabiliyoruz ve daha başarıyla yaşayabiliyoruz. Türkçe çok zengin bir dil. Fakat zenginlikten nasibini almayan bizler, Türkçeyi o şiiriyetine uygun, o ahengine, o zenginliğine, mükemmeliyetine uygun olarak kullanmayan, o latafetine, zarafetine uygun olarak kullanmayan bizler sorumluyuz ciddi anlamda. Biz insanları ilk gördüğümüz anda, ilk birkaç saniye içerisinde bir intiba uyanıyor bizde onlarla ilgili. Bakın dört şeye bakıyormuşuz. Birincisi, ne söylüyor? İkincisi, nasıl söylüyor? Üçüncüsü, nasıl duruyor beden dili? Dördüncüsü, nasıl davranıyor? Şimdi ilk iki şey, ne söylüyor, nasıl söylüyor? Telaffuzumuz bozuk. Çoğu kelimeyi yanlış telaffuz ediyoruz. Ufacık bir etki, siz bir kelimenin telaffuzunu doğru söyle ya doğru yapmanın, yani doğru telaffuz etmenin ne kadar önemli olduğunu fark edin. Bu dile hizmet ediyorsunuz. Çünkü bu dilin şiiriyeti sizinle muhafaza edilmekte. Bunun yanı sıra çok az kelimeyle konuşuyoruz. Türkçe zenginliğini, şiiriyetini kaybediyor. Bunun yanı sıra bakın kaybımız ne? Biz duyguları da kaybediyoruz. İnsan 1001 duyguyla donanmış olarak yeryüzüne geliyor. Fakat kelimeniz yoksa, kullanmıyorsanız zaman içerisinde duygular köreliyor, insanlar nasırlaşıyor, kalpler nasırlaşıyor. Çünkü kelimeniz sığsa eğer duygunuz da sığlaşıyor buna bağlı olarak.
0: 2 dakika. Az, öz, etkili. Sağduyunun sesi Akra.

yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Dua ile istekte bulunana icabet eden kim? Veren Allah'tır. Duamıza icabet eden O. Nimetlerini hatırlamamızı, helal ve temiz şeylerden yememizi, O'na kulluk etmemizi, O'na şükretmemizi istemektedir. Bu ayetler de O'nun kelamıdır. Hangi yiyecekleri nasıl anmakta? Bize söylemekte, bize hatırlatmaktadır.

gökten suyu bir ölçü dahilinde indirdik de onu yerde faydası için biz durdurduk. Şüphesiz biz onu gidermeye de kadiriz. İşte onunla size hurma bahçeleri, üzüm bağları meydana getirdik. Bu bahçelerde sizin için birçok meyveler vardır ve onlardan siz yersiniz. Yine onunla Tur-u Sina'da yetişen bir zeytin ağacı yarattık ki meyvesi yiyenler için hem yağ hem de katık olarak zeytin verir. Allah'ın gökten bir su indirdiğini görmedin mi? İşte biz o indirdiğimiz su ile rengarenk çeşit çeşit meyveler çıkardık. İşte bunlar Allah'a gönülden bağlı olan ihlaslı kulları için tadı ve özellikleri bizce bilinen bir rızık, türlü meyveler vardır. Onlara nimeti bol cennetlerinde birbirleriyle karşılıklı tahtlar üzerinde otururlarken ikramda bulunulur. Orada cennetlerde müttaki, Allah'ın emirlerine uygun yaşayanlar, güven içinde canlarının istediği her meyveyi isteyip yerler. Müttakilere Allah'ın emirlerine uygun yaşayan ve karşı gelmekten sakınanlara vaat edilen cennet sıfatı şudur. İçlerinde hiç özelliği bozulmayan sudan

0: ırmaklar, tadı hiç değişmeyen sütten ırmaklar, içenlere her an lezzet veren üzüm suyundan ırmaklar ve süzme baldan ırmaklar vardır. Ayrıca meyvelerin hepsi ve bir de Rablerinden mağfiret onlar içindir. Hiç bunlar o ateşte ebedi kalan ve bağırsaklarını parça parça kesen kaynar sudan içirilen kimseler gibi midir? Biz onlar, iman edenler ve nesilleri de imanla kendilerine tabi olanlara canlarının çektiği meyve ve etten bol bol verdik.
1: Yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Duayla istekte bulunana icabet eden kim?

0: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Haberiniz olsun ki yaratmak da, emir de, hüküm de ona mahsustur. Alemlerin Rabbi olan Allah ne kadar yücedir.
1: Merhaba değerli dinleyenlerimiz, sizler için seçtiğimiz haberlerle birlikteyiz. Mekke ittifakı genişleyebilir. Geçtiğimiz günlerde şimdilik 3 kardeş halklar ülkesi ortak işbirliği ve savunmada birleşti. Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında tarihi Mekki anlaşma 24 Safer 1448 Cuma 7 Ağustos 2026 günü Mekke'de imzalanmıştı. Anlaşma tüm dünyada yankı uyandırırken birliklerin farklı ülkelerin katılımıyla genişleyeceği değerlendiriliyor. İttifakın ilk işi genel sekreterliğin kuruluşu olacak. Mekke'de konuşlanması öngörülen genel sekreterlikle idari kararınsa stratejik siyasi ve askeri komitenin yapacağı ilk toplantıda alınması öngörülüyor. Türkiye'nin girişimiyle ittifakın genişletilmesi planlanıyor. Sürdürülen görüşmeler çerçevesinde anlaşmaya katılmak isteyen başka ülkelerin de olduğu bildiriliyor. Daha geniş kapsamlı bir İslam ülkeleri ittifakı kurulmasının önemine dikkat çekilen beyanatlar, daha fazla ülkenin dahil olacağı bir güvenlik işbirliğinin genişletilmesine yönelik girişim bulunduğunu gösteriyor. Türkiye tarafından yapılan açıklamada anlaşmanın hiçbir ülkeyi hedef almadığı, aksine katılmak isteyen tüm kardeş ülkelere açık olduğu şu ifadelerle vurgulandı. Son dönemde yaşanan gelişmeler kardeş ve dost ülkeler arasındaki eşgüdüm ve dayanışma çabalarının taşıdığı hayati önemi açıkça ortaya koydu. Bu anlaşma, üç ülke arasındaki bir mütabakat olmanın ötesinde bölgede istikrarı sağlamak ve kardeş ve dost halkların güvenlik ve huzur içinde yaşamasını mümkün kılmak konusunda tarihi sorumluluğun bir göstergesidir. Karşılıklı süren görüşmelerde Kahire'nin Ankara için doğal bir ortak olduğu ve teknik sorunlar çözüldükten sonra Mısır'ın ittifaka dahil olmaması için hiçbir neden bulunmadığı belirtildi. Mısır'ın yanı sıra Lübnan, Katar, Kuveyt ve diğer Körfez ülkelerinin de anlaşmaya dahil olabileceği değerlendiriliyor. Mevlüt Kandili için geri sayım başladı. İstanbul

dünyasının önemli manevi gecelerinden Mevlid Kandili için geri sayım başladı. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin dünyaya teşrif ettiği bu mübarek gece Hicri takvimde 12 Rebiülevvel 1448'e, miladi takvimde ise 24 Ağustos 2026 Pazartesi gününe denk geliyor. Mevlid Kandili'nde Müslümanlar Kur'an-ı Kerim okuyarak, dua ederek, nafile namaz kılarak ve Peygamber Efendimiz'e selavat getirerek geceyi ihya ediyor. Gençlerin duygularına hitap eden peygamber. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, çocuk ve gençlerin eğitiminde onların yaşını, anlayış seviyesini, psikolojik durumunu ve karakter özelliklerini dikkate aldığı belirtiliyor. Onun gençlerin eğitiminde kullandığı metotlar, duygularına hitap etmek, onları utandırmamak, yumuşak ve müsamahalı davranmak ve soru sorarak ilgilerini çekmek şeklinde özetlenebilir. Allah Resulü gençlerin eğitiminde öncelikle onların duygularına hitap ediyor, hata yapanları utandırmıyor ve yumuşak bir üslupla doğruyu gösteriyordu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin gençlere karşı merhametli ve müsamahalı tavrı kendisine uzun yıllar hizmet eden Enes bin Malik'in rivayetlerinde de görülüyor. Enes, Allah Resulü'nün kendisine bir kez bile öf demediğini ve yaptığı bir davranış nedeniyle onu azarlamadığını aktarıyor. Peygamber Efendimiz ayrıca zaman zaman soru sorarak gençlerin dikkatini çekiyor ve onları düşünmeye yönlendiriyordu. Abdullah bin Abbas için yaptığı "Allah'ım onu dinde fakih kıl ve ona tevhili öğret" duası da gençlerin gelişimine verdiği önemi ortaya koyuyor. Uzmanlara ve İslam eğitim anlayışına göre bu örnekler, gençleri eğitirken baskı ve kırıcı üslup yerine onları anlamanın, gönüllerine hitap etmenin ve doğruyu sevgiyle göstermenin önemini ortaya koyuyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin eğitim metodu, gençlerin yalnızca bilgiyle değil, sevgi, güven ve anlayışla yetiştirilmesine dikkat çekiyor. Haberimizin detaylarına akra.media internet sitemizden ulaşabilirsiniz. 8 milyar salavat kampanyası 15. kez düzenleniyor. Mevlüt Kandili vesilesiyle bu yıl 15. kez 1448 Mevlüt Kandili'ne özel 8 milyar salavat kampanyası düzenleniyor. Dünyanın farklı bölgelerinden katılımcıları bir araya getiren kampanyaya dahil olmak isteyenler, okudukları salavatları 8milyarsalavat.com üzerinden sisteme kaydedebiliyor. Mevlüt Kandili öncesinde salavat getirmenin faziletine de dikkat çekiliyor. Peygamber Efendimiz bir hadis-i şerifinde "Kıyamet günü bana insanların en yakını, bana en çok salavat okuyandır" buyuruyor. Haberimizin tüm detaylarına akra.media internet sitemizden ulaşabilirsiniz. Sevgili dinleyicilerimiz, Mevlid Kandili'ne özel bir kitap tavsiyemiz var. Server Yayınlarından çıkan Mevlid Kandili ve Peygamber Sevgisi. Eserde hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmut Esat Coşan'ın Mevlid Kandili ile ilgili yaptığı sohbetler, kaleme aldığı makaleler, naat örnekleri ve kendilerinin Mevlid Kandili'nde yapmış olduğu dua ve niyazlar yer alıyor. Eserden bir bölüm şöyle: Peygamber Efendimiz'i Allahü Teala mevteylemiş, Kur'an-ı Kerim mevteylemiş. Daha önceki peygamberler kendi ümmetlerine tavsiye eylemişler. Eski kitaplar mevteylemiş. Böyle bir peygamberin ümmetiyiz. Allah'a hamdü senalar olsun. 11 Rebiülevveli 12 Rebiülevvele bağlayan 571 miladi yılının Nisan ayının 20'sinde Peygamber Efendimiz dünyaya gelmişler. Dünyaya şeref vermişler. Allah'ın rahmeti tecelli eylemiş. Peygamber Efendimizin dünyaya gelişi bizleri sürura, sevince gark eden muhteşem bir nimet-i ilahi, ikram-ı ilahi. Biz de Peygamber-i Zişanımızın dünyayı teşrifinden, teşrifi zamanından fevkalade duygulanıyoruz ve her sene çeşit çeşit sevgi tezahürleriyle Resulullah Efendimizin dünyayı teşriflerini kutluyoruz. Mevlid Kandili'ni canlı bir tarzda camilerde, evlerde, ibadetlerle güzel bir şekilde geçirmeye çalışıyoruz. Server Yayınları'nın okuyucularıyla buluşturduğu Mevlid Kandili ve Peygamber Sevgisi eseriyle ilgili ayrıntılı bilgiye serveryayınları.com adresinden ulaşabilirsiniz. Singapur'da gençlere 7 makamda ezan eğitimi.
Güneydoğu Asya namı diğer Nusantara'nın küçük ada ülkesi Singapur'da nüfusun yaklaşık %15'ini Müslümanlar oluşturuyor ve ülke genelinde 80 civarında cami

bir ezan okuma talimi düzenleniyor. Okul döneminin başlamasıyla talim dersleri de başlıyor ve okul tatillerinde ara veriyor. Programın omurgasını ezanın 7 farklı makamla okunuşu oluşturuyor. Makamlar yıl boyunca belirli bir sıra takip edilerek işleniyor. İçerik makamla da sınırlı değil. Harflerin mahreçleri ve tecvid kaideleri, nefes kontrolü, ses tonunun ayarlanması ve cemaatin önüne çıkıp ezan okuyabilecek özgüvenin kazandırılması dersin sabit başlıkları arasında. Müezzinliğin adabı ve ezanın manası ise müstakil olarak işleniyor. Haberimizin detaylarını akra.medya internet sitemizden ulaşabilirsiniz. Güçlü ailelerin sırrı, stresi birlikte yönetebilmek. Modern hayatın getirdiği ekonomik kaygılar, yoğun tempo, iletişim sorunları ve gelecek endişesi aile yaşamını da etkiliyor. Uzmanlara göre güçlü aileleri diğerlerinden ayıran, hiç sorun yaşamamaları değil, stres ve zorluklarla birlikte mücadele edebilmeleri. Stres yönetimi uzmanı Profesör Doktor Acar Baltaş, stresin yalnızca yaşanan olaylardan değil, kişinin olayları değerlendirme biçiminden de etkilendiğine dikkat çekiyor. Psikolog John Gottman ise eleştirme, küçümseme ve iletişimi kesmenin aile ilişkilerini zedelediğini belirtiyor. Uzmanlar aile içinde birbirini dinlemenin, duyguları açıkça ifade etmenin, sorunlara birlikte çözüm aramanın ve ortak zaman geçirmenin stresle mücadelede önemli olduğunu vurguluyor. Çocukların da anne ve babalarının sorunlar karşısındaki tutumlarından etkilendiğine dikkat çekiliyor. İslam kültüründe ise zor zamanlarda mücadelede sabır, şükür, dayanışma ve umut öne çıkıyor. İnşirah suresindeki "Şüphesiz güçlükle beraber bir kolaylık vardır" ayeti de zorluklar karşısında umudu korumaya işaret ediyor. Uzmanlara göre güçlü aile, stres yaşamayan değil, zorlukları sevgi, anlayış ve dayanışmayla birlikte aşabilen aile olarak öne çıkıyor. Haberimizin detaylarına akra.medya internet sitemizden ulaşabilirsiniz. Şekerli içecekte kanser tehlikesi. Yapılan bir araştırmaya göre düzenli olarak günde en az bir şekerli içecek tüketenlerin mide kanserine yakalanma riski 2,5 kat daha yüksek. Şekerli içecekler, hazır meyve suları, limonatalar ve sporcu içeceklerin düzenli tüketiminin mide kanseri riskiyle bağlantılı olduğu ortaya çıktı. Araştırmaya göre günde en az bir porsiyon, yani yaklaşık 237 mililitre şekerli içecek tüketenlerin mide kanserine yakalanma riski, bu içecekleri ayda birden az tüketenlere kıyasla 2,45 kat daha yüksek bulundu. Risk artışı hem kadınlarda hem erkeklerde görülürken, kadınlarda yaklaşık 3 kata yaklaştı. Araştırmacılar, şekerli içeceklerin kilo artışı, insülin direnci, kronik iltihaplanma ve hücresel hasar gibi mekanizmalar üzerinden riski etkileyebileceğini değerlendiriyor. Araştırmacılar ayrıca şekerli içeceklerle mide kanseri arasındaki ilişkinin, mide kanserinin önemli risk faktörlerinden biri olan ve ülsere yol açan Helicobacter pylori enfeksiyonundan bağımsız olarak da görüldüğünü belirtti. Uzmanlar, çalışmanın gözlemsel nitelikte olması nedeniyle şekerli içeceklerin doğrudan mide kanserine neden olduğunu söylemek için henüz yeterli kanıt bulunmadığını vurguluyor. Ancak bulguların özellikle uzun süreli ve düzenli şekerli içecek tüketiminin olası sağlık risklerinin daha yakından incelenmesi gerektiğine işaret ettiği belirtiliyor. Yorgunluğun nedeni sahte dinlenme olabilir. Modern yaşamın yoğun temposu kronik yorgunluğun en önemli nedenleri arasında gösteriliyor. Ancak uzmanlara göre yalnızca fazla çalışmak değil, dinlenme biçimi de yorgunluğun devam etmesine yol açabiliyor. Özellikle hafta sonlarını uzun süre televizyon, sosyal medya ve kısa videolar karşısında geçirmek, kişide dinlenmişlik hissi oluşturmak yerine zihinsel yorgunluğu artırabiliyor. Yaşam tarzı tıbbı uzmanı doktor öğretim üyesi Hande Namal Türk Yılmaz bu durumu sahte dinlenme olarak tanımlıyor. Ekran karşısında fiziksel olarak hareketsiz kalınsa da beynin sürekli yeni görüntü, bilgi ve uyaranlarla karşılaşmaya devam ettiği belirtiliyor. Sosyal medya akışları ve kısa videoların sık dopamin uyarılarına neden olmasının yanı sıra
ekranlardan yayılan mavi ışığında uyku ve biyolojik ritim üzerinde olumsuz etkiler oluşturabileceğine dikkat çekiliyor. Uzmanlara göre gerçek dinlenme yalnızca çalışmayı bırakmak değil, sinir sisteminin de gevşemesini sağlamak anlamına geliyor. Bu nedenle doğada veya açık havada yürüyüş yapmak, toprakla ya da mutfakta

0: de sakin şekilde uğraşmak, el işi gibi üretken faaliyetlere zaman ayırmak ve bir süre hiçbir ekran kullanmadan sessizce dinlenmek öneriliyor. Uzmanlar, sürdürülebilir bir yaşam için çalışma ve beslenme alışkanlıklarının yanı sıra dinlenme biçiminin de gözden geçirilmesi gerektiğini belirtiyor. Bugün ne izlesem yerine, bugün gerçekten nasıl dinlenebilirim sorusunun sorulmasının zihinsel ve fiziksel iyilik haline katkı sağlayabileceği ifade ediliyor.
1: Hava durumu.
0: Meteorolojiden yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyı kesimleriyle Iğdır'ın güney, Ağrı'nın doğu çevrelerinin yerel, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin ise az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında sıcaklıkların yurdun batı ve güney kesimlerinde mevsim normallerinin 3 ila 5 derece, iç kesimlerde 1 ila 3 derece üzerinde, doğu kesimlerinde ise normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Bölgelerimize göz atalım. Marmara bölgesinde İstanbul 31, Bursa, Çanakkale ve Kırklareli 35 derece. Ege bölgesinde İzmir 36, Denizli 37, Uşak 32, Manisa 38 derece. Akdeniz bölgesinde Adana 38, Antalya 37, Burdur ve Hatay 35 derece. İç Anadolu bölgesinde Ankara ve Niğde 31, Eskişehir ve Konya 33 derece. Batı Karadeniz'de Bolu ve Sinop 30, Düzce 32, Zonguldak 27, Orta ve Doğu Karadeniz'de Amasya 33, Rize ve Samsun 28, Trabzon 27 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum ve Kars 25, Malatya 33, Van 27, Güneydoğu Anadolu'da Diyarbakır, Gaziantep ve Şanlıurfa 38, Mardin 36 derece. Dünyada bazı merkezlere ait hava sıcaklıklarına gelince. Mekke sıcak 44, Medine sıcak 42, Saraybosna parçalı bulutlu 27, Üsküp parçalı bulutlu 35, Taşkent sıcak 39, Moskova sağanak yağışlı 24, Melbourne parçalı bulutlu 21, Lefkoşa az bulutlu 32, Londra sağanak yağışlı 23, Berlin parçalı bulutlu 26 derece.
1: Yol durumu.
0: Çanakkale-Çan Devlet Yolu'nun 25 ila 29. kilometreleri arasında İzmir Çevre Otoyolu Karşıyaka Yamanlar Viyadüğü Menemen istikameti 3 ila 4. kilometrelerinde, Anadolu Otoyolu'nun 0 ila 7. kilometreleri arasında, Aksaray-Nevşehir Yolu'nun 29 ila 31, Ankara-Kırıkkale-Delici Otoyolu yapım çalışmaları nedeniyle Kırıkkale-Konya Yolu'nun 5. kilometresinde, Çeşmeli-Erdemli-Taşucu Otoyolu'nda, Kayseri-Kırşehir yolunun 16 ila 20, Tokat-Sivas yolunun 29 ila 31, Malatya-Kayseri yolunun 8 ila 11. kilometrelerinde, Antalya-Korkuteli yolunun 29 ila 36, İznik-Mekece yolunun 8 ila 10. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrollü olarak sağlanmaktadır. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir.
1: Döviz ve altın fiyatları.
0: Bugün serbest piyasada 1 dolar 47.95, 1 avro 56.19 Türk lirasından, altının gramı 6.925 Türk lirasından işlem görüyor. Haberleri dinlediniz. Hayırlı günler diliyoruz.
2: Sağduyulu ittifak çağrısı.

Tedirginlik nedeni güncel gelişmelere sağduyulu ittifak zemini oluşturması bakımından 1931'deki İslam Genel Kongresi'nin kararları dikkate şayandır. Körüklenmekte olan mezhep gerginliğini engellemenin yollarından biri de İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararların günümüze uyarlanmasından geçmektedir. Kuzey Afrika'da başlayıp Orta Doğu'da devam eden gelişmeler ekseninde oluşturulmaya çalışılan Sünni-Şii gerginliğinin bir kutuplaşmaya dönüşme ihtimali bölgedeki dost ülkelerin geleceğini tehdit ediyor. Yakın tarihimizde benzer dış saldırı ve oyunlarla karşılaşan Müslümanlar, İslam kardeşliğini tesis etme yolunda önemli toplantılar gerçekleştirdiler. Bu çerçevede Hicri 6 Şaban 1350, Miladi 10 Aralık 1931 tarihinde Kudüs'te düzenlenen İslam Genel Kongresi'nde de İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasında işbirliğini sağlamak ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek yönünde çok önemli kararlar aldılar. Kudüs'te gerçekleştirilen İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararlardan günümüz siyasi arenasında örnek alınmasını istediğimiz en dikkat çekici ve en önemli gördüğümüz iki madde şu şekilde yazılmış, kayda geçmiştir. 1. İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasındaki işbirliğini ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek. 2. Müslümanların menfaatlerini savunmak ve kutsal mekanlarla toprakları herhangi bir müdahaleye karşı korumak. Aralarında Türkiye, Suriye, İran, Irak, Filistin, Yemen, Tunus, Libya, Mısır, Yugoslavya, Endonezya, Doğu Türkistan başta olmak üzere 22 ülkeden, bölgeden 153 delegenin katıldığı kongre, mezhep ayrımı gözetilmeksizin İslam ülkelerinin temsilcilerinin kendi iradeleriyle bir araya gelmeleri bakımından çok büyük önem arz etmektedir. Kongre oturumlarında alınan karar gereği, Müslümanlar arasında birliğin sağlanmasının nişanesi olarak Şii din alimi Muhammed el Hüseyin Ali Kaşif, Sünni, Şii ve ibadiyelerden oluşan ve 10 bini bulan cemaate Mescid-i Aksa'da cuma namazı kıldırdı. Ali Kaşif'in İslam kardeşliğinin önemi ve İslam birliğinin tesisi başlığıyla verdiği hutbede, İslam Genel Konferansı'nda alınan kararları kimlerin nasıl engellemek isteyeceğine dair önemli tespitlerde de bulunduğu kayıtlarda yer almaktadır.

bilimle ilgili 3 hadis-i şerif. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Yalnız şu iki kişiye gıpta edilir. Biri, Allah'ın kendisine verdiği malı hak yolunda harcayıp tüketen kimse, diğeri, Allah'ın kendisine verdiği ilimle yerli yerince hükmeden ve onu başkalarına öğreten kimse. Kim ilim tahsil etmek için bir yola girerse, Allah o kişiye cennetin yolunu kolaylaştırır. Allah'ın benimle göndermiş olduğu hidayet ve ilim, yeryüzüne yağan bol yağmura benzer. Yağmurun yağdığı yerin bir bölümü verimli bir topraktır. Yağmur suyunu emer, bol çayır ve ot bitirir. Bir kısmı da suyu emmeyip üstünde tutan çorak bir yerdir. Allah burada biriken sudan insanları faydalandırır. Hem kendileri içer hem de hayvanlarını sular ve ziraatlarını o su sayesinde yaparlar. Yağmurun yağdığı bir yer daha vardır ki düz ve hiçbir bitki bitmeyen kaypak arazidir. Ne su tutar ne de ot bitirir. İşte bu Allah'ın dininde anlayışlı olan ve Allah'ın benimle gönderdiği hidayet ve ilim kendisine fayda veren, onu hem öğrenen hem öğreten kimseyle buna başını kaldırıp kulak vermeyen, Allah'ın benimle gönderdiği hidayeti kabul etmeyen kimsenin benzeridir. Sevgili dinleyenler, ilimle ilgili 3 hadis-i şerifi paylaştık.

0: ilahi huzurdan kovulan şeytandan Allah'a sığınırım. Sonsuz rahmet sahibi Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. Doğrusu biz her şeyimizle Allah'a aitiz ve sonunda sadece O'na döneceğiz.
1: Rabbena ve cealna muslimeyni leke ve min zürriyetina ummeten muslimeten lek ve erina menasikena ve tub aleyna inneke entet tevvabur rahim.
0: Ey Rabbimiz! Bizi sana boyun eğmiş kullar eyle. Neslimizden de sana boyun eğmiş bir topluluk kıl. Hac ibadetlerimizi nasıl yapacağımızı bize göster. Şüphesiz tövbeleri kabul eden Tevvab, sonsuz merhamet sahibi Rahim sensin.
1: وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ.
0: İnsanların kimisi de ey Rabbimiz, bize dünyada iyilik ver, ahirette de iyilik ver. Bizi cehennem azabından koru der.
1: لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ

0: Allah hiç kimseye kaldırabileceğinden fazla bir şey yüklemez. Onun kazandığı iyilik kendi lehine, kazandığı kötülük de kendi aleyhinedir. Ey Rabbimiz, unutur veya yanılırsak bizi hesaba çekme. Bizden öncekilere yüklediğin gibi bize de ağır yük yükleme. Ey Rabbimiz, gücümüzün yetmeyeceği şeyleri bize yükleme. Bizi affet, bizi bağışla, bize merhamet et. Sen bizim Mevlamızsın. Kafirler topluluğuna karşı bize yardım et.
1: Rabbena la tuzigh kulubena ba'de iz hedeytena ve heb lena min ledunke rahmeh.

0: vardı.
1: Allah'ın indirdiği kitaba hakkıyla vakıf olanlar derler ki, ey Rabbimiz, bizi doğru yola ilettikten sonra kalplerimizi doğru yoldan saptırma ve kendi katından bize bir rahmet ver. Çünkü bolca veren Vehhab sensin. Ey Rabbimiz, sen gerçekleşeceğinde hiçbir şüphe bulunmayan bir günde hesaba çekmek için bütün insanları toplayacaksın. Şüphesiz Allah vaadinden dönmez.

Dünyanın gelip geçici zevklerine mahkum olmayanlar, ey Rabbimiz, şüphesiz biz iman ettik. Günahlarımızı bağışla ve bizi cehennem azabından koru diyen kimselerdir.

ممالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز

0: في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب.
1: Habibim, de ki, ey bütün hakimiyetin sahibi olan Allah'ım, sen hakimiyeti dilediğine verirsin, hakimiyeti dilediğinden de çeker alırsın. Dilediğini aziz kılarsın, dilediğini de zelil kılarsın. Nimet sadece senin elindedir. Şüphesiz sen her şeye gücü yetensin. Geceyi gündüze yedirirsin, gündüzü de geceye yedirirsin. Ölüden diriyi çıkarırsın, diriden de ölüyü çıkarırsın. Dilediğine hesapsız rızık verirsin.
0: Rabbena amennâ bimâ enzelte vettebe'ne'r-rasûle fektubnâ ma'aş-şâhidîn.
1: İsa'nın havarileri, Rabbimiz, indirdiğin İncil'e iman ettik. Peygamber İsa'ya tabi olduk. Bizi peygamberlerin doğruluğuna şahitlik edenlerle birlikte yaz, dediler.

0: تتخذ الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا.
1: Ey iman edenler! Müminleri bırakıp da kafirleri dost edinmeyin. Yoksa siz kafirlerle birlikte sizi de cezalandırması için Allah'a aleyhinizde açık ve kesin bir delil vermek mi istiyorsunuz?

0: شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين.
1: Habibim, de ki, şüphesiz Rabbim beni dosdoğru yola iletmiştir. Bu yol çok sağlam bir dindir. Tevhide bağlı olan İbrahim'in dinidir. İbrahim hiçbir zaman müşriklerden olmamıştır. Habibim, de ki, namazım, hac ve kurban dahil bütün ibadetlerim, hayatım ve ölümüm alemlerin Rabbi olan Allah içindir. Onun ortağı yoktur. Bana bu emredilmiştir ve ben Müslümanların ilkiyim.
0: قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِأَخِي وَأَدْخِلْنَا فِي رَحْمَتِكَ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ
1: Musa, kardeşi Harun'a rağmen kavminin buzağı heykeli yapıp tapmasına öfkelendi. Sakinleşince de, "Ey Rabbim, beni ve kardeşimi bağışla ve bizi rahmetine dahil et. Sen merhametlilerin en merhametlisisin," dedi.
0: "Ente veliyyuna faghfir lana verhamna ve ente hayrul gafirin."
1: Ey Rabbimiz, bizi koruyup kollayan sensin. Bizi bağışla ve bize merhamet eyle. Bağışlayanların en hayırlısı sensin.
0: وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ اِنَّا هُدَنَا اِلَيْكَ
1: Bu dünyada da, ahirette de bize güzellik nasip et. Çünkü biz sana yöneldik.
0: فَقَالُوا عَلَى اللّٰهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا لَا تَجَعَلْنَا فِتْنَةً لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ
1: Musa'ya hakkıyla inananlar dedi ki, biz sadece Allah'a güvenip dayandık. Ey Rabbimiz, bizi zalimler topluluğu için sınama aracı kılma.

0: الآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين.
1: يوسف Rabbine şöyle dua etti. Rabbim, sen bana bir nebze iktidar verdin. Söz ve hadiselerin teviline dair bir şeyler öğrettin. Ey göklerin ve yerin yaratıcısı! Sen dünya ve ahirette benim koruyup kollayanımsın. Benim canımı Müslüman olarak al ve beni salihlere kavuştur.
0: Rabbana inneke ta'lemu ma nuhfi ve ma nu'lin. وَمَا يَخْفَى عَلَى اللّٰهِ مِنْ شَيْءٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذ۪ي وَهَبَ لِي عَلَى الْكِبَرِ اسْمًا

0: ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب.
1: İbrahim Rabbine şöyle dua etti. Rabbimiz, sen bizim gizlediklerimizi de açığa vurduklarımızı da bilirsin. Zaten yerdeki ve gökteki hiçbir şey Allah'a gizli kalmaz. Kocamışken bana İsmail'i ve İshak'ı bağışlayan Allah'a hamdolsun. Şüphesiz Rabbim duayı çok iyi işitendir. Rabbim, beni namazı kılan bir kul eyle. Zürriyetimden de namaz kılanlar eyle. Rabbimiz, duamı kabul et. Rabbimiz, hesabın görüleceği günde beni, anne babamı ve müminleri bağışla.
0: وَقُلْ رَبِّ اَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَجَعَلِّي مِنْ لَدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا.
1: Habibim, de ki, Rabbim, beni yerleştireceğin yere samimi bir şekilde yerleştir. Beni çıkaracağın yerden de samimi bir şekilde çıkar ve bana senin katından destekleyici bir kudret nasip eyle.
0: قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي.
1: Allah Firavun'u uyarmakla görevlendirince Musa dedi ki, Rabbim, benim içimi ferahlat, işimi bana kolay kıl, dilimin bağını çöz ki söylediklerimi kolayca anlasınlar.
0: Rabbi fela tecealni fil kavmi zalimin.
1: Habibim, de ki, ey Rabbim, helak edeceğin zaman beni sana ortak koşan bu zalim kavim içerisinde bulundurma.

Ahirette günahları sevaplarından ağır gelenler diyecekler ki, ey Rabbimiz, heva ve heveslerimiz bize baskın geldi ve bu yüzden biz sapkınlar topluluğu olduk. Ey Rabbimiz, bizi bu azaptan çıkar. Eğer tekrar sapkınlığa dönersek, o takdirde biz kesinlikle zalim kimseler oluruz.

0: Günahları sevaplarından ağır gelenlere Allah diyecek ki, gerçek şu ki siz dünyada keyif çatarken kullarımdan bir kısmı, ey Rabbimiz, biz sana iman ettik. Sen de bizi bağışla ve bize merhamet et. Sen merhamet edenlerin en hayırlısısın diyordu.
1: وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَاَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ
0: Habibim, dua edip de ki, ey Rabbim, beni bağışla ve bana merhamet et. Çünkü sen merhamet edenlerin en hayırlısısın.
1: وَعِبَادُ الرَّحْمَانِ الَّذ۪ينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا

0: Rahman'ın kulları yeryüzünde sakin şekilde yürüyen ve cahiller kendilerine laf attığında selam deyip giden kimselerdir. Onlar ki geceyi Rableri için secdeye kapanmış ve kıyama durmuş bir halde geçirirler.
1: وَالَّذ۪ينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ اَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ اَعْيُنٍ وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ اِمَامًا اُولَٰئِكَ يُجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ بِمَا صَبَرُوا وَيُلَقَّوْنَ ف۪يهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا خَالِد۪ينَ ف۪يهَا حَسُنَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا قُلْ مَا يَعْبَأُ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاءُكُمْ فَقَدْ كَذَّبْتُمْ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا
0: Rahman'ın kulları, ey Rabbimiz! Eşlerimizden ve nesillerimizden bize göz aydınlığı olacak kimseler bağışla ve bizi müttakilere önder yap derler. İşte onlar sabretmeleri sebebiyle cennet köşkleriyle mükafatlandırılırlar ve orada merhaba ve selamla karşılanırlar. Onlar orada kalıcıdırlar. Orası ne güzel konaklama ve ikamet yeridir. Habibim, müşriklere de ki, eğer Allah tarafından size yapılmış bir davet olmasaydı, Rabbim sizin verdiğiniz cevabı aldırmazdı. Ne var ki siz hakkı yalanladınız. Bu durumda sizin için azap kaçınılmaz olacaktır.
1: Rabbi hab li hukman ve alhiqni bis salihin ve ceal li lisan sidqin fil ahirin ve ceal'ni min varafati cennetin na'im.
0: İbrahim Rabbine şöyle dua etti. Ey Rabbim, bana hikmet ver ve beni salihlere kavuştur. Sonraki nesiller arasında benim için saygın bir hatıra bırak. Beni nimetlerle dolu cennetin varislerinden kıl.
1: وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبَعَثُونَ

0: İbrahim Rabbine şöyle dua etti. Kulların diriltilecekleri günde beni zelil etme. Habibim, işte kulların hesaba çekildiği bugün, malın da, evladın da hiç kimseye fayda vermediği gündür. Ancak temiz bir kalple Allah'a varan kimsenin samimiyeti kişiye fayda verir.
1: Rabbi hebli minassalihin.
0: İbrahim Rabbine şöyle dua etti. Ey Rabbim, bana salihlerden olan bir evlat bağışla.
1: Rabbi gfirli ve

Nuh Rabbine şöyle dua etti: "Ey Rabbim, beni, ana babamı, mümin olarak benim evime girenleri, mümin erkeklerle mümin kadınları bağışla. Zalimlerin de ancak hüsranını ve helakını artır."

0: الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
1: Sonsuz rahmet sahibi Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. De ki, sabah aydınlığının Rabbine sığınırım. Yarattığı şeylerin şerrinden, gece çöktüğünde ortaya çıkan zifiri karanlığın şerrinden, büyü yapmak için düğümlere üfleyenlerin şerrinden, haset ettiğinde hasetçinin şerrinden.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Kul a'udhu bi rabbin nas, melikin nas, ilahin nas, min şerril vesvesi.

Sonsuz rahmet sahibi Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. De ki, sığınırım insanların Rabbine, insanların hükümranına, insanların ilahına, hep sinsice sokulan, sürekli vesvese veren şeytanın şerrinden. O ki, insanların kalbine vesvese verip durur, hem cinlerden olur, hem insanlardan.

0: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Haberiniz olsun ki yaratmak da, emir de, hüküm de ona mahsustur. Alemlerin Rabbi olan Allah ne kadar yücedir.
1: Merhaba değerli dinleyenlerimiz, sizler için seçtiğimiz haberlerle birlikteyiz. Mekke ittifakı genişleyebilir. Geçtiğimiz günlerde şimdilik 3 kardeş halklar ülkesi ortak işbirliği ve savunmada birleşti. Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında tarihi Mekki anlaşma 24 Safer 1448 Cuma 7 Ağustos 2026 günü Mekke'de imzalanmıştı. Anlaşma tüm dünyada yankı uyandırırken birliklerin farklı ülkelerin katılımıyla genişleyeceği değerlendiriliyor. İttifakın ilk işi genel sekreterliğin kuruluşu olacak. Mekke'de konuşlanması öngörülen genel sekreterlikle idari kararınsa stratejik siyasi ve askeri komitenin yapacağı ilk toplantıda alınması öngörülüyor. Türkiye'nin girişimiyle ittifakın genişletilmesi planlanıyor. Sürdürülen görüşmeler çerçevesinde anlaşmaya katılmak isteyen başka ülkelerin de olduğu bildiriliyor. Daha geniş kapsamlı bir İslam ülkeleri ittifakı kurulmasının önemine dikkat çekilen beyanatlar, daha fazla ülkenin dahil olacağı bir güvenlik işbirliğinin genişletilmesine yönelik girişim bulunduğunu gösteriyor. Türkiye tarafından yapılan açıklamada anlaşmanın hiçbir ülkeyi hedef almadığı, aksine katılmak isteyen tüm kardeş ülkelere açık olduğu şu ifadelerle vurgulandı. Son dönemde yaşanan gelişmeler kardeş ve dost ülkeler arasındaki eşgüdüm ve dayanışma çabalarının taşıdığı hayati önemi açıkça ortaya koydu. Bu anlaşma, üç ülke arasındaki bir mütabakat olmanın ötesinde bölgede istikrarı sağlamak ve kardeş ve dost halkların güvenlik ve huzur içinde yaşamasını mümkün kılmak konusunda tarihi sorumluluğun bir göstergesidir. Karşılıklı süren görüşmelerde Kahire'nin Ankara için doğal bir ortak olduğu ve teknik sorunlar çözüldükten sonra Mısır'ın ittifaka dahil olmaması için hiçbir neden bulunmadığı belirtildi. Mısır'ın yanı sıra Lübnan, Katar, Kuveyt ve diğer Körfez ülkelerinin de anlaşmaya dahil olabileceği değerlendiriliyor. Mevlid Kandili için geri sayım başladı. İslam dünyasının önemli manevi gecelerinden Mevlid Kandili için geri sayım başladı. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin dünyaya teşrif ettiği bu mübarek gece Hicri takvimde 12 Rebiülevvel 1448'e, miladi takvimde ise 24 Ağustos 2026 Pazartesi gününe denk geliyor. Mevlid Kandili'nde Müslümanlar Kur'an-ı Kerim okuyarak, dua ederek, nafile namaz kılarak ve Peygamber Efendimiz'e selavat getirerek geceyi ihya ediyor. 8 milyar salavat kampanyası 15. kez düzenleniyor. Mevlid Kandili vesilesiyle bu yıl 15.

0: Cikez, 1448 Mevlüt Kandili'ne özel 8 milyar salavat kampanyası düzenleniyor. Dünyanın farklı bölgelerinden katılımcıları bir araya getiren kampanyaya dahil olmak isteyenler, okudukları salavatları 8milyarsalavat.com üzerinden sisteme kaydedebiliyor. Mevlüt Kandili öncesinde salavat getirmenin faziletine de dikkat çekiliyor. Peygamber Efendimiz bir hadis-i şerifinde, "Kıyamet günü bana insanların en yakını, bana en çok salavat okuyandır." buyuruyor. Haberimizin tüm detaylarına akra.media internet sitemizden ulaşabilirsiniz. Sevgili dinleyicilerimiz, Mevlüt Kandili'ne özel bir kitap tavsiyemiz var. Server Yayınlarından çıkan Mevlüt Kandili ve Peygamber Sevgisi. Eserde hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmut Esat Coşan'ın Mevlüt Kandili ile ilgili yaptığı sohbetler, kaleme aldığı makaleler, naat örnekleri ve kendilerinin Mevlüt Kandili'nde yapmış olduğu dua ve niyazlar yer alıyor. Eserden bir bölüm şöyle. Peygamber Efendimiz'i Allahü Teala metheylemiş, Kur'an-ı Kerim metheylemiş. Daha önceki peygamberler kendi ümmetlerine tavsiye eylemişler. Eski kitaplar metheylemiş. Böyle bir peygamberin ümmetiyiz. Allah'a hamdü senalar olsun. 11 Rebiülevveli 12 Rebiülevvele bağlayan 571 miladi yılının Nisan ayının 20'sinde Peygamber Efendimiz dünyaya gelmişler. Dünyaya şeref vermişler. Allah'ın rahmeti tecelli eylemiş. Peygamber Efendimizin dünyaya gelişi bizleri sürura, sevince gark eden muhteşem bir nimet-i ilahi, ikram-ı ilahi. Biz de Peygamber-i Zişanımızın dünyayı teşrifinden, teşrifi zamanından fevkalade duygulanıyoruz ve her sene çeşit çeşit sevgi tezahürleriyle Resulullah Efendimizin dünyayı teşriflerini kutluyoruz. Mevlüt Kandili'ni canlı bir tarzda camilerde, evlerde, ibadetlerle güzel bir şekilde geçirmeye çalışıyoruz. Server Yayınları'nın okuyucularıyla buluşturduğu Mevlüt Kandili ve Peygamber Sevgisi eseriyle ilgili ayrıntılı bilgiye serveryayınları.com adresinden ulaşabilirsiniz. Haberleri dinlediniz. Hayırlı günler diliyoruz.
1: Müslüman kimliğiyle hafızalara kazınan efsanevi boksör. Onun adı Muhammed Ali. ...1964 ve 1978 yıllarında dünya ağır siklet boks şampiyonluğunu 3 kez kazanan Muhammed Ali, bu unvanı rakipleri karşısında 19 kez korumayı başardı. Kariyeri boyunca çıktığı 61 maçın 56'sından galibiyetle ayrıldı ve boksu 1978 yılında zirvedeyken bıraktı.

Hollywood bulvarındaki şöhretler kaldırımında tüm ünlülerin isimleri ve yıldızları yer alıyordu. 3 kez dünya şampiyonu olan efsanevi boksörün ismini bu bulvarda yaşatmak isteyen yetkililer, Muhammed Ali için konulan yıldızı yere değil, ilk kez duvara monte ettiler. Zira Muhammed Ali, "Peygamberim Hazreti Muhammed'in adını ayaklar altına koydurmam" deyip bu konuda ısrar edince, organizatörler talebini kabul etmiş ve Muhammed Ali'nin yıldızını üstüne basılmaması için Kodak Theater'ın duvarına asmışlardır.

90 Saniyede Edebiyat. Dilimizi, kültürümüzü zenginleştiren temalar, terimler ve kelimelerin anlamlarını sizler için 90 saniyeye sığdırdık. Kelimelerin geçmişten bugüne taşıdığı anlamları öğrenmek, edebiyatın inceliklerine kulak vermek için siz de bize katılın. 90 Saniyede Edebiyat, her gün Akra'da.

0: Akra. Akra. Sağlık, sıhhat, afiyet. Hasta olmadan sağlığın, ölüm gelmeden hayatın, ihtiyarlamadan gençliğin kadrini bilmek için sağlık, sıhhat ve afiyet diyoruz.
1: Yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz kıymetli dinleyicilerimiz. Programımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sağlık, sıhhat, afiyet programında bugün de beslenme ve kanser konusunu işlemeye devam edeceğiz. Gastroenteroloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Sayın Mehmet Kürşat Türkdoğan bizimle birlikte. Değerli hocam, bir kez daha hoş geldiniz yayınımıza.
2: Çok teşekkür ederim, sağolunuz.
1: Biz çok teşekkür ederiz. Bir önceki programda çok çarpıcı bilgiler verdiniz. Özellikle ülkemizde Doğu Anadolu bölgesinde, Van'da yaptığınız çalışmalar neticesinde yemek borusu kanseri, mide kanserinin çok yüksek oranda olduğundan bahsettiniz ve bunun da beslenmeyle ilişkisine değindiniz. Biraz isterseniz küçük bir giriş yapalım, yine o T risk faktörlerine devam edelim hocam.
2: Evet.
1: Sizde lütfen.
2: Evet. İyi günler, iyi yayınlar diliyorum. Geçen konuşmamızda özellikle Doğu Anadolu'da T risk faktörleri, yani T ile başlayan ve kansere neden olan risk faktörleri üzerinde durmuştuk. En başta tezek, tandır, tütsüleme, kırsal kesimde özellikle

0: tandır ortamında, kapalı tandırlarda tezeyi yakılarak et, ekmek ve diğer yiyeceklerin dumanlı bir ortamda pişirilmesi en önemli kanser nedenlerinin başında yer almaktadır. Özellikle mide ve yemek borusu kanserleri açısından.
1: Evet.
0: Bunun yanında tuzlu beslenme alışkanlıkları üzerinde durmuştum. Otlu peynirin yenilmesi tuzlu olarak, balıkların, Van Gölü balıklarının tuzlanması örneğin. Ve bunun için tabii genel olarak tuzlu yeme alışkanlığı da olumsuz bir durumdur. Tuzlu beslenme, günlük olarak tuz miktarı diyette 6 gramı geçmemesi öngörülür. Sağlık prensibi olarak, çünkü aşırı tuzlu beslenme yalnız mide kanseri, benzeri kanser riski değil, aynı zamanda hipertansiyon ve sonuçta kalp damar hastalıkları gibi ciddi hastalıklara da neden olmaktadır.
1: Özellikle rafine tuzlar daha risklidir.
0: Tabii rafine tuzlar daha riskli. Her zaman rafine olan gıdalar da öyle, tahıllar da riskli oluyor. Örneğin tuzlu beslenme sonucu midede Helicobacter pyori dediğimiz bir bakteri midede çoğalma gösterebiliyor. Artış gösterebiliyor. Mukozaya yapışıyor. Midenin iç yüzeyine yapışıyor. Çoğalma gösterebiliyor. Ve bu bakteri de bizzat mide kanserine neden olabilen bir bakteridir. Tuzlu beslenme sonucu. Bunda bir artış gösterme durumu var.
1: Oysa azaltılması en kolay olan.
0: Tabii işte yani aşırı tuzlu beslenmekten mutlaka kaçınmak lazım. Dikkat etmek gerekiyor. Evet. Diğer T-risk faktörlerine de bakacak olursak, ağız ve diş bakımı, yani
1: evet,
0: teeth, İngilizce teeth, dişler olarak geçiyor. Bunlar tabii akılda kalsın diye öğrencilerimize, asistanlarımıza bu
1: evet
0: şekilde anlatıyorduk. T risk faktörleri diye. Ağız diş bakımı tabii son derece önemli. Dişlerimizin fırçalanması yemeklerden sonra, hatta Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem sünnetinde misvakın çok sık kullanılmasının ne kadar önemli olduğunu da konuşmuştuk. Ağız bakımı iyi olduğu zaman ağız içinde bakterilerin üremesi önleniyor. Dolayısıyla gıdalarla alınan nitratların nitritlere dönüşümü de önlenmiş oluyor. Aksi takdirde ağız bakımı iyi olmazsa ağız içinde bakteriler, mikroplar çoğalıyor ve gıdalarla alınan nitratlar nitritlere dönüşüyor. Bu nitritler de mideye geçiş yaptığı zaman, ağızdan sonra yemek borusu mideye geçiş yaptığı zaman, dışarıdan işte mesela dumanla pişirilen etler, büyükbaş hayvan etleri, bunlarla alınan aminler ve amitlerle nitritlerin birleşimi sonucu nitrozaminler açığa çıkıyor. Ve nitrozaminler de bizatihi kanserojen oluyor. Örneğin bizim son yıllarda yaptığımız bir araştırmada ve 2019'da Dünya Gastroenteroloji Kongresi'nde bu sunuldu. Türkiye'de popüler 16 gıdada nitrozamin düzeylerine baktık. Marketlerde çok satılan işte gıdalar işte ve dönerci, kebapçı bu gibi yerlerde çok sık kullanılan yiyecekler. Döner kebap, işte ızgara kebaplar, gerek büyükbaş hayvan eti, gerek tavuk eti, hindi eti olsun. Bir de işlenmiş et ürünleri bakın. Bunlar da çok önemli. Yani sucuk, sosis, salam gibi. Bunlara zaten nitratlar koruyucu olarak katılıyor.
1: Ekleniyor.
0: Koruyucu olarak katılıyor. Çünkü eğer katılmazsa Clostridium tipi bakteriler üreyebiliyor sucukta, sosiste. Bunların ürememesi için zaten katkı maddesi olarak nitratlar katılıyor. Nitrat, nitrit de bunların içinde
1: bulunuyor. Bunlardan zengin besinlerle.
0: Bu sefer bunlarla beslenme işte nitrat nitritlerin alımı sonuçta nitrozaminlerin gelişme riskine neden olabiliyor. İşte o yaptığımız araştırmada bu 16 popüler gıda, çok halk tarafından tutulan 16 gıdada 10'unda yani %70'inde nitrozamin düzeyleri 8 ile 80 kat yüksek bulundu mesela.
1: En başta sadece et ürünlerinde mi?
0: Değil. İşlenmiş et ürünleri var. Tabii et
1: normal.
0: Bir
1: diğer,
0: de diğer
1: marketli
0: mesela yeşil biber turşusunda marketlerde satılan nitrozamin düzeyi 80 kat yüksekti. Normal değerlere göre. 80 kat yüksekti. Onun dışında yeşil biber turşusundan sonra işte Adana kebap, işte dönerler, kebap tipi besinler, közde patlıcan, patates cipsi bakın toplumumuzun çok kullandığı
1: evet
0: patates kızartmaları. Kızartma patates mesela. Satılıyor ya bunlar aynı zamanda bir de evet evlerde de pişiriliyor. Bir de tuzlanıyor tabii. Cipsi de öyle mesela. Çocuklar, gençler çok kullanıyor bunları. Hatta erişkin insanlar da
1: evet
0: alışınca bunu kullanıyorlar damak tadı sonucu. Patates cipsi, patates kızartma,

0: ki bunlarda da mesela hem nitrozamin düzeyleri artıyor, hem de çok aşırı kızartılmış patates olsun, cipsiler ve işte karbonhidratlar genel olarak, işte kraker, bisküvit, bu tip şeyler yüksek ateşte 100-200 dereceyi geçen sıcaklıklarda kızartılan karbonhidratlarda, ayrıca nitrozaminlerin dışında akrilamit denen kanserojen maddeler de açığa çıkabiliyor. Akrilamit yani. Özellikle bu kızartıldığı zaman koyu kahverengi alması.
1: Yanık hale gelmesi.
0: Yanık hale gelmesi zaten. Yanık zaten işte zararlı konuştuğumuz gibi. Siyahlaşma, koyu kahverengi olması, patatesin kavrulması mesela. Hep bunlar zararlı. Kimi insanlarımız da böyle işte yanık ekmeklerin diplerini mesela yerler, evet, özellikle yanmış taraflar.
1: Çıtır olsun diye zaten.
0: Mesela yanık taraflar aslında, bunlar hep zararlı. Hepsi herhalde. Çünkü tandırda pişiyor. Kapalı fırın ortamında dumanla pişiyor ve yakılarak pişiriyor.
1: Burada mesela karşımıza çıkan hem gıdanın kendisi hem de pişirilme yöntemiyle beraber birleşince
0: tabii,
1: hepten risk artıyor.
0: Mesela bunların içinde bu araştırmamızda yeşil biber turşusunda nitrozamin düzeyi 80 kat yüksekti.
1: Bu evlerdeki turşulardan farklı olarak.
0: Marketten alınan turşu örneğiydi bu ara. Ama evlerdeki turşuda da aynı şeyler söz konusu.
1: Sadece olabilir. Tuzla mı?
0: Tuzlu besinler. Tabii tuzlandırmış besinler. Bir de bekletiliyorsa uzun süre turşu vesaire şey ortamlarda, sıcak ortam vesaire.
1: Bazen
0: hepsi bunlar,
1: turşu suyu dedikleri farklı bir madde de katabiliyorlar hazır turşulara.
0: Olabilir. İşte bunların hepsi aslında araştırma konusu. Yani
1: evet,
0: gıda maddelerinin denetimi ülkemizde son derece önemli.
1: Kesinlikle.
0: Bunlarda bu kanserojen ürünlerin düzeyi nedir? İnsan hayatını tehdit eden düzeydeyse mutlaka
1: bir kontrol getirilmeli
0: ve bunların satışı aslında yasaklanmalı. Yani gıda kontrolleri son derece önem kazanıyor. Çünkü insanlarımız, toplumumuz turşuyu da seviyor mesela diyette.
1: Evet.
0: Turşuyu da yiyor.
1: Onun da bir dengesi, ayarı olması.
0: Tabii bunların hep kontrol edilmesi önem kazanıyor işte burada. Tuzlu besinler neticede. Bunlarda nitrozamin düzeyleri bakınız en yüksek olan yeşil biber turşusuydu. Daha sonra işte patates kızartmalar, cipsiler, işte Adana kebap, kebap döner,
1: işlenmiş
0: et ürünleri, sucuk, sosis, salamlarda da
1: ekstra katıldığı için.
0: Yani bu yaklaşık 10 tane gıdada 8 ile 80 kat yüksekti. En yüksek mesela 80 kat yüksek.
1: Evet.
0: Yeşil biber turşusu o araştırmamızda. En az artış da 8 kat yüksekti nitrozamin düzeyi, ki bunlar kanserojen maddeler. İşte bunlara çok dikkat edilmesi gerekiyor. Gıda maddelerinin kontrolü son derece önem kazanıyor. Tabii bir de
1: tütün demiştiniz.
0: Sigaranın üzerinde, zaten sigaranın üzerinde biz ne kadar dursak azdır.
1: Kesinlikle.
0: Olmazsa bir daha bir hatırlatma yapalım. Yani bir tek sigarada 55 kanser yapıcı madde ve 5000 toksin var. Yani zehir var. Bu kadar kötü bir şey
1: tek
0: sigara.
1: Tek bir sigarada.
0: İşte sigara bildiğiniz gibi işte kalp damar hastalıkları, kanserler, kronik obstrüktif akciğer hastalıkları, kısaca KOAH diyoruz. Akciğer, nefes yollarının daralmasıyla giden ve ölümle sonuçlanan birçok hastalıklardan tabii sigara sorumludur hiç şüphesiz.
1: Evet.
0: Burada besinlerdeki toksinler açısından, zehir toksin açısından mesela tahılların da burada denetimi önem kazanıyor. Eğer tahıllar sağlıksız ortamda bekletilirse, bakliyatgiller, tahıllar mesela, rutubetli, nemli veya aşırı sıcak ortamlarda bekletilirse, yani ideal ortamlarda soğuk,
1: zinciri bozulmuş bir şekilde.
0: Evet. O uygun sıcaklıkta bekletilmezse depolarda vesaire tahıllar, bunlarda da mantar toksinleri üremektedir. Bunların en başında aflatoksin gelir. Aflatoksin.
1: Aflatoksini en çok kırmızı biberde duyuyoruz zaman zaman.
0: Tabii işte mesela yurt dışından kaçak yollarla, uzak doğudan Türkiye'ye getirilen veya Türkiye'de de üretilen işte pul biber, kırmızı biber, karabiber. Bunlarda da hatırlıyorum eskiden yapılan bir denetimlerde, beslenme fuarında Gaziantep'te yapılan araştırmalarda aflatoksin düzeyi normale göre 5 kat daha bulunmuştu. Yüksek bulunmuştu. 5 kat daha yüksek. Hatta Almanya'ya ihraç edildiği zaman biraz yüksek diye Almanya bunu geri göndermişti. Ama bizde mesela beslenme fuarında yapılıyor bu araştırmalar. Bakılmış ve pul biber, karabiber, kırmızı biber, ki bunlar da çok sık kullanılıyor.
1: Kesinlikle.
0: Mesela dün bir Doğu Anadolu dostlarımızın yemeğine gitmiştik. Yemek geldi. Kaşığı aldım, ağzıma götüreyim dedim yemeği. Son derece acı. Alışmışlar. Bir yandan yanık pişirme, kızartma, kavurma, yandırma, dumanla pişirme gibi hatalı alışkanlık ve bir yandan da çok acı kullanma, baharatlarda da işte aflatoksin düzeyinin yüksek olma riski.
1: Baharat üretiminin sağlıklı olması gerekiyor.
0: Tabii bunda. İşte bunların sağlıklı ortamlarda saklanması, tarladan alındıktan sonra uygun.
1: Biz bunu evde fark edemiyoruz değil mi hocam? Bunun laboratuvarda mı
0: işte sonuçları belli mesela oluyor? Bizler marketlerden alıyoruz. İşte marketlerdeki yani satış yerlerindeki denetimler önemli. Belki de o depolarda saklandığı yerlerde de denetim.
1: İlk üretim aşamasından itibaren.
0: Sonra işte marketlere geçiyor sırayla bir zincir halinde. Yani bunu zaten devletimizin yetkileri bu konuda zaten bilgileri vardır şüphesiz. Tarım ilmi
1: belki
0: bilgileri.
1: Her üreticisinin örneklendirmeden bir sonuç alınması gerekiyor. Tahlil edilmesi gerekiyor. Tabii, her üretimde daha doğrusu.
0: Denetimin çok iyi yapılması lazım. Zaten iki önemli konu var zaten. Eğitim ve denetim. Eğitimin ne kadar önemli olduğunu zaten geçen konuşmada üzerinde durmuştuk. Sağlıklı beslenme eğitimi ve genel olarak eğitim çok önemli. Bir ülkenin kalkınmasına, yükselmesinde insanlarımızın iyi eğitimli olması çok önemli. Ve denetim. Denetim yani gıda
1: kontrol.
0: Gıda maddelerinin yakın denetimi çok önemli. İşte mesela bu tahıllarda açıkta bekletilen, çok sıcak ortamda bekletilen veya rutubetli nemli ortamda bekletilen tahıllarda veya çerezlerde diyelim vesaire, bakliyatgillerde, baklagillerde mantar toksini. İşte en başta aflatoksin ki aflatoksin karaciğer kanserinin önemli bir nedenidir. Mesela Afrika'da, Uganda'da İşte karaciğer kanserlerinin en başlığını zaten oralar fakir ülkeler biliyorsunuz Afrika. Sosyoekonomik düzeyi düşük ülkeler oluyor. İşte en önemli nedeni aflatoksin kabul edilmiştir. Neden? Açıkta bekletilen tahıllar vesaire. Saklanma koşulları, şartları bunların sağlanması lazım. Ve bunlar sağlanmamışsa mutlaka denetimleri yani kanserojen düzeyde yüksekse bunlar bunların satılmaması lazım.
2: Sağlık, sıhhat, afiyet.
1: Evet, özellikle tahılların üretim aşamasında aflatoksin maddesinin riskinden bahsettiniz. Peki başka maddeler var mı hocam riskli, zararlı olan?
0: Evet, yani aflatoksin değil, başka mantar toksinleri de söz konusudur. Yani bu gıda maddelerinin küflenmesi sonucu işte çeşitli mantarlar ürüyor. Aspergillus flavus gibi, Fusarium moniliforme gibi ve daha birçok mantarlar üreyebiliyor. Mesela mısır ürünlerinin de. Mesela mısır da ki ülkemizde de mısır önemli oranda yetişiyor özellikle Karadeniz bölgesinde. Bunlar da açıkta bekletilirse, küflenirse, rutubetli ortamlarda vesaire. Bunlarda da bir başka mantar toksini ürüyor. Fumonisin denen bir mantar toksini ürüyor. Bu da yemek borusu kanserlerinde önemli bir etken kabul edilmiştir. Mesela Çin'in yemek borusu kanserinin çok yüksek olduğu bölgelerde ve İran'da da yine yemek borusu kanserinin yüksek olduğu bölgelerde yapılan araştırmalarda mısır ununda fumonisin düzeyinin yüksek olduğu bulunmuştur. Yani mesela mısır ununun da, mısır yağının da, bütün bunların da tabii denetimleri önem kazanıyor. Sonuç olarak tahılgiller, bakliyatgiller, çerezler, mesela yediğimiz şeyler, fındık, fıstık, ceviz mesela ne ölçüde taze acaba? İşte satılıyor ama yani ölçüde taze, bunların sıkı denetim çok önemli. Konu.
1: Peki bu riskler nasıl ortadan kaldırılabilir? Nelere dikkat etmek gerekli hocam?
0: Geçen konuşmamızda üzerinde durmuştum. Yani gerek Japonya'da gerek Amerika Birleşik Devletleri'nde buzdolabı kullanımının yaygınlaşmasıyla
1: kanser
0: ve toplumun sosyoekonomik düzeyinin yükselmesiyle hijyen kurallarına uyulması ve sağlıklı beslenme eğitim düzeyi yükselmesiyle mide kanserleri çok önemli oranda düşmüştür. Özellikle Japonya'da mesela buzdolabı kullanımıyla.
1: Evet.
0: İşte yani gıda maddelerinin üretiminden sonra saklanması, muhafazası sağlıklı olarak çok önemli. Hijyenik kurallara uygun olarak depolanması, daha sonra da piyasaya sunulması mesela bütün bunlar bir süreç aslında bir zincir yani oluyor burada. Çok önemli. Bunları işte gerektiği gibi denetimlerin yapılması lazım.
1: Peki siz gözlemleriniz nedir hocam? Diyelim ki bu verileri sunduğunuz kişiler sizlere nasıl dönüş yapıyorlar? Bir şey evet. olmaz mantığı daha yaygın mı acaba?
0: Şimdi ülkemizde? Aslında bizim insanlarımız her zaman doğruyu, iyiyi kabul eden insanlardır.
1: Evet, çok şükür.
0: Önemli olan bizlerin işte bu gibi yayınlarla faydalı olmamız.
1: Kesinlikle.
0: Mesela sigara kullanıyorsa sigarayı bıraktırmaya çalışmamız lazım. Toplumu devamlı bilinçlendirmemiz lazım. Zaten ne kadar iyi eğitim verilse, ne kadar halk teşvik edilirse terk etmeye kötü alışkanlıkları o derece önemli.
1: Evet.
0: O derece önemli. Evet, yani tahılların, bakliyatkilerin, ürünlerin sağlıklı saklanması çok önemli. Ev içinde de öyle mesela. Sıcak havalarda, mutfaklarda böyle gıda maddelerinin açıkta bırakılması da doğru değil. Mesela pilav diyelim. Pişiriliyor. Dışarıda kalıyor diyelim yaz ayında mutfakta. Soğuk havada saklanmıyor. Pişmiş pilavda Bacillus cereus denen bir bakteri üreyebiliyor mesela. Bu efendim işte çerezler, tahıllar, unmuş, bulgurmuş, işte pirinçmiş. Yani bunların hepsinde dikkat etmek gerekiyor. Sağlıklı, serin ortam, uygun yani sıcaklıklarda saklanması lazım. Aşırı sıcak, nemli, rutubetli ortamlarda bunlarda haliyle toksinler, kanserojen, işte bakteriler bunlar hepsi üreyebilir. Söz konusu olabilir. O bakımdan ebeveyn eğitimi çok önemli. Özellikle annelerin eğitimi çok önemli. Hem çocukların iyi yetiştirilmesinde sağlıklı beslenme eğitimi açısından annelerin eğitimi önemli. Hem de mutfak eğitimi açısından. Yani evde yemeği hazırlıyor anne. Ne ölçüde sağlıklı hazırlanıyor? Ne ölçüde sağlıklı saklanıyor? Paket ediliyor vesaire. Hijyen kurallarına ne ölçüde uyuluyor? Besinler evet. nasıl sağlıklı kalabilir ev içinde, mutfakta? Nasıl sağlıklı pişirilmelidir? Devamlı yakarak, yandırılarak kızartma mı pişirilmelidir? Yoksa haşlanmış şekilde diyelim bol sebzeli mi pişirilmelidir? İşte annelerin, ev hanımların eğitimi de çok önemli. Ortak çalışmalar yaparak özellikle annelerin eğitimi, ev hanımının eğitimi çok önemli. Toplumun iyi eğitimi açısından. Çünkü çocukları yetiştirenler annelerdir.
1: Bir ülkenin gelişmişlik göstergesi de sağlıkla
0: geleceği,
1: alakalı.
0: Yani şunu diyebiliriz. Bir ülkenin geleceği var. Anneler ve babalara bağlıdır.
1: Çok doğru.
0: Eğitim açısından. Özellikle anneler yani. Bu son derece. Çünkü baba aileden geçimini sağlamak için evin. Tabii baba evden ayrılıyor. Sabah çıkıyor, akşam dönüyor yorgun argın ama anne devamlı çocuklarla beraber. Sonra o çocuklara o şefkati, eğitimi en iyi anne verebilir. En güzel sevgiyi anne gösterir.
1: Evet.
0: Başkaları gösteremez o sevgiyi örneğin. Evet. Mesela bu yine tehiriz faktörleri ilgili tabii hijyen kuralları şüphesiz. Bunu ağız diş sağlığı üzerine
1: evet,
0: durduk. Ellerin sağlığı, yemeklerden el önce mutlaka eller yıkanmalıdır. Tırnaklar mutlaka kesilmelidir.
1: Yemekten önce ve sonra
0: tabii,
1: hassas
0: elbette,
1: bir şekilde
0: tabii,
1: dikkat edilmeli.
0: Hep bunları biliyorsunuz Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sünnetinde yer alıyor. Yemekten önce elleri yıkamak, sonra yıkamak, haftada bir tırnakları kesmek vesaire. Bakın her ne bildirilmişse yani Kur'an-ı Kerim'de ve sünnette hepsi bugün insanlığın kurtuluşudur, çözüm çareleridir. Sağlıklı olmasının çareleridir. Hijyen kuralı mesela bu Helicobacter pyori dediğimiz bakteri mideye yerleşip mide kanser. İşte kirli ellerden bulaşıyor. Eller yıkanmazsa, temiz olmazsa ortamdan, çevreden alınan yiyecekler, ayaküstü yemeler yani McDonald's veya fast food tipi diyelim.
1: Fast food tipi. Evet.
0: Fast food tipi ayaküstü yeme alışkanlıkları. Eller yıkanmıyor tabii. Sabunlanmıyor. Ortalama bir yarım dakika, en az yarım dakika, bir dakika eller sabunlanmalı, sıcak suyla yıkanmalı mesela. Tırnaklar kesilmiş olmalı.
1: Düzenli bakım olmalı.
0: Tabii işte o kirli ellerle ayaküstü alelacele yenen şeylerden sonra ne oluyor? Helicobacter pylori yerleşiyor. Başka bakteriler de yerleşir. İşte yaz aylarında akut gastroenterit dediğimiz tablolara neden olur. İshaller, kusmalar daha ciddi tablolara neden olabilir. Mesela eskiden daha yaygın olan tifo gibi hastalıklar veya yaz aylarındaki gastroenteritler hep yaz aylarında işte lokantalar, çevre sağdan soldan yemeler, yemeklerden önce ellerin yıkanmaması bunlardan oluyor. Tabii ki İşte yani hem mikropların alınması bu gibi infeksiyonlara neden oluyor. İshaller, gastroenteritler, helikobakterin geçişi ve Örneğin mide kanseri riski de böyle artış tabii gösterecektir.
1: Sindirim sistemi sağlıklıysa tüm bedeni de sağlıklıdır diye
0: tabii,
1: böyle bir görüş var.
0: Çünkü gıdalar sindirim sistemine geliyor önce. Sindirim sisteminden sonra emilim oluyor. Yani ince bağırsaklardan emiliyor gıdalar, nimetler. İnce bağırsakların emilim kapasitesi 300 metrekarelik bir alandır. Yaklaşık 9 metre, 7-9 metre uzunluğunda 300 metrekarelik bir alan düşünün. Geniş bir salon, amfi.

0: böyle çok geniş bir alana sahip. Zaten organizmamız çok gayet mükemmel yaratılmıştır.
1: Evet.
0: Biliyorsun insan varlığı en mükemmel yaratılmış bir varlıktır. Yani insandaki her şey en mükemmeldir. Tabii işte sağlıklı beslenmede insan sağlığı çok önemli. Ayrıca bu T risk faktörlerinden işte çay mesela. Aslında çay çok yararlı bir maddedir. Kanseri de önleyicidir. Özellikle yeşil çay. Siyah çay da öyle ama yeşil çay siyah çaya göre daha değerli kabul edilmiştir.
1: Bağışıklığı güçlendirici diyebilir miyim?
0: Siyah çay da aslında öyle kaliteli bir çay olduktan sonra. Yalnız buradaki dikkat edilmesi gereken nokta özellikle Doğu Anadolu'da mesela kıtlama tipi çay içmeleridir. Yani çok aşırı sıcak içiyorlar soğuk iklimde. Aynı zamanda Asya'daki yine mide yemek borusu kanseri görülen ülkelerde de mesela Tibet, Nepal, Himalaya, Orta Asya ülkeleri, Kafkaslar, yüksek rakım, soğuk iklim, sıcak içme alışkanlığı. Birden içiyor mesela. Çay olsun, çorba olsun çorba veya olsun. Başka sıcak içecekler. İklim soğuk, sıcak içecekleri kullanıyorlar. İşte o sıcak içme alışkanlığı yemek borusunun alt bölümünde kanser gelişme riskini artırıyor. Mide kanseri değil. Yemek borusunun alt ucunda tahrişe bağlı. Sıcak yeme mesela toplumumuzda da vardır. İlle de sıcak yeme yiyeceğim
1: evet,
0: diye
1: çorba
0: alışmış,
1: illa sıcak olmuş
0: alışmış insanlar vardır mesela. İlle de yemek sıcak olacak diye. İşte bu sıcak yeme alışkanlığına vazgeçmek lazım. Her zaman ılık yemek alışkanlığı olmalı. Hatta sıcak yemekte bereket yoktur buyurulmuş benim hatırladığım. Hani hadis-i şerifte sıcak yemekte bereket yoktur buyurulmuş. Neden? Çünkü sıcak aşırı ısıtılan yemeklerde değerli vitaminler, mineraller, besin öğeleri de ölmektedir. Etkisiz hale gelmek. Dolayısıyla besleyici özellikleri kaybolmaktadır. Onun için evde pişirirken de böyle devamlı aşırı sıcak yemeğe, yemek alışkanlığına vazgeçmek lazım. Nispeten yemekler biraz ılık olmalı. Sıcak yemekte bereket yoktur diye böyle hadis-i şeriflerde de bildirilmiştir. Buna dikkat etmek lazım. Evet. Aksi takdirde bu tahrişler, iritasyon, tahriş yemek borusu alt ucunda da kanserlere evet. Neden olmaktadır.
1: Çay dediniz kanseri önleyici tarafı
0: aslında
1: da vardır
0: yararlı.
1: Ama.
0: Tabii aslında Allah'ın yarattığı tabiat en büyük eczanedir. Bizim tabiattan yaratılmış en büyük eczane olarak en tabii şekilde istifade etmemiz lazım. Ama işte tabii ürünlerin sentetik hale dönüştürülmesi, katkı maddeleri, yani natürlerinin, tabiatlarının bozulması
1: evet.
0: Sonuçta bunlar da sonuçta kanserlerin gelişmesinde de tabii önemli bir neden olmaktadır.
2: Sağlık, sıhhat, afiyet.
1: Peki beslenmede en çok yaptığımız hatalar, yanlışlar nelerdir değerli hocam?
0: İşte bu T-risk faktörlerinden bahsederken o bölgelerde sebze ve meyve yeme alışkanlığının olmaması. Doğu Anadolu, yüksek rakım mesela. Ve bunun dışında başka yörelerde de mesela insanlar sadece etli besinlerle besleniyorlar. Kırmızı eti kullanıyorlar. İşte yakarak, yandırarak, dumanla, aşırı kızartarak. Ama sebze yeme alışkanlığı yok. Meyve yeme alışkanlığı yok. Bunlar son derece hatalı alışkanlıklar. İşte kanserlerin önlenmesinde, özellikle sindirim sistemi kanserlerinin önlenmesinde bizlerin sağlığı için yaratılmış olan sebzeler, meyvelerin zengin kullanılması
1: zengin
0: lazım.
1: Kullanılması.
0: Ve tercihen Ege Akdeniz tipi diyeti tercih etmek lazım. Sızma zeytinyağlı, Akdeniz tipi diyet yani. Bol sebzeli, natürel, aşırı kızartarak, kavurarak natürünün, tabiatının bozulmadığı haşlanmış tipte.
1: Tencere tipi.
0: Evet, haşlanmış tipte olacak. Kızartılıp, kavrulup yakılmayacak işte. İlk konuşmada
1: direkt
0: üzerinde.
1: Ateşe maruz kalmayacak.
0: Direkt ateşe evet. Maruz kalmayacak. Natürleri bozulmayacak. Yani
1: evet,
0: tabiatı
1: doğal
0: bozulmayacak.
1: Halleri
0: doğal halleri bozulmayacak. Doğal haliyle alınacak bu sebzeler. İdeali bu. Mesela patates kızartmanın da zararları üzerinde durduk. Aşırı kızartmalar, cipsiler vesaire. Bir de onlar da tuzlanıyor. O da ayrı bir risk faktörü oluyor tabii. İşte akrilamit denen kanserojen maddelerin de aşırı kızartılmış patates, cipsi gibi veya kraker, bisküvi gibi karbonhidratlı besinlerde aşırı kızartma sonucu akrilamit denen kanserojenlerin de ortaya çıktığını biliyoruz. O bakımdan kanserlerin önlenmesinde sebze ve meyve tipi

0: bol sebzeli beslenme, Akdeniz tipi diyete önem vereceğiz. Yani ebeveynlerin, ailelerin, toplumumuzun eğitiminde yeşilden zengin beslenmeye dönüşün olması lazım. Aşırı beyaz beslenme değil, yani hamur, un, yağ, katı şeker, bakkal şekeri tipi değil, yeşil diyete dönüş yani. Ege, Akdeniz tipi diyete dönüşü öğretmemiz lazım toplumumuza, o eğitimi vermemiz lazım. Şimdi işte mesela toplumumuzda devamlı böyle hamur tipi, işte karbonhidratlı, yağlı, unlu, aşırı beyazlı beslenme. Anadolu, ben buna Anadolu tipi beslenme diyorum.
1: Bu tip beslenmenin riskleri, sonuçları nelerdir peki hocam?
0: Bu tip beslenme, bakın işte neye neden oluyor sonuçta? Obezite, şişmanlık ve onunla birlikte metabolik sendrom.
1: Evet.
0: İşte yani kalp damar hastalıkları, kanserler, hipertansiyon, yüksek tansiyon, diyabet, şeker hastalığı, bunlar ortaya çıkıyor. Bir de bizim bilim dalımızı ilgilendiren karaciğer yağlanması. Bugün ülkemizde karaciğer yağlanması da çok sıktır. Bu bir toplum sağlığı sorunudur, karaciğer yağlanması.
1: Hareketsiz kalma da
0: tabii
1: etkili oluyor.
0: Tabii obeziteden doğuyor. Zaten şöyle diyelim en başta, obezite, şişmanlık hastalıkların mahzenidir, deposudur. İşte aşırı yağlı, hamurlu, unlu beslenme, hareket etmeme, egzersiz yapmama, kilo vermeme, obezitenin giderek yerleşmesi, arkadan işte bu saydığım önemli hastalıklar, metabolik sendrom dediğimiz, bu ölümcül olan kalp damar hastalıkları, hipertansiyon, kanserler, diyabet vesaire, şeker, bunların ortaya çıkması neden oluyor. Ve bizim bilim dalımızı, gastroenteroloji ilgilendiren de karaciğer yağlanması mesela. Safra taşları, akut pankreatit, bu gibi hastalıklar. Tabii ki sinir sistemi kanserlerinin de ortaya çıkması söz konusu. Obez kişilerde, şişman kişilerde. İşte mesela karaciğer yağlanması toplumumuzda çok sık bir problemdir. Yaygın görülen.
1: En çok nerede görülüyor hocam? Mesela mide kanseri Doğu Anadolu'da çok pişirilme usullerinin yanlış olması sebebiyle karaciğer yağlanması da
0: karaciğer yağlanması toplumda genel
1: neden? Olarak
0: çünkü
1: yaygın bir
0: rahatsızlık. Biraz önce dedim yani özellikle Orta Anadolu, Doğu Anadolu işte şey tipi beslenme yani yağlı, hamurlu, unlu, şekerli, işte
1: sebzeden
0: baklava, börek,
1: zengin olmayan.
0: Baklava, börek, işte hamurlu gıdalar yaygın, karbonhidratlı
1: ve küçük
0: yağlı,
1: yaştan
0: katı yağlı. Tabii şimdi ülkemizde yaklaşık 15 milyon erişkin nüfusta karaciğer yağlanması söz konusudur. 2,5 milyon da çocukta olduğu bildiriliyor. Yani yaklaşık bir 17 milyon nüfusta karaciğer yağlanması var. Karaciğer yağlanması ne oluyor sonuçta? Eğer bu önlenemezse, düzeltilemezse, sağlıklı beslenme, egzersiz, spor vesaire, hareket, kilo vermekte, sağlıklı kilo vermekte düzeltilemezse, karaciğer yağlanması siroza sonuçlanabilir. %15-20 oranında ve hatta karaciğer kanseriyle sonuçlanabiliyor. Onun için yani bu bir toplum sağlığı sorunu, karaciğer yağlanması. Bu bakımdan da toplumumuzun işte çok dikkat etmesi lazım. Yani obeziteden kaçınmak lazım, şişmanlıktan.
1: Bunlar genetik olarak da geçer mi hocam?
0: Genetik olarak çok nadir. Esas her zaman hastalıklarda ve kanserlerde kazanılmış faktörler söz konusu.
1: Yanlış hayat tarzı için.
0: Yani bu çevresel faktörler diyoruz veya kazanılmış faktörler.
1: Kazanılmış.
0: Hiçbir zaman biz genetiği suçlayamayız. Yine insanoğlu kendi hatalarından sorumludur. Yani kazanılmış faktörler kanserlerin gelişmesine sorumludur. Yaratılışta olan genetik faktörler değil. Onlar daha nadir faktörlerdir. Ama esas çevresel ve kazanılmış faktörlerdir. O bakımdan yani şişmanlıkla da mücadele edilmesi çok önemli. Şişmanlığın düzeltilmesi, sağlıklı beslenme, kilo verilmesi, işte egzersiz, yürüyüş, sportif faaliyetler. Bu da tabii son derece önemli. Yani obezite, şişmanlık hastalıkların deposu kabul edeceğiz. Bugün Türkiye nüfusunun yine %35'inde şişmanlık söz konusu. Şişmanlık.
1: Evet.
0: %30-35'inde hipertansiyon söz konusu olabiliyor. %30-35'inde sigara içimi var.
1: Ve bu bir rahatsızlık bir diğerini de tetikliyor.
0: Tabii birbirini doğuruyor, üretiyor, etkiliyor. Yani şişmanlıkla beraber hepsi ortaya çıkıyor.
1: Beslenmeyle beraber.
0: Tabii şişmanlıkla beraber bütün bunlar ortaya çıkıyor. O bakımdan işte ilk konuşmamızı da yer verdiğimiz gibi toplumun sağlıklı beslenme açısından eğitimi son derece önem kazanıyor. Hem küçük çocukluk döneminden, aile içi dönemden itibaren o bakımdan aile içinde anne babanın eğitimi

0: çok önemli. Daha da böyle önemli, daha da önem verilmesi lazım. Ve öğretmenlerimizin bu konuda çok iyi yetiştirilmesi ve öğretmenlerin tabii ayrıca eğitime tabi, meşhur bir tabir var. Trainer of trainers. Yani eğiticilerin eğitimi.
1: Evet.
0: Çok önemli. Özellikle kırsal bölgelere veya genel bütün ülkemize zorunlu gönderilen öğretmenlerin, görevlendirilen öğretmenlerin bu konuda eğitimi lazım ve sağlıklı beslenme konusunun zorunlu eğitim olması lazım.
1: Evet.
0: Öyle seçmeli falan değil. Yani bu da ana okullarından itibaren başlayacak. Üniversitede de bence devam etmesi lazım.
1: Ve her bölüm için geçerli olması
0: nasıl ki
1: gerekiyor.
0: Bazı dersler zorunlu oluyor diyelim. Aynen böyle. Eğer sağlıklı bir toplum istiyorsak küçük yaştan itibaren, çünkü çocuk küçük yaşta anneden babadan ve öğretmeninden aldığı derslerle çocuk gelişir, eğitim düzeyi gelişir. Ona hiç şüphe yok. Anne babanın eğitimi çok önemli. Arkadan da öğretmenlerin eğitimi çok önemli.
1: Evet. Çok teşekkür ederiz hocam. Bugün de çok faydalı bir program gerçekleştirdik. Sağ olun, var olun.
0: Ben de teşekkür ederim. Çok sağ olun davetiniz için ve çok hayırlı yayınlar diliyorum sizlere de, eğitim konularında özellikle.
1: Çok teşekkür ederim değerli hocam. Kıymetli dinleyicilerimiz, Gastroenteroloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Sayın Mehmet Kürşat Türkdoğan hocamızı ağırladık. Bir kez daha şükranlarımızı sunuyoruz. Yeniden birlikte olabilmek dileğiyle sağlıcakla kalın, hoşça kalın.
2: Hasta olmadan sağlığın, ölüm gelmeden hayatın, ihtiyarlamadan gençliğin kadrini bilmek için sağlık, sıhhat ve afiyet diliyoruz.
3: Dinlediğiniz programa Akramedya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerilerimiz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya, sağduyunun sesi.
4: Ben Anadolu'yum. Bir yanından şafak sökerken bir baştan bir başa, her gün selam veriyor güneş kurda kuşa. Dört mevsim bir yaşarım, yok cihanda böyle bir eş. Akşam sefasından ufuklardan batıyor güneş. İşte ben Anadolu'yum, yiğidim çatık kırkaşım. Bir babanın öz oğluyum, yedi kardeşim. Yedi oğlum vardır, biri Aras'tır, bir ucunda Serhat. Bir kızım vardır Dicle'dir, bir oğlum var Fırat. İki ikizim var Seyhan, Ceyhan, kıskançlık verirler ya da. Her nesneye can verilir yeşil Çukurova'da. Bir oğlum vardır uzun boyludur, rengi kızıl ya. Bir kızım vardır kaşları hilaldir, adı Sakarya. İşte benim, ben Anadolu'yum. Ben Türk'üm, Kürd'üm, Zazay'ım, Laz'ım, Çerkez'im, Babaş'ım. Dedik ya bir babanın oğluyum, yedi kardeşim. Ben Karadeniz'de Laz'ım, Hazar Denizi'nde Abaz'ım. Bir elimde kemençe, bir elimde sazım. İşte benim, ben Anadolu'yum. Ben Ağrı Dağı'nda güvercinim, Bitlis'te Ahlat, Van'da Gevaş'ım. Ben Bingöl Dağları'na çobanım, Muş ile kardeşim. Hakkari'de Ahmedi Hani, Fakiye Teran'a kuşum. Ben Cizre yollarında Memzin ile yoldaşım. Batman'da petrol, Diyarbakır Ovası'na pamuk, Melik Ahmet dükkanında kumaşım. Ben Sirt'te Koçero, Mardin'de Süryani, Antep'te Şahin, Urfa'da Halilur Rahman sofrasında aşım. Ben Erzincan'da Terzi Baba, Elazığ'da Gagoş'um. Munzur'da Alevi, Sivas'ta Kızılbaş'ım. İşte benim, ben Anadolu'yum. Ben Hatay'da Arap'ım, Habibi Nacar'a yandaşım. Ben Malatya, Adıyaman, ben Maraş'ım. Ben Kayseri, Kırşehir, Kırıkkale, Eğmez başım. Yozgat, Tokat, Ankara, vatan duvarında taşım. Adana, Antalya, İzmir, Bursa'dan hoşum. Sakarya, İzmit, İstanbul aşkıyla sarhoşum. Ege'de Efe, Trakya'da Roman, Marmara'da Mamoş'um. Ben yurtta sulh, cihanda barışım. Ben Kur'an-ı Kerim ışığında çağdaşım. Ben Anadolu erenleri Mevlana, Yunus, ben Hacı Bektaş'ım. Ey sevgili, kendine gel. Sen bensin, ben sizin. Çanakkale'de yatan binlerce kefen sizin. Beni benden ayırmak ne mümkün? Aynı bedenim, aynı kemiğim, aynı tırnağım, aynı dişim. Ben anayım, ben babayım, ben dayı yeğenim, ben eşim. Ya Rabbi sana arzu niyazım var, ayırma beni haktan. Ya Rabbi koru beni düşmanlardan, dış mihraktan. 35 yıldır ne baharım var, ne yazın nefsinde kışım. Ben üzgünüm, ben kırgınım, ben ağlayan gözlerde yaşım. Ben Gürhan'ım, garip ozanım, bu topraklarda vatandaşım.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Şüphe yok ki Allah benim de Rabbim, sizin de Rabbinizdir. Öyleyse ona kulluk edin. İşte doğru yol budur.

0: Hadisler Deryası. Merhaba sevgili Akra dinleyicileri. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmud Esad Coşan'ın yaptığı hadis sohbetini istifadenize sunuyoruz.
1: Elhamdülillahi Rabbil Alemin, ala kulli halin ve fi kulli hin. Ve salatu ve selamu ala seyyidina ve senedina ve mededina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmain ve men tebi'ahu bi ihsanin ila yevmiddin. Emma ba'de. Sa'lamu eyyuhel ikvan fe inne ıttalel hadisi kitabullah ve ıttalel hedi hedi seyyidina Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Ve şerrel umuri muhtesatuhâ ve külle muhtesetin bid'a ve külle bid'atin dalâle ve külle dalâletin ve sahibihâ finnâr ve bissenedil muttasıl ilen Nebi sallallahu aleyhi ve selleme. Kâne lâ ye'huzu bil karfi ve lâ yekbalu kavle ahadin alâ ahad. Enes radıyallahu anh'ten hadisi şerif. Peygamber Efendimiz şüphe üzerine bir iş yapmazdı. Zan ile, şüphe ile efendim iş yapmazdı. Kesin delil olacak, hüccet olacak, vesika olacak, bürhan olacak, ayan beyan iş belli olacak, işlemi ona göre yapardı. Zan üzerine biz ne yapıyoruz? Ben arkadaşlarımı şöyle inceliyorum. Özel sohbetlerde efendim gittiğim ülkeler, şeylerde, şehirlerde, mesela Ankara'dayım. Arkadaşlar ziyaretime geliyor, konuşuyoruz. Bilmem Bursa'dayım, konuşuyoruz. İnegöl'e gidiyoruz, Balıkesir'e gidiyoruz. Konuşuyorum arkadaşlara. Şöyle şeylerine bakıyorum. Muhakemelerinin sıhhatine bakıyorum. Akılları nasıl çalışıyor? Muhakeme yürütme tarzları nasıl? Nasıl delillere dayanıp o delillerden nasıl sonuç çıkartıyorlar? Muhterem kardeşlerim, bu da bir şey. Bu da bir büyük kabiliyettir. İnsanın doğru düşünmesi bir kabiliyettir. Düşünmek bir sanattır. Doğruyu bulmak bir sanattır. İki tane cümlenin okunmasından sonra ondan üçüncü sonucu çıkartmak bir sanattır. Mantık işidir, tefekkür işidir. Çoğu kimse bakıyorum sözlerini delile dayandırmıyor. Zan üzerine, tahmin üzerine büyük büyük sonuçlar çıkartıyorlar. Şu şöyle yapmıştır binaenaleyh, bu adam iyi adam değildir. Şu şöyledir binaenaleyh, şu adam kötüdür. Ya günah, suizanda bulunmak günah, iftira etmek günah, efendim gıybet etmek günah. Daha ortada bir şeyini bilmiyorsun. Gördün mü diyorum, görmedim. Duydun mu, duymadım. Tahmin ediyorum. O adam milyonları kazandı. Canım milyonları kazanabilir. Yani haramdan kazandığına dair delilin var mı? Yok. Herkes anasından zengin doğmuyor ki. Efendim maydanoz satmaktan başlıyor. Ondan sonra fabrikatör olabiliyor. Çobanlıktan başlıyor. Atom alimi olabiliyor. Efendim bilmem şeyden tarladan çıkıyor. Efendim geliyor vezir oluyor. Bakan oluyor şimdiki zamanın tabirine göre. Yani insan çalışırsa bir şey elde edebilir. Mühim olan haram var mı işin içinde? Gayrimeşru şey var mı? Bakıyorum arkadaşlarımın çoğu gıybette. Çoğu efendim zanla hareket ediyor. Peki Peygamber Efendimiz nasıl yaparmış? Efendimiz zanla itibar etmezdi. Zan üzerine, şek üzerine, tereddüt üzerine iş yapmazdı. Sağlam, pırıl pırıl bir mantık, ışıl ışıl projektör altında bir muhakeme tarzı, efendim sapasağlam bir sonuç. Çok güzel. Müslümanların böyle olması lazım. Delilsiz, mesnetsiz konuşmaması lazım. Mekke-i Mükerreme'ye gittim. Orada baktım bir onların büyük alimlerinden birisi neredeyse yeni Diyanet İşleri Başkanı olacak. Yani eskisi şey yaparsa, makamından ayrılırsa neredeyse o geçecek. Talebeleri topluyor böyle bizim buradaki gibi. Hep genç talebeler, hep üniversite talebeleri. Bakıyorum sabah namazından sonra işrak vaktine kadar 1,5-2 saat ders yapıyorlar. Ben de kenardan dinliyorum. Tane tane Arapça konuşuyor ve soru soruyor talebelerine. Sen ne dersin? Bu usta ne dersin? Kim? Şimdi birisi bir şey söylüyor. Şu şöyle. Öyle desen de kabul etmem, öteki türlü desen de kabul etmem. Delil getir diyor. Delilin ne? Şu şöyledir. Neden? Şu ayet var da ondan. Bu böyle değildir. Neden? Peygamber Efendimiz bir hadisi şerifinde şöyle buyurmuş da ondan. Baktım talebelerini yetiştirme tarzı hoşuma gitti. Delilli, mesnetli. Her şeyin bir ayete dayanması lazım, bir hadise dayanması lazım. لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَا مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ. Yaşayan bir delil üzere yaşasın, bir şeyi olsun, mesnedi olsun, ölen bir mesnedi olsun, öyle ölsün. Her işimiz Allah'ın rızasına uygun olsun, bir şer'i delile dayansın. Çoğu kimse, affedersiniz, işkembesinden atıyor. İşkembe-i Kübra'dan palavra atıyor. Palavra sallıyor. Bir gazetede okudum. Efendim tesbihin üzerine böyle hani Subhanallah, Elhamdülillah, Allahu Ekber diyoruz. Tesbihin üzerine böyle üflemek var mı diye soruyor okuyucu mektup olarak soruyor. Ötekisi de cevap yazmış. Geçmiş gazetenin köşesine efendim orada bir yer elde etmiş. O da düdük gibi ötüyor oradan efendim. Evet diyor, vardır diyor. Peygamber Efendimiz zamanında da öyle olmuştur. Peygamber Efendimiz bizim bugün kullandığımız tesbih gibi tesbih kullanmadı ki. O zaman çakıl taşlarıyla, hurma çekirdekleriyle filan bu işi şey yaptılar. Veyahut ipe düğüm atarak yani sayma işini öyle şey yaptılar. O üflemek zaten tesbihin üzerine değil ki be adam. Neresini düzelteyim ben senin lafını? O üflemek, ayet-el kürsüyü okuyor ya, ayet-el kürsü hıfz-ı himayeyi, Allah'ın insanı korumasını ifade eden bir manası var ya, yerin göğün hıfz-ı himayesi Allah'a zor gelmez diyor ya, diye kendisini üflüyor ki ya Rabbi sen beni de koru. Şeytanın şerrinden koru, nefsin şerrinden koru, içerideki dışarıdaki düşmanlardan koru. Onun tesbihe üfürmekle bir ilgisi yok ki bir adam. Bir de atıyor. Peygamber Efendimiz zamanında da efendim böyle şey yapılırdı filan diye. Delil olacak. Onun için hoşuma gidiyor. Bazı böyle kimseler var. Efendim bu hususta delilim var mı? Var. Hadis-i şerif. Eski alimlerden birisi baskı devrinde Kur'an-ı Kerim'in ayetlerini makasla kesmiş. Cırt cırt cırt kesmiş yapıştırmış. Ahkam ayetlerini atmış kenara. Efendim ahlak ayetlerini almış bu tarafa. Öyle ayrım yapma, senin hakkın var mı? Allah'ın ahkamını dinlemeyecek, çiğneyecek. Onları kesiyor, makaslıyor. Cırt cırt cırt cırt dışarı şey yapıyor. Ahlakla ilgili ayetler duruyor burada. Öyle saçma şey mi olur? Öyle saçma şey mi olur? İslam hoşgörü dinidir. Kime hoşgörü? Ne zaman hoşgörü? Allah'ın haramlarına karşı hoşgörü var mı? Söyle bakalım. Her tarafını söyle işin. Yarısını saklayıp yarısını söyleme. Milleti uyutmak öyle şey yok. Söyleyeceksen tam söyle, her tarafını söyle. Yarısını söyle, yarısını söyleme. Öyle şey olmaz. Ayetleri atla, efendim beri tarafta hadislerle milleti uyut. Sözün yarısını söyle, öteki yarısını söyleme. O zaman o Bektaşi'nin oyununa benzer. Bektaşi namaz kılmıyormuş. Niye namaz kılmıyorsun erenler demişler. Diyor ki Allah Kur'an-ı Kerim'de namaza yaklaşma dedi de ondan. Diyorlar ki yahu Allah namaza yaklaşma.

farkında olmaz bir durumda namaza yaklaşmayın diye. Öyle yarısını söyleyip yarısını söylememek bilimsel bir şey değildir. İslam'ın ahlakla ilgili hükümlerini uygulayalım, ötekileri kırpıştıralım. Ona bir Müslümanın gönlü razı olmaz. Öyle şey olmaz. Allah'ın emri emirdir, yasakları yasaktır. Hepsini uygulayacak. Ve bunun aksine kim hareket eder, kim başka türlü şey yaparsa çok büyük hata etmiş olur. Efendimiz zan üzerine hareket etmezdi, kesindi. Her şeyi ayan beyan belliydi, pırıl pırıldı dedik. وَلَا يَقْبَلُوا قَوْلَ اَحَدٍ عَلَى اَحَدٍ Bir kimsenin öteki kimsenin aleyhindeki sözünü asla kabul etmezdi. Bir kimsenin öteki kimsenin aleyhindeki lafını kabul etmezdi Peygamber Efendimiz. Ne demek? Yani gıybet ettirmezdi, dedikodu yaptırtmazdı. Aleyhte konuşturtmazdı. Neden? Cemiyetler bundan mahvoluyor da ondan. Cemiyetler bundan mahvoluyor. Topluluklar bundan parça parça oluyor, grup grup oluyor. İnsanlar bundan birbirine küsüyor. İnsanlar onun için birbirine düşman oluyor. Herkese yasak. Yasaksa herkese yasak, yasaksa her zaman yasak, yasaksa her yerde yasak. Şimdi bizim cemiyetimizde ne oluyor? Çocuklarımıza okulda öğretmen kulağını büküyor, yalan söyleme sakın ha. Yani günah işlemekte, yalan söylemekte, iftira atmakta dokunulmazlık. Böyle saçma şey mi olur? Belki olur, belki batıda da böyledir. Hah! Gel bakalım. Batıda da böyleyse, batıda böyle değil. Peygamber Efendimiz bak prensibi koyuyor. İslam'ın güzel tarafı, öteki nizamlara hiç benzemeyen tarafı budur muhterem kardeşlerim. İslam samimidir ve bütündür. Hiç öyle bir parçasını ayırmaz. İçki yasak mı? Yasak. Tamam. İçki yasaksa hiçbir yerde içtirmiyor İslam. Taşıttırmıyor bile. İçkiyi taşıyamaz. Hocam muhtacım, hamalım biriyim, gecekonduda oturuyorum, ne yapayım şimdi ben? Şu bira şişelerini kamyona taşıyamayacak mıyım? Taşıyamayacaksın. Taşıyamazsın. Öyle bir yardım bile yapamazsın. Yaptırtmıyor İslam. Dedikodunun aleyhinde mi? Hiç kimseye konuştur. Bir yerde böyle birisi aleyhine bir dedikodu olursa diyor Peygamber Efendimiz, dedikodu yapanı sustur, dedikodusu yapılan orada olmayan kimsenin yardımcısı ol, müdafasını yap ve oradan kalk git diyor. Orada durma artık, orada hayır kalmadı, bereket kalmadı diyor. İslam her şeyi böyle yapıyor. Yasaksa yasak, güzelse güzel, iyiyse iyi, yapacaksak yapalım, yapmayacaksak hiçbir yerde yapmayalım. Bu kadar basit bu iş. İftira da yasaksa öyle. İslam'ın güzelliği burada. Bizim tutarsızlığımız, beşeri sistemlerin tutarsızlığı burada işte. Beşeri sistemler yarı yolda bırakıyor. İnsanı denizin ortasına kadar kayıkla getiriyor. Keşke sahilde atsaydı. Keşke sahilde atsaydı. Sahilde iki kulaçta kenara çıkabilirdi adam. Ama ta denizin ortasına kadar getiriyor, getiriyor. Kurtulamayacağı yere getiriyor. Ondan sonra pat denize atıyor. Öyle şey mi olur? Tayyareye bindiriyor. Yukarılara çıkartıyor, çıkartıyor, çıkartıyor. Oradan aşağı atıyor. Bindirmeseydi bir şey olmayacaktı. Bindirip ondan sonra atıyor. Böyle saçma şey olmaz. Bir şey güzelse söyle bakalım, güzel mi çirkin mi? Hayır, güzel değil, zararlı, sıhhate zararlı. İnsan alkolik oldu mu şöyle olur böyle olur. Tamam, bu içkiyi içmeyeceksin, içirtmeyeceksin, imal ettirmeyeceksin, taşımayacaksın. Kâne la ye'külü sûbe velel basala velel kürase min ecli ennel melâikete te'dihi ve ennehu yükellimu Cebrail. Enes radıyallahu anh'ten yine Peygamber Efendimiz sarımsak yemezdi, soğan yemezdi, pırasa yemezdi. Çünkü melekler kendisine geliyordu. Melekler bunların kokusundan müteezzi olduklarından, hoşlanmadıklarından bunları yemezdi. Peygamber Efendimiz kendisi Cebrail aleyhisselam ile konuşuyordu, vahiy geliyordu, Cebrail aleyhisselam ile konuşuyordu. Onun için kendisi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bunları yemezdi. Ve bunları yiyenler bizim mescidimize, namaz kılma mahallelerimize gelmesin derdi. Ötekileri rahatsız ediyor diye. Sarımsak fena bir gıda değildir. Soğan fena bir gıda değildir. Faydaları vardır. Sarımsak tansiyonu tanzim eder. Fevkalade güzeldir. Soğanın bir sürü besleyici tarafları vardır, güzel tarafları vardır. Ama İslam temizliğe önem veriyor, cemaate önem veriyor, başkasını üzmemeye, başkasını taciz etmemeye, başkasını rahatsız etmemeye çok önem veriyor. Gönül yapmaya çok önem veriyor. Gönül hoş etmeye, insanları sevindirmeye çok önem veriyor. Onun için yerse yesin ama camimize gelmesin diyor. O zaman da tabii

Mümkün olduğu kadar yememek gerekiyor. Yani cami vaktinde yememek gerekiyor. İşte dikkat etmek gerekiyor. Ama hiç yememek gibi bir yasak değil, haramlık değil de bu cemaati taciz etmesi bakımından uygun olmayan bir şey. Kâne lâ ye'külül cerâde ve lâ kilveteyni ve lâ dabbe min gayri en yuharrimehâ. Bunun gibi Peygamber Efendimiz çekirge, efendim dalak ve şey, böbrek, efendim ve kertenkelenin büyüğü, kelel denilen çöl hayvanı, bir hayvan, bunları yemezdi. Fakat haram da etmezdi, yenmesin de demezdi, fakat kendisi yemezdi. Efendimiz bunları yemiyordu. Çekirgenin yenilebileceğine dair hadisi şerifi vardır. Çekirge böyle parmak gibi iri olur o diyarlarda ve toplanılır, kurutulur ve yenilebiliyor. Yani bizim tabir caiz ise şeye benziyor. Hamsi kızartması, kavurması, kurutması filan gibi, balık kavurması gibi bir şey oluyor. Çekirge yenilebilir. İki ölü hayvanın ölü olmasına rağmen yenilmesine İslam cevaz vermiştir. Peygamber Efendimiz hadislerinde müsaade etmiştir. Balık ve çekirge. Bu iki balık da ölmüştür, yenilir. Her balık yenilir. Denizden çıkan balık yenilebilir. Efendim çekirge de yenilebilir. Ondan sonra dalak, böbrek, efendim bu gibi şeyler yenilebilir. Ama Peygamber Efendimiz yemezdi. Ve kertenkelenin irisi bir hayvan var, böyle onun gibi böyle yürüyen iri keler deniliyor. Dat adı veriliyor. Dat ve B ile. Onlar çölde onu avlarlardı, bayağı bir eti filan oluyor diye yerlerdi yani bedeviler. Efendimiz yemiyor. Vela yekülü müttekien vela yeta'u akıbe racülani. Peygamber Efendimiz yemek yerken yaslanmazdı. Arkasına dayanıp da, yastığa kurulup da, divana uzanıp da, öyle yatanları filan bilirsiniz, duyarsınız. Efendim Romalıları okuyoruz tarihten. Efendim divanların üzerinde otururlar, yatar vaziyette çeşitli meyveleri, efendim yiyecekleri yerlermiş, tıka basa doyunca boğazlarını gıcıklattırırlarmış, onları çıkartırlarmış, gene yerlermiş, gene gıcıklatırlarmış, gene yerlermiş. Yani artık bu İslam dışı şeyin ne kadar çirkin olduğunu buradan anlayabilirsiniz. Efendimiz öyle yaslanarak yemezdi yemek yerken. Önünde arkasında iki kimsenin bile yürümesine, efendim arkasında kişilerin yürümesine müsaade etmezdi. Hani şöyle muhafızlı şeyle filan gibi böyle arkadan yürümesine müsaade etmezdi. Ashabını önünden gönderirdi, kendisi arkadan yürürdü. Yani daha önden yürüttürürdü. En önde öyle çalımlı çalımlı yürürler ya, hani bazı şeylerde öyle hali yoktu Efendimizin. Kâne lâ ye'külü min hediyetin hattâ ye'müre sahibeha en ye'küle minhâ lişşâtilleti ühdiyet lehû. Ammar radıyallahu anh'ten Peygamber Efendimiz kendisine getirilmiş bir yiyecek hediyesini getiren kimseye buyur sen ye demeden yemezdi. Çünkü ona Hayberli bir Yahudi kadın zehirli bir koyun getirmişti. Ondan şöyle bir ağzına aldı, Cebrail aleyhisselam onun zehirli olduğunu bildirince çıkarttı. Yani öyle bir zehirleme durumu başından bir olay olarak da geçmişti Peygamber Efendimizin. Hatta vefatının o zehirin uzun zaman devam eden tesiriyle olduğuna dair rivayetler vardır. O Hayber'deki etin çiğnemiş olduğum lokmasının acısını şuramda her zaman hissederim derdi Peygamber Efendimiz. Yani içinde öyle bir şeyi, izi, tesiri kalmış demek ki. Onun için kendisine birisi bir hediye getirdiği zaman buyur önce bir sen tat ye bakalım diye ona yedirtirdi önce. Herhangi bir suikast bahis konusu olmasın diye. Bu yapılması gereken şeylerden biridir. Bazen böyle şeyler oluyor. Efendim yani insanın yiyeceğine çeşitli şeyler koyabilirler. Çeşitli suikastlar olabilir. Bunlara karşı tabii böyle büyük kimselerin, tanınmış kimselerin tedbirler alması gerekiyor. Peygamber Efendimizin çok güzel tedbirleri vardır. Mesela birisini komutan tayin ediyor, emrine askerler veriyor.

bir de mektup veriyor. Diyor ki bu mektubu Medine'den 3 gün yola gideceksin, filanca yere gelince açacaksın. Mektupta talimat var, vazife var. Yani vazifeyi nerede yapacaklarına dair, nereye gideceklerine dair bilgi mektubun içinde. 3 gün gideceksin Medine'den, Medine'den ayrılmış olacaksın. Filanca yere vardığın zaman orada açacaksın, orada belli olacak. Ne güzel tedbir. Medine'den söylese, açsa adam, öğrense karısına söyleyecek. Karısı nereye gidiyorsun diyecek, bilmem ne diyecek, akrabasına söyleyecek. Oradan oraya, oradan oraya yayılır. Onun için 3 günlük mesafeden ondan sonra açacak diye söylüyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin güzel tedbirlerinde. Kâne lâ yetetayyeru velâkin yetefe'elü. Peygamber Efendimiz bir şeyin uğursuzluğunu ileri sürmezdi. Ha, bu uğursuz oldu, bu şey uğursuzdur, binaenaleyh bundan şimdi şöyle kötülük olacak filan diye şomluk şeyi yapmazdı. Efendim fenaya yorma, şomluk, efendim uğursuzluk şeyi yapmazdı, yorumu yapmazdı, hayır yorumu yapardı. Ha bak bu böyle oldu, inşallah şöyle olacak diye yorardı. Güzel şeye yorardı, kötüye yormazdı, uğursuzluğa, şomluğa şey yapmazdı. Bu uğursuzlukla ilgili çeşitli şeyler vardır. Mesela bir insanın önünden giderken kedi geçerse, köpek geçerse, ha o gideceği iş iyi olmayacak. Nereden çıkarttın? E buradan bu tarafa kedi geçti. Tam gideceği sırada yukarıdan baykuş öter de diye, ha tamam bu iş fena oldu, olacak veya eyvah bugün uğursuz olacak. Tam da böyle dolunay halindeyken baykuş öttü, eyvah yarın yandık. Ne yanması ya, hiçbir şey yok. Nereden çıkartıyorsun bu uğursuzlukları? İnsanoğullarının böyle tarihten birikmiş saçma sapan itikatları vardır, inançları vardır, batıl. Çeşitli uğursuzluk şeyleri vardır. Şu uğursuz, bu uğursuz filan gibi. Efendimiz böyle yapmazdı. Yalnız tatlıya yorma yapardı. Mesela güzel bir şeye yorma yapardı. Mesela Hüdeybiye anlaşması yapılacağı zaman Kureyşli taraf, Kureyşlilerin başında Sehil isminde bir zatı gönderdiler. Sehil adındaki şahsın emrinde bir heyet geldi. Peygamber Efendimiz'le anlaşma yaptılar. Ondan sonra Hüdeybiye anlaşmasına göre işte Peygamber Efendimiz döndü Medine-i Münevvere'ye. Şimdi Peygamber Efendimiz gelen kimsenin adı Sehil. Sehil. Sehil de kolay demek. İnşallah işimiz kolay olacak dedi. Yani güzele yormak dediğimiz şey böyle. Efendimiz hayra yorardı, güzele yorardı, şomluk, uğursuzluk şeyi yapmazdı, söylemezdi, o tarafa yormazdı. Bu da bize bir ibrettir. Kâne lâ yete'arru minelleyli illâ ecre sivâke alâ fîhî. İbn-i Ömer radıyallahu anhuma'dan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem geceliğin bir uyandı mı? Uyandı. Muhakkak dişlerine misvak sürerdi. Misvakı yanındaydı. Muhakkak misvak sürerdi. Ne zaman uyansa, uyandığı zaman geceliğin mutlaka efendim ağzını misvaklardı. Peygamber Efendimizin biliyorsunuz bu dişleri pırıl pırıl parlardı. Ağzını açtığı zaman inci gibi pırıldardı ve etrafa ışıkları saçılırdı. Dişleri çok güzel, çok temizdi. Peygamber Efendimiz ağız temizliğine öyle büyük bir ehemmiyet vermişti ki, o kadar güzel üstüne eğilmişti ki bu meselenin, ağaç dallarının uçlarının o liflenmesiyle, ezilmesiyle, tel tel olmasıyla sahabe-i kiram dişlerini böyle fırçalarlardı ve hiç dişlerinde rahatsızlık olmazdı. Diş etleri gayet güzel olurdu. Biliyorsunuz misvakın çeşitli ağaçlardan yapılması mümkündür. Mesela ceviz ağacının dalından bile olur. Ama asıl çölde yetişen bir bitkinin kökü var ki o kökten çıkarttın mı böyle hafif tuzlu, hafif baharlı, karabiber gibi böyle ağızda böyle bir acılık hissi veren çok sevimli bir tadı vardır misvakın. O asıl misvak. Böyle misvaklandığı zaman insan dişlerini yani fırçaladığı zaman misvaklamak diyoruz biz buna. Efendim diş etlerinin hastalıklarına iyi gelir o şey. Misvakın içindeki ecza diş etlerini fevkalade tedavi ediyor. Ankara'da bizim bir tanıdığımız diş hekimi var, araştırıcı bir diş hekimi, yani bu işin tetkikini yapan bir kimse, böyle ilim adamı. O söylüyor, diş hastalığı olan insanlar misvak kullandığı zaman o geçiyor, misvak kullananlar da öbür insanların yüz

%90'ında görünen diş hastalıkları görülmüyor. Mesela diş köklerinde iltihap, piyore denilen bir hastalıktan bahsetti. O piyore hastalığı misvak kullananlarda olmuyor. Böyle diş kökleri iltihaplanıyor, dişi sallanıyor adamın. Böyle şeysiz oluyor. Efendim kanlı oluyor. İkide bir de hemen kanar, ağzını çalkalsa, şey yapsa kanar filan. İşte ona gayet iyi geliyor bu misvak. Çok faydalı bir ilaç. Hocam şey yapmasak, bu misvakı kullanmasak, diş fırçası kullansak olmaz mı? Diş fırçası da olur, parmak da olur. El esabi'u yecri mecret sivak diyor Peygamber Efendimiz. Parmaklar da dişleri temizlemekte misvak gibi o sevabı kazandırır. Yani hiç misvan yoksa parmağınla şöyle dişlerini böyle böyle fırçalar gibi yaparak şey yapabilirsin. Yalnız eğer diş fırçası kurcalayacaksan domuz kılı olmamasına dikkat edeceksin. Bir, diş macunlarının içinde de haram malzeme olmamasına dikkat edeceksin. İki, onun için yani sentetik kıllı diş fırçaları daha iyi oluyor. Çünkü domuz kılı olma ihtimali yok. Eskiden kıl fırça daha iyi gibi bir laf söylüyorlardı. Fakat bizim burada tabii bir kardeşlerimiz var, onlar da bilirler. Kılların içinde kıl kanalı vardır. Yani insanoğlunun ve başka mahlukların kıllarının böyle yekpare değildir. İçinde bir ayrıca kılın kanalı vardır. Eğer kıldan yapılmış bir diş fırçası olursa o kanala mikroplar yerleşiyor. Mikrop yuvası oluyor. Onun için sentetik malzemeyle olması lazım veyahut doğrudan doğruya misvak kullanmak lazım. Misvak kullandığı zaman da misvağın ucunu tıraşlamak lazım. Kalem gibi. İkide bir de tıraşlamak lazım. Onu da millet bilmiyor yani. Tıraşlamak lazım ki hep o eczası aşağı doğru yenilenmiş, kullanılmış olsun. Misvakla kılınan namaz, misvaksız kılınan namazdan 70 kat daha sevaplı. Ağzının hastalıklarını geçiriyor. Meleklerin hoşuna gidiyor. Allah'ın rızasını kazanmaya vesile oluyor. Misvak güzel bir şey. Bir arkadaşımızın diş etleri yaraymış. Dokunsa böyle kanıyormuş. Abdest alsa bir türlü abdestini tamamlayamıyormuş. Diş etlerinin rahatsızlığından dolayı acıyormuş, diş etleri yaraymış. Sonunda misvak kullandım, geçti dedi. Misvak kullandım, dişeceğim kalmadı dedi. Onun üzerine o diş tabibi arkadaş, otur bakalım şu koltuğa dedi. Oturdu, o da başını arkaya dayadı, şöyle ağzını bir açtı. Diş tabibi şöyle dişlerine baktı, hayret etti. Allah Allah dedi. Hayret etti. Biz de görelim diye eğildik. Biz de onun ağzına baktık. Ben ömrümde o kadar güzel diş, o kadar hoş renkli, sevimli, pembe, güzel böyle diş eti görmedim. Yani böyle kanayan, yaralı bir diş eti varken misvak kullana kullana güzel olduğunu bizzat kendisi söyledi. Demek ki Resulullah'ın tavsiye ettiği her şeyde bir güzellik var. Allah-u Teala Hazretleri bizim her işimizi Efendimiz'e uydurmayı bize kolay eylesin, nasip eylesin. Sünnet-i Seniyye'yi ihya eleyip şehit sevapları kazanmamızı nasip eylesin. Fatiha-i Şerife, Maal Besmele.

0: Hadisler Deryası. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmud Esad Coşan'ın yaptığı hadis sohbetini istifadenize sunduk. Bir sonraki Hadisler Deryası programında buluşmak üzere Allah'a emanet olunuz.
1: Dinlediğiniz programa Akramedya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerilerimiz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya, sağduyunun sesi.

bir Allah'tan başka ilah yoktur. Askerini aziz kılmış, kuluna yardım etmiş, bölüklere yalnız başına galip gelmiştir. Ondan başka hiçbir şey yoktur.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Her nefis ölümü tadacaktır. Bir imtihan olarak sizi şerle de hayırla da deniyoruz. Sonunda ancak bize döndürüleceksiniz.

0: اللهم إني أعوذ بك من الشقاق والنفاق وسوء الأخلاق.
1: Allah'ım, hakikate karşı çıkmaktan, hakikat karşısında iki yüzlü olmaktan ve Müslüman olduğum halde kötü ahlaklı biri olmaktan sana sığınırım.
0: Allahümme inni a'udhu bike minel aczi vel kesel vel cubni vel buhl vel harami ve azabil kabr. Allahümme ati nefsi takvaha وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع.
1: اللهم iş yapmaya gücü yetmeyen bir aciz, gücü yettiği halde iş yapmaya üşenen bir tembel, hakkı söylemeye çekinen bir korkak, imkanı olduğu halde infak etmekten kaçınan bir cimri olmaktan, iyice yaşlanıp muhtaç duruma düşmekten, kabirde azaba uğramaktan sana sığınırım. Allah'ım, bana kendimi haramlardan koruyacak, taatleri iştiyakla yapacak bir takva nasip et ve beni kötü huylardan arındır. Çünkü beni en iyi sen arındırırsın. Nefsimin gerçek sahibi ve sorumlusu da sensin. Allah'ım, fayda sağlamayan bilgiden, korku duymayan kalpten, doymak bilmeyen nefisten ve kabul edilmeyen duadan sana sığınırım.
0: Allahümme gfir li zembi ve vessi' li fi dari ve barik li fi ma razaktani.
1: Allah'ım, günahımı bağışla, evimi bana geniş kıl, dar eyleme, bana helal ve bol rızık ver, yokluk gösterme.
0: Allahümme ellif beyne kulubina ve aslih zâte beynina ve hdina subulesselam ve neccina minezzulumâti ilen nur ve cennibnel fevâhişe mâ zahara minhâ ve mâ batan. وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وجعلنا شاكرين لنعمتك مثنين بها قابليها وأتمها علينا.
1: اللهم gönüllerimize birlik, beraberlik, sevgi ve merhamet ver. Kardeşlerimizle aramızı açacak her şeyden bizi koru. Bizi dalalete düşmekten koruyacak, selamette tutacak yollara ilet. Bizi dalalet karanlıklarından İslam'ın aydınlığına çıkar. Açığıyla, gizlisiyle, her türlü kötü söz ve davranıştan bizi uzak tut. Kulaklarımızı, gözlerimizi, akıllarımızı, eşlerimizi ve çocuklarımızı bizim için hayır ve bereket vesilesi kıl. Tövbelerimizi kabul et. Çünkü tövbeleri daima kabul eden, çok merhametli olan sensin. Bizi nimetlerine şükreden, verdiğin nimetlerden ötürü sözümüz ve davranışlarımızla seni öven kullar eyle. Bizi bahşettiğin nimetlerden bir an bile mahrum bırakma.
0: La ilahe illallah vahdeh, a'azza cundehu ve nasara abdeh, ve galebel ahzabe vahdeh. فَلَا شَيْءَ بَعْدَهُ.
1: Allah'tan başka ilah yoktur. O tektir. Gönderdiği dine destek olanları üstün kılmış. Kulu ve Resulünü muzaffer eylemiş. İslam'a düşman olan birliklere tek başına galip gelmiştir. Ondan sonraya kalacak bir şey de yoktur. Her şey yok olacak, sadece o kalacaktır.
0: اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت. اللهم إني أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني. أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون.
1: اللهم sana boyun eğdim, sana kul oldum, sana iman ettim. Her işimde sana güvenip dayandım. Her ibadetimde sana yönelip sığındım. Düşmanlarınla senin için mücadele ettim. Allah'ım, Dalalete düşmekten senin o karşı konulmaz gücüne sığındım.

0: Senden başka ilah yoktur. Hayatın kaynağı ve hayatı veren sensin. Asla ölmezsin. İnsanlar ve cinlerse ölür.
1: Allahümme inneke afuvun kerimun tuhibbul afve fa'fu anni.
0: Allah'ım, sen çok bağışlayıcısın. Bağışlamayı seversin. Beni bağışla.
1: Allahümme inni es'eluke bi enni uşhiduke enneke entallahu allazî la ilahe illa ent. El-ahadus samadu allazî lem yelid ve lem yûled ve lem yekun lehu kufuven ahad.
0: Allah'ım, senin Allah olduğuna, senden başka ilah bulunmadığına, senin tek olduğuna, hiçbir şeye muhtaç olmadığına, çocuk sahibi olmadığına, dengin bulunmadığına şahitlik ederim. Bu şahitliğimden ötürü senden bütün hayırları bana lütfetmeni isterim.
1: La ilahe illallah vahdehu la şerike leh, lehul mulku ve lehul hamd, ve huve ala kulli şeyin kadir, la havle ve la kuvvete illa billah, la ilahe illallah ve la na'budu illa iyyah. Lehu ni'metu ve lehu l-fadlu ve lehu s-senâ'u l-hasen. La ilahe illallahu muhlisine lehu d-dîne ve lehu kerihel kafirun.
0: Allah'tan başka ilah yoktur. O tektir, ortağı yoktur. Hükümranlık ona aittir. Övgüler ona yapılır. O her şeye kadirdir. Beceri ve kudret sadece Allah'tadır. Allah'tan başka ilah yoktur. Sadece ona kulluk ederiz. Bütün nimetler ona aittir. Bütün lütuflar ona aittir. Bütün övgüler ona aittir. Allah'tan başka ilah yoktur. İnkarcılar hoşlanmasalar da kulluğu ve bağlılığı sadece ona gösteririz.
1: Allahümme inni a'udhu bike min azabil kabri ve vesvesetis sadri ve şetatil amr. Allahümme inni a'udhu bike min şerri ma yeci'u bihir rih.
0: Allah'ım, kabir azabından, kendi kendime vesvese vermekten, işlerimin darmadağınık olmasından sana sığınırım. Allah'ım, rüzgarın getireceği felaketlerden de sana sığınırım.
1: Allahümme inni a'udhu bi'azametike en ugtâle min tahti.
0: Allah'ım, zelzele gibi bir felaketle ansızın helak olmaktan senin azamet ve büyüklüğüne sığınırım.
2: Hadislerle Perşembe günü duaları. Bu programda Server Yayınlarından çıkan dua kitabından istifade edilmiştir.
3: Huzurlu bir yolculuk için Akra'ya kulak verin.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Allah'a kulluk edin, hiçbir şeyi yücelterek, ilahlaştırıp veya tapınak haline getirip ona ortak koşmayın.

0: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Haberiniz olsun ki yaratmak da, emir de, hüküm de ona mahsustur. Alemlerin Rabbi olan Allah ne kadar yücedir.
1: Merhaba değerli dinleyenlerimiz, sizler için seçtiğimiz haberlerle birlikteyiz. Mekke ittifakı genişleyebilir. Geçtiğimiz günlerde şimdilik 3 kardeş halklar ülkesi ortak işbirliği ve savunmada birleşti. Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında tarihi Mekki anlaşma 24 Safer 1448 Cuma 7 Ağustos 2026 günü Mekke'de imzalanmıştı. Anlaşma tüm dünyada yankı uyandırırken birliklerin farklı ülkelerin katılımıyla genişleyeceği değerlendiriliyor. İttifakın ilk işi genel sekreterliğin kuruluşu olacak. Mekke'de konuşlanması öngörülen genel sekreterlikle idari kararınsa stratejik siyasi ve askeri komitenin yapacağı ilk toplantıda alınması öngörülüyor. Türkiye'nin girişimiyle ittifakın genişletilmesi planlanıyor. Sürdürülen görüşmeler çerçevesinde anlaşmaya katılmak isteyen başka ülkelerin de olduğu bildiriliyor. Daha geniş kapsamlı bir İslam ülkeleri ittifakı kurulmasının önemine dikkat çekilen beyanatlar, daha fazla ülkenin dahil olacağı bir güvenlik işbirliğinin genişletilmesine yönelik girişim bulunduğunu gösteriyor. Türkiye tarafından yapılan açıklamada anlaşmanın hiçbir ülkeyi hedef almadığı, aksine katılmak isteyen tüm kardeş ülkelere açık olduğu şu ifadelerle vurgulandı. Son dönemde yaşanan gelişmeler kardeş ve dost ülkeler arasındaki eşgüdüm ve dayanışma çabalarının taşıdığı hayati önemi açıkça ortaya koydu. Bu anlaşma, üç ülke arasındaki bir mütabakat olmanın ötesinde bölgede istikrarı sağlamak ve kardeş ve dost halkların güvenlik ve huzur içinde yaşamasını mümkün kılmak konusunda tarihi sorumluluğun bir göstergesidir. Karşılıklı süren görüşmelerde Kahire'nin Ankara için doğal bir ortak olduğu ve teknik sorunlar çözüldükten sonra Mısır'ın ittifaka dahil olmaması için hiçbir neden bulunmadığı belirtildi. Mısır'ın yanı sıra Lübnan, Katar, Kuveyt ve diğer Körfez ülkelerinin de anlaşmaya dahil olabileceği değerlendiriliyor. Mevlid Kandili için geri sayım başladı. İslam dünyasının önemli manevi gecelerinden Mevlid Kandili için geri sayım başladı. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin dünyaya teşrif ettiği bu mübarek gece Hicri takvimde 12 Rebiülevvel 1448'e, miladi takvimde ise 24 Ağustos 2026 Pazartesi gününe denk geliyor. Mevlid Kandili'nde Müslümanlar Kur'an-ı Kerim okuyarak, dua ederek, nafile namaz kılarak ve Peygamber Efendimize selavat getirerek geceyi ihya ediyor. Sevgili dinleyicilerimiz, Mevlid Kandili'ne özel bir kitap tavsiyemiz var. Server Yayınlarından çıkan Mevlid Kandili ve Peygamber Sevgisi. Eserde hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmut Esat Coşan'ın Mevlid Kandili ile ilgili yaptığı sohbetler, kaleme aldığı makaleler, naat örnekleri ve kendilerinin Mevlid Kandili'nde yapmış olduğu dua ve niyazlar yer alıyor. Eserden bir bölüm şöyle: Peygamber Efendimiz'i Allahü Teala metheylemiş, Kur'an-ı Kerim metheylemiş. Daha önceki peygamberler kendi ümmetlerine tavsiye eylemişler. Eski kitaplar metheylemiş. Böyle bir peygamberin ümmetiyiz. Allah'a hamdü senalar olsun. 11 Rebiülevveli 12 Rebiülevvele bağlayan 571 miladi yılının Nisan ayının 20'sinde Peygamber Efendimiz dünyaya gelmişler. Dünyaya şeref vermişler. Allah'ın rahmeti tecelli eylemiş. Peygamber Efendimizin dünyaya gelişi bizleri sürura, sevince gark eden muhteşem bir nimet-i ilahi, ikram-ı ilahi. Biz de Peygamber-i Zişanımızın dünyaya teşrifinden, teşrifi zamanından fevkalade duygulanıyoruz ve her sene çeşit çeşit sevgi tezahürleriyle Resulullah Efendimizin dünyaya teşriflerini kutluyoruz.

0: kutluyoruz. Mevlüt Kandili'ni canlı bir tarzda camilerde, evlerde, ibadetlerle güzel bir şekilde geçirmeye çalışıyoruz. Server yayınlarının okuyucularıyla buluşturduğu Mevlüt Kandili ve Peygamber Sevgisi eseriyle ilgili ayrıntılı bilgiye serveryayınları.com adresinden ulaşabilirsiniz. Haberleri dinlediniz. Hayırlı günler diliyoruz.
1: Akra Mercek.
2: Akra Mercek programından merhaba değerli dinleyenlerimiz. Bu programımızda Peygamber Efendimiz'e duyulan sevgi, salavattan söz edeceğiz. Salavat, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme duyulan sevgi ve bağlılığı ifade etmenin en güçlü yollarından biri. Sallallahu aleyhi ve sellem, Allah ona salat ve selam kılsın demektir. Salat, namaz anlamına da gelmekle birlikte burada dua ve Allah'tan rahmet anlamına gelir. Hazreti Peygamber'e rahmet ve esenlik dilemek, ona saygı göstermek demektir. Peygamber Efendimiz'e okunan salat ve selam duasıdır. Ümmeti olarak bizlerin bağlılığını ve sevgimizi ifade eden bir davranıştır. Kur'an-ı Kerim'de de salavatın önemi, şüphesiz Allah ve melekleri Peygamber'e salat eder. Ey iman edenler, siz de ona salatü selam edin ayetiyle vurgulanmıştır. Ashab 56. Salavat, Allah'ın rahmetini dilemenin ve Peygamber Efendimiz'e sevgimizi ve bağlılığımızı ifade etmenin en güzel yollarından biri. Bizler için Allah'ın rahmetine vesile olabilecek muazzam bir ibadet ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile irtibat kurmanın en güzel yollarından biri. Tüm müminlerin bu ibadeti ihmal etmemesi, maneviyatımızı güçlendirecek ve Peygamber Efendimiz'e olan sevgimizi canlı tutacaktır. Hazreti Peygamber'e en kısa şekilde Allahümme salli ala Muhammed veya sallallahu aleyhi ve sellem ya da Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve barik ve sellim diye salatü selam getirilir. Salavatı hayatımıza dahil etmek ve bu güzel alışkanlığı kazanmak sayısız rahmetin kapısını aralayacak ve hayatımıza büyük bir bereket vesilesi olacaktır. Peki salavat getirmeyi günlük yaşantımızın bir parçası haline nasıl getirebiliriz? Çoğu zaman şöyle düşündüğümüz olur. Gün içinde unutuyorum ya da alışkanlık haline getirmek istiyorum ama nereden başlasam bilemiyorum. İşte tam da bu noktada sizlere 8 adımda salavat çekme alışkanlığı nasıl kazanılır sorusuna cevap olabilecek bir yol haritası. Küçük adımlarla büyük ve kalıcı sonuçlar elde etmek mümkün. Öyleyse ilk adım niyetle başlamak. Her güzel alışkanlık gibi salavat alışkanlığı da niyetle başlar. Önce içten bir şekilde ben Peygamber Efendimiz'e daha çok salavat getirmek istiyorum demek, bunu bir hedef olarak koymak gerekiyor. Niyetimiz samimi ve kararlı olursa Allah-u Teala da böyle bir niyeti karşılıksız bırakmaz. 2. Salavat çeşitlerini ve anlamlarını öğrenmek. Salavat getirmenin birçok şekli vardır. Bu ifadelerin anlamını öğrenmek, salavatı sadece dilimizle değil kalbimizle de söylememize vesile olur. 3. adım günlük rutin oluşturmak. Salavatı alışkanlığa dönüştürmek için gün içinde belli zaman dilimleri belirlemek faydalı olur. Mesela sabah uyanınca, işe giderken, yemek yaparken, yolculukta ya da yatmadan önce. Bu küçük zamanlar aslında bizim için büyük fırsatlara dönüşebilir. 4. adım farkındalık geliştirmek. Gün içinde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin adı geçtiğinde hemen salavat getirmeye dikkat etmek, hatta sadece adını duymakla kalmayıp kalben bir bağlantı kurmak çok kıymetlidir. Çevremizi bu konuda bilinçli hale getirmek de farkındalığımızı artırır. 5. Hedef belirlemek. Günlük 10 ya da 100. Önemli olan kendimize uygun, ulaşılabilir hedefler koymak. Örneğin, her gün 100 salavat getireceğim demek, bir süre sonra alışkanlığa dönüşür. Zamanla bu sayı artabilir ama istikrar çok daha kıymetlidir. 6. Uygun, orta.

0: eyle diye dua etmek, bu alışkanlığın kalbimize yerleşmesi için en güçlü adımdır. Her an ve her fırsatta salavat getirilebileceği gibi, Mevlid Kandili'ne özel olarak okuduğunuz salavatları 8milyarsalavat.com sayfasına ekleyip siz de bu iyilik hareketine katılabilirsiniz. Değerli dinleyenlerimiz, bu önerileri Akrem Medya'da yer alan haberlerimizde de bulabilirsiniz. Bir başka programda tekrar birlikte olmak ümidiyle hoşça kalın.
1: Akrem Mercek.

İbni Mesud radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdular ki, kendisi ateşe haram edilen ve kendisine de ateşin haram kılındığı kimseyi size haber vermeyeyim mi? Ateş, yumuşak huylu ve insanlara kolaylık gösterene haram kılınmıştır.

0: Akra'da kahve molası.
1: Sevgili Akra FM dinleyenleri, bugünkü misafirimiz Profesör Doktor Bilal Kemikli hocam. Hocam
2: hoş geldiniz, şeref verdiniz.
3: Eyvallah efendim, hoş bulduk, şeref bulduk.
1: Hocam bugün nasip olursa Süleyman Çelebi ve Mevlidi hususunda konuşmaya çalışacağız.
3: Çok teşekkür ediyorum. Öncelikle Akra FM dinleyicilerini saygıyla selamlıyorum. En azından bu program vesilesiyle Süleyman Çelebi hayırla yad edilmiş olacak. Mevlid üzerine biraz insanlarımız düşünmüş olacaklardır. Bu bakımdan asıl ben teşekkür ediyorum böylesine bir fırsat verdiğiniz için. Süleyman Çelebi Mevlid'i, daha doğrusu Vesilet-ül Necat olarak yazmış, eserin ismi Vesilet-ül Necat'tır ama halk arasında artık o Mevlid olarak bilinen bir eserdir. Mevlid'i 600 yıldır bu topraklarda okunuyor ama Mevlid üzerine pek fazla düşünmüyoruz. Yani okuyoruz, dinliyoruz çeşitli vesilelerle. 2007 yılında Mevlid'in...
1: Affedersiniz, düşünmüyoruz dediniz. Mevlid'i okuyoruz ama düşünmüyoruz.
3: Evet,
1: yani bu çok net bir tespit, doğru bir tespit.
3: Evet.
1: Bizim köyde, biz çocukluğumuzdan da hatırlarız. Kasabamızda, köyümüzde, şehrimizde güzel sesli müezzinlerimiz, hocalarımız okurlar. Biz de mahzuniyet demeyeceğim ama böyle bir şey duygusu içerisinde dinleriz.
3: Evet.
1: Sebebi ne anlayamamamızın ve anlamamamızın?
3: Aslında şimdi şöyle söyleyeyim. Belki sorudan soruya atlıyoruz. Bir soruyu cevaplamadan başka bir soruya geçiyoruz. Bu biraz da Mevlid'in duasından da kaynaklanıyor. Yapısından da kaynaklanıyor. Oradan oraya atlamamızın sebebi. Her şeyden önce Mevlid'i muhteva değer itibariyle incelediğinizde, metin değer açısından Mevlid'e baktığınızda Mevlid'in aslında çok basit bir eser olmadığını görürsünüz. Mevlid'de bir varlık görüşünün, bir varlık felsefesinin yapıldığını, bir zihniyet inşa ettiğini Süleyman Çelebi'nin görürsünüz. Fakat bu varlık anlayışını, bu zihniyeti, bir medeniyet tasavvurunu ortaya koyarken onu oldukça sade, sehli, mümteni dediğimiz o üslupla yazdığından zamanla popüler bir hale gelmiş ve bestelenmiştir. İnsanlar bir ritüel olarak sadece dinleyerek yetinmeye çalışmışlardır. Oysa Mevlid'in yapılan şerhleri de var malumunuz. İşte Hüseyin Masraf'ın ve diğerlerinin yaptığı gibi. Metnin içerisine girdiğiniz zaman gerçekten her bir mısrasının büyük anlamlar ihtiva ettiğini, büyük manalar ihtiva ettiğini görürsünüz. Kuşkusuz her şeye alışkanlık kesbettiğimiz gibi alıştığımız şeylerin üzerine pek fazla durmuyoruz. Yani geçtiğimiz sokağa pek fazla fark etmiyoruz, bakmıyoruz. Her gün aynı sokaktan geçiyoruz ama orada yeni açılan bir dükkanı görmüyoruz. Orada işte yeni yapılan bir binayı pek fazla fark etmiyoruz. Mevlid'i de 600 yıldır okuyoruz. Mevlid'i de 600 yıldır dinliyoruz ama Mevlid'de acaba neler söyleniyor pek bakmıyoruz.
1: Hocam şimdi, müsaade ederseniz yani bu içeriye daha sonra gelmek üzere. Buradaki söylediğiniz en önemli cümle şuydu bence. Mevlüt basit bir metin değildir.
3: Kesinlikle.
1: O zaman tekrar bir önceki soruya dönerekten.
3: Evet, şimdi biz Mevlid'in basit bir kitap olmadığını, popüler bir amaç için yazılmadığını bildiğimizden, onu o şekilde gördüğümüzden dolayı işte bilhassa Hüseyin Masraf'ın şerhini okuduktan sonra böyle bir kanaat oluştu bizde. Mevlid üzerinde Mevlid'in metin değerini ortaya koyabilecek, meseleye filolojik açıdan, felsefi açıdan ve dini, kültürel açıdan bakabilecek bir toplantı, ilmi toplantı yapmamız gerektiğini düşündük. 2007'de böyle bir amaçla Mevlid ile ilgili bir sempozyum yaptık. Yani neler vardı orada? Şimdi geriye dönüp bakıyoruz. Mevlid'in yazıldığı ortam, o tarihsel ortam. Çünkü bir metni ancak tarihi ortamıyla birlikte daha iyi anlayabilirsiniz. Bakıyorsunuz o tarihsel ortamla ilgili sunulan tebliğlerde, yapılan çalışmalarda şunu görüyorsunuz. Fetret döneminde yazılmış Mevlid. Tam da fetret dönemi. Yani Osmanlı beylikten devlete tekabül ediyor, dönüşüyor. Efendim Ulu Cami yapılıyor, inşa ediliyor filan. Yani Rumeli'ye doğru da açılan bir Osmanlı görüyorsunuz. Aynı zamanda Anadolu'da bir birlik sağlamaya çalışan Osmanlı görüyorsunuz. Fakat doğudan gelen Moğol istilası, Timur istilasını da görüyorsunuz. Bu Timur istilası dolayısıyla o Osmanlı'nın hedefleri birden durağanlaşıyor ve istikrar yok oluyor. İstikrarın yok olduğu dönemlerde, o fetret dönemlerinde insanlar hep bir kurtarıcı özlemi içerisine girerler. Yani kurtarıcı nedir? İşte Mehdi'dir. Bir Mehdi'nin peşine ya da Mesih'tir. Mesih'in peşine.

0: girerler. Nitekim o dönemde, Mevlid'in yazıldığı dönemde bakıyorsunuz, İsa severlik ya da mesihlik gibi bir fikri akımın ortaya çıktığına tanık oluyorsunuz. Şimdi Süleyman Çelebi böylesine bir ortamda, yani fetret döneminde insanların zihinlerinin karmaşaya düştüğü, sosyal yönden, iktisadi yönden, ekonomik yönden bunalıma düştüğü ve bu arada da bazı insanların kurtarıcı aradıkları bir dönemde, yegane kurtarıcının aslında Efendimizle birlikte gelen Kur'an olduğunu, yegane kurtarıcının Hazreti Peygamber olduğunu, onun ahlakıyla ahlaklanarak ancak biz kendimizi kurtarabileceğimizi söylemek için böyle bir eser yazıyor. Tabii her eser bir şairin düzü de gerektiriyor. Yani sanat eserinin mutlaka bir sanatkarının da olması lazım, şairi de olması lazım. Bu şairi de tanımaya çalıştık. Süleyman Çelebi kimdir? Belki biraz sonra soracaksınız kimdir diye. Süleyman Çelebi'nin yetiştiği ortam, muhit, onları bilmemiz gerekiyordu. Bu tarihsel bilgilerin yanında ortada var olan bu eserin, Vesilet-ül Necat'ın ya da işte halkın diliyle söylersek Mevlid'in bu kadar popüler hale gelmesine sebep olan o musiki, şiirsel dili anlatmaya dönük işte bir kısım tebliğler oldu. Şunu gördük, yani bir başka konuda şu oldu, arşiv çalışmaları yaptı arkadaşlarımız. Bu arşiv çalışmalarının neticesinde sırf Mevlid okunsun diye kurulan vakıfların olduğunu, Mevlid vakıflarının kurulduğunu biz tespit etmiş olduk bu sempozyumda. Yani Mevlid öylesine toplum içerisinde değer kazanıyor ki Mevlid okunsun diye müstakil vakıflar kuruyor. Yahut da herhangi bir vakıf var ama vakfın bir yerinde bir vakıf şartnamesi içerisinde, vakfı içerisinde Mevlid de okunsun diye işte Kudüs'te yahut da efendim Mescid-i Aksa'da, Süleymaniye'de, Sultanahmet'te yahut Bursa Ulu Cami'de Mevlid okunsun diye vakıflar yapıldığına tanık olduk. Yani Mevlid'in metin değeriyle birlikte bizim kültürümüze, örfümüze, sanatımıza, edebiyatımıza yansımalarını da kısaca tahlil etmeye çalıştık. Şimdi Mevlid'in pek çok tercümesi vardır. İşte Batı dillerine de son yıllarda tercüme edildi. Almanca'ya, İngilizce'ye, Arapça'ya tercüme edildi yakın bir geçmişte. Bu son yapılan tercümeler değil de hali hazırda Mevlid'in okunduğu Anadolu'da
1: etkili. Bir gelenek olarak ortasında bulunan cumhuriyetlerde.
0: Hayır, ortasında okunmuyor Mevlid. Şimdi Süleyman Çelebi Mevlid'i, İlginç bir metin, Osmanlı'nın gittiği yerlerde okunuyor. Nerede okunuyor bakıyorsunuz? Balkanlar'da okunuyor, Karadağ'da okunuyor, Makedonya'da okunuyor, Arnavutluk'ta okunuyor, Bosna Hersek'te okunuyor, Romanya'da okunuyor, Yunanistan, Bulgaristan buralarda okunuyor. Karadeniz'e geliyorsunuz işte Tataristan, Kırım, Kazan o bölgelerde okunuyor ve Gürcistan'da bugünkü Acarya dediğimiz o bölgede okunuyor. Aşağı iniyorsunuz Kerkük'te okunuyor, Kuzey Irak'ta okunuyor. Yani bir bakıma Mevlid Türkçenin şaheseridir diyorum ben. Yani gerçekten Türkçenin şaheseridir. Hem klasik edebiyatımızın ilk başlangıç eserlerinden birisidir. Hem de en çok okunan, en çok tesiri olan bir eser. Yani sadece Türkiye'deki, hali hazırdaki uygulamalar değil, bütünüyle bu sözünü etmiş olduğum geniş coğrafyada, büyük coğrafyada hali hazırda okunan bir eserdir. Yakın bir geçmişe kadar Mahmut Bey, buralarda Mevlid Türkçe okunuyordu. Bir Gürcü ya bir Boşnak, hali hazırda Bosna Hersek'te yine Türkçe okunuyor kuşkusuz ama Boşnakçası da okunmaya başlandı. Yani Türkçeyi bilmese bile Mevlid'i Türkçe dinliyordu. Türkçeyi bilmiyor, yani o dili bilmiyor. Bizim Arapçayı bilmediğimiz halde işte cemaatin Arapça dinlemesi gibi bir aşır şerefi. Mevlid'i dinliyor ve onunla vecde geliyordu. Son yıllarda işte Arnavutça tercümeleri arttı. Daha önceki dönemlerde de Arnavutça tercümesi olmuştu. Meşrutiyet döneminde bilhassa tercüme faaliyetleri başladı. Gürcüce'ye geçtiğimiz senelerde tercüme edildi. Efendim Boşnakça tercümeleri yapıldı. Ve yeniden Mevlid, Süleyman Çelebi'nin Mevlid'i üretilmeye başlandı. Ama bugün hali hazırda Romanya'da, efendim Üsküp'te, Bulgaristan'da, Yunanistan'da, Bosna Hersek'te, Anadolu'da okunduğu gibi Türkçe'ye Mevlid'in okunduğuna tanık olabilirsiniz. Hatta bir şey daha söyleyeyim size. Besteli Mevlid'i en iyi okuyanlar işte şu anda Prizren'deki bir grup var. Onlar okuyorlar o bölgede. Yani bugünkü Kosova sınırları içerisinde. Belki Türkçe bilmiyor ama Mevlid okuyor. Hem de besteli musikiyle bizim klasik usulü uygun Mevlidler okunuyor.
2: Kahve molası.
1: Şimdi tabii benim dikkatimi çekti hocam. Mevlid diliyle, metniyle ve içerdiği anlamla, yani anlam tabii bir ontolojik bir dünya görüşünü evet, ifade ediyor diliyle. Yani görünen sadece mısralardan ibaret değil, o bir anlam bütünlüğü içerisinde bir insan tipi inşa ediyor. Daha doğrusu bir medeniyeti hem ifade ediyor hem de inşa ediyor.
0: Eyvallah, eyvallah.
1: Ve bunu Türk dili ile civardaki başka milletlere, milletler içerisine aslında Mevlid kültürünü biz diğer coğrafyalardaki insanlarımıza ulaştırmıyoruz. Aynı zamanda Hazreti Peygamber Efendimiz algısını, din algımızı, dini yaşantı formumuzu diğer coğrafyalar üzerine de taşımış oluyoruz Mevlid metni sayesinde.
0: Şöyle söyleyeyim ben. Yani bugün biz diğer coğrafyalar diyoruz ama o coğrafyalar bizim coğrafyamızdır. Başlangıcından itibaren de zaten bizim coğrafyamızdı. Yani Mevlid'in yazıldığı dönemlerde, Mevlid 600 yıl önce Bursa'da yazılırken aslında o dönemde devletin bir hedefi vardı. Anadolu'da birliği sağlayarak Rumeli'ye geçmekti. Rumeli'ye geçerken Rumeli'ye Türkçeyi Mevlid de götürdü diyebiliriz. Dini duyguyu iki şeyle götürüyor. Bir Mevlid, ötekisi de Mesnevi'dir. Zaten Yahya Kemal'e sormuşlar, Üstad Viyana'ya nasıl gittik diye. Efendim bulgur pilavı yiyerek, Mesnevi okuyarak gittik diyor. Gerçekten Mesnevi ile gidilmiş. Ama Mesnevi'den önce Mevlid de gidiliyor. Yani Bursa'da Mevlid okunduğu dönemlerde bakıyorsunuz işte Kosova'da da Mevlid okunuyor. Yani o dönemde coğrafya bir bütün. O bütün içerisinde Mevlid'de ulaşıyoruz. Bunu ben şöyle değerlendiriyorum. Yani bir kere Mevlid Türkçenin şaheseridir demiştik biraz önce hatırlarsanız. Türkçeyi mabede sokan bir eserdir aynı zamanda. Yani Süleyman Çelebi Türkçeyi mabede sokan bir kişidir. Bu çok önemli. Yani Türkçenin gücünü ortaya koyan bir şey. Hali hazırda gidin Üsküp'e. Üsküp'te insanlar Mevlid okurlar ve Türkçe ilahi okurlar. Bendeniz öyle bir şeye şahit oldum. Bir caminin haziresinde Üsküp'te efendim Selahattin camileri var. Sultan Murad'ın camisinin haziresinde mezar taşlarını incelemeye dalmışken hemen arka tarafta köhne bir evden bir hanımefendinin Türkçe bir ilahi okuduğunu duydum. O mezar taşlarını falan bıraktım, o ilahi dinledim. Bizim Anadolu'da okunmayan, bilmediğimiz bir ilahiydi. Sesini kaydedemedim, geriye dönüp fotoğrafını da çekemedim ama onu dinledim. Vecd içerisinde dinledim. Beni aldı, farklı bir dünyaya götürdü. Sanki çok farklı bir dünyaydı. Yahya Kemal'in yetiştiği o sokaklar, o cami, o ortamı birden oradan teneffüs ettim. Yani niçin bugün Yahya Kemal var diyoruz? İşte o ilahi vardı, onun için var Yahya Kemal. Bunu şaşkınlığımı gören arkadaşlar dediler hocam ne oldu? Dedim bakın burada Türkçe güzel bir ilahi duydum. Üsküplü olan arkadaşlar dediler ki hocam burada Boşnak, Makedon, Arnavut ne olursa olsun hangi dili kullanırsa kullansın, hangi etnik kökeninden gelirse gelsin mutlaka Türkçe ilahiler okur dedi arkadaşlarımız. Tabii bunu bilemiyorum. Aynı şeyi Bosna Hersek için de söyleyebiliriz. Yani bizim tasavvuf kültürüyle daha doğrusu biraz daha açmak gerekirse biz Türkçeyi ulaştırmışız o bölgelere, her tarafa. Yani askerimizin gittiği her yere, medeniyetimizin gittiği her yere biz bir bakıma bu ruhani yapı içerisinde Türkçeyi de ulaştırmışız. İlahilerimizle, musikimizle, mevlidimizle bunu ulaştırmışız. Böyle bir coğrafya meydana gelmiştir. Bu coğrafyayı oluşturan temel eserlerden birisidir bu.
2: Kahve molası.
1: Mevlid'in Osmanlı coğrafyasında İslam'ın çok basit cümlelerle ama derinlikli cümlelerle hem İslamlaşmaya hem Türkleşmeye, Türkleşmeyi de şunun için söylüyorum, Türk dilinin mabede taşınması olarak hocam onu tarif ettiler. O çerçevede hocamla söyleşmiş olduk. Şimdi hocam esas tekrar başa dönersek, Mevlid basit bir metin değildir'e dönecek olursak, Mevlid'in yazarından başlayalım isterseniz. Mevlid'in yazarı olan Süleyman Çelebi Hazretleri kimdir?
0: Evet, tabii metin varsa metnin yazarı kimdir? Mutlaka bir yazarı vardır. Süleyman Çelebi kimdir sorusuna birkaç açıdan cevap vermek mümkün. Tarihsel olarak onun hayatıyla ilgili bilgiler verebiliriz. Ama ortaya koyduğu hizmet açısından da Süleyman Çelebi kimdir sorusunu sormak lazım. Ben öncelikle ortaya koyduğu eser bakımından Süleyman Çelebi kimdir sorusunu izninde cevaplamak isterim. Kimdir Süleyman Çelebi? Süleyman Çelebi her şeyden önce Türkçenin büyük bir şairidir. Türk dilinin, edebiyatının, estetiğinin büyük bir şairdir. Sadece büyük bir şair olmakla kalmaz. Bir gelenek de inşa etmiş kişidir yani. Süleyman Çelebi Sehli Mümteni ile eserini ortaya koyduktan sonra onun gibi mevlid yazmak isteyenler olmuştur ve bir mevlid türü edebiyatımızda meydana gelmiştir. Pek çok mevlid yazılmıştır. Hala hazırda günümüzde bile yazılan, çağımızda bile yazılan mevlidleri biliyoruz. Bir başka şey, yazdığı eseri toplum tarafından kabul edilmiş bir kişidir ve toplumsal olarak bir geleneğe, bir kültüre de dönüşmüş bir eserdir yani. Bir kişidir, bir şahsıdır.
1: Orada şuna herhalde yine siz söyleyince dikkatimi çekti hocam. Şuna vurgu yapmak gerekiyor herhalde. Süleyman Çelebi şiir formunda bir şeyi izah ediyorsa bunun öncelikle bilgisi ve bunun düşüncesi olmalı.
0: Evet.
1: Kendisinde var demektir bu. Yani basit bir halk ozanı gibi, basit bir halk şairi gibi vesaire değil. Yani bir fikri var. O fikrin oluşması için de bir bilgisi var.
0: Kesinlikle. Mahmut Bey, şiirle şuur

kelimesi aynı kökten gelir. Şuur, şuuru oluşturan şey bir süreçtir, yani bir bilgilenmedir. Şimdi bu geleneği inşa eden kişinin böyle bir şuura sahip olmasını biz ayrı köklerinden de buluyoruz. Yani Türkçenin şaheserini yazan, bir gelenek inşa eden, Ulu Cami'nin ilk imamı, bilge imamı olarak tanımlanan Süleyman Çelebi'nin ailesi hakkında birkaç tane bilgimiz var. Mesela yani bu şuuru oluşturan, o bilgi oluşturan şeyi de aileden görebiliyoruz. Dedesi hakkında bilgimiz var. Dedesi kim? Dedesi hakkında tarihi kaynaklar dedesinin Şeyh Mahmut olduğunu söylüyorlar. Şeyh Mahmut kim? Şeyh Mahmut İznik'te medresesi olan kişi. Yani hatırlarsanız İznik'te ilk medresenin müderrislerinden birisi kimdir? Davud-u Kayseri'dir. Davud-u Kayseri kimdir? Davud-u Kayseri İbn Arabi'nin yorumcusudur, değil mi? Fusus'a şehir yazmış. Şeyh Mahmut da Fusus'a şehir yazmış. Yani muhtemeldir ki Davud-u Kayseri ile bir ahbaplı bir arkadaşlığı var. Fusus'a şehir yazmış ve hatta İsmail Beli'nin, Bursalı İsmail Beli'nin verdiği bilgiye göre ve daha sonra İsmail Beli'den yola çıkarak yahut da diğer tezkirelerimizde de Künhül Ahbar olmak üzere verilen bilgiye göre Osmanlı toprakları içerisinde, Osmanlı coğrafyası içerisinde ilk şiir yazan, şiire, edebiyata ilk merak eden, eser veren, bu alanda, bu vadide ilk eser veren kişi de Şeyh Mahmut'tur. Kuşkusuz Selçuklu'nun bir mirası var, Germiyanlı'nın bir mirası var ama Osmanlı Beyliği küçük bir beylik ve Osmanlı'nın ilk merkezlerinden birisi İznik'tir ve İznik'te ilk defa divan edebiyat tarzında, klasik tarzda şiir veren kişinin, yazan kişinin Şeyh Mahmut olduğu söyleniyor. Yani bir kere böyle bir dedenin torunusunuz. Babası hakkında pek fazla bir bilgimiz yok. Ahmet Paşa devlet adamı ama Süleyman Çelebi'nin Ahmet Paşa'dan yahut da işte Şeyh Mahmut'tan mütevellit çok iyi bir şekilde yetiştiğini düşünüyoruz. Yani hakkında pek fazla bilgimiz yok. Bir malumatımız yok. Meçhul meşhurlarımızdan birisidir aslında Süleyman Çelebi. Çokça bilinir ama çokça hakkında konuşulur ama pek fazla böyle ayrıntılı bilgimiz yok. Nerede okudu, ne yaptı, neler yaptı pek fazla bilmiyoruz. Ama bildiğimiz bir şey var. Şeyh Mahmut'un torunudur. Ve onun irfan damarından beslenmiştir. Ve Şeyh Mahmud'un Osmanlı'nın kurucu ailesi olan Osmanlı ailesiyle mesela Orhan'la yakın olduğu, işte onun kayınbirader olduğu şeklinde de rivayetler var. Dolayısıyla sarayla da irsi bir bağ da söz konusu Süleyman Çelebi'nin. Nitekim saraya çok yakın bir kişi olarak biz Süleyman Çelebi'yi görüyoruz. Daha Ulu Cami imam olmadan önce şehzadelere müsahip olduğunu ve Yıldırım'ın efendim bir dönem divan imamlığını yaptığını görüyoruz. Yani oldukça yetişkin demek ki, ilmi açıdan oldukça yetişkin bir kişi. Bir başka şey bizim için, bir başka anahtar da şudur. Onun muhitini inşa eden yönler itibariyle Emir Sultan'ın irfani çevresinde bulunmuş bir kişidir. Kaynakların verdiği bilgiye göre, mesela Hüseyin Vassaf'ın zikrettiğine göre Emir Sultan'ın halifelerinden birisi olarak Süleyman Çelebi zikrediliyor. Yani onun halifesi midir değil midir bilemiyoruz ama Emir Sultan'ın tasavvuf sohbetlerinden feyiz almış, o ortamda bulunmuş ve Emir Sultan'ın delaletiyle, onun talebiyle bizzat Ulu Cami'ye imam olmuş bir kişi. Binaenaleyh böyle bir kişinin bir birikiminin olması, manevi yönden, bir ruhani yönden açılması, gözünün, gönlünün açılması söz konusudur. Yani bu ben şiir yazayım da efendim ortaya çıksın şekliyle ortaya çıkan bir metin değil yani. Tamamen peygamber sevgisinin bir bakıma fışkırması söz konusu. Ben o yüzden Mevlid'e su gibidir diyorum Mevlid. Yani su gibidir, tatlıdır, berraktır. Yani su çıkacağı zaman çıkar kardeşim. Yani yer altında bazı sular vardır. Bir yer bulur, bir damar bulur ve oradan çıkar. Süleyman Çelebi'nin Mevlid'i de öyledir. Çıkış için ne yapmak lazım? Bazen işte kuyu kazmanız gerekiyor. Bazen efendim birileri gelir oraya bir işte bir iki tane kazmayla vurur, su çıkar. Yahut hiçbir şeyi vurmasınız da su gene çıkar. Ama Mevlid'in yazılışına bakıyorsunuz, yazılışıyla ilgili bir menkıbe anlatılır, hatırlarsınız. Ulu Cami'de bir Arap vaiz çıkmıştır. Orada işte peygamberlerin denkliği konusunu konuşmuştur. İlgili ayetleri bütün peygamberlerin birbirine müsavi olduğu çerçevede yorumlamıştır. Orada bir İranlı da olur mu diye buna itiraz etmiştir. Bir tartışma meydana gelmiştir Ulu Cami gibi bir yerde. Böyle bir tartışmanın olması Süleyman Çelebi'yi çok üzmüştür. Onun için Mevlid'ini yazmıştır. Yani bir bakıma o tartışma Süleyman Çelebi'nin içinde beslediği, Süleyman Çelebi'yi bir arz, bir dünya olarak, bir alem olarak tasavvur edersek onun içindeki o peygamber sevgisi, o birikimi, o suyu ortaya çıkartan bir vesile olmuştur. Ve o su akmıştır bir şelale gibi ve hala akmaktadır. Yani eğer o aşk olmasaydı, o birikim
o istek, o arzu olmasaydı, oturup da Mevlid yazacağım ben diye yazsaydı,

0: herhalde bu kadar etkili olmazdı diye düşünüyorum. Sanki bizzat yaşamış, bizzat onları müşahede etmiş gibi. Bizzat o anlatılan şeyleri kuşkusuz tarihi kaynaklardan yararlanıyor. Efendim Dariri'den yararlanıyor, Yunus Emre'den yararlanıyor. Efendim Aşık Paşa'dan yararlanıyor. Ondan bir kısım mısralar alıyor falan filan. Ama bütün bunları okuyarak Peygamberimiz hakkında sürekli düşünen, tasavvur eden, dünyayı onunla birlikte anlamaya çalışan bir kişiyle karşı karşıyayız. Ve bu sevgi Çağlayan'ı birdenbire Vesilet-ül Necat'la ortaya çıkmıştır işte. Yani Necat, kurtuluş vesilesi. Bunun ismi de çok güzel. Vesilet-ül Necat, kurtuluş vesilesi. Neden kurtuluş? İşte bu dağınıklıktan kurtuluş, fetretten kurtuluş, bunalımdan kurtuluş. Nerede kurtuluş? Hem bu dünyada hem de öbür dünyada kurtuluş. Bir huzur veriyor çünkü. Hakikaten okunduğunda, dinlediğinizde huzur duyuyorsunuz hali hazırda. Hüzünlü günlerinizde okuyorsunuz, matem günlerinizde okuyorsunuz ya da dinliyorsunuz, bir huzur duyuyorsunuz. O ruhaniyetle buluşuyorsunuz. Sevinçli günlerinizde okuyorsunuz, ruhen daha da yüceliyorsunuz, daha da yukarıya çıkıyorsunuz. Gerçekten anlamına matuf olarak da okunursa, Mevlid Hanlar tarafından okunursa, Mevlid gerçekten dinleyenleri de farklı bir huzura, farklı bir alana alır götürür diye düşünüyorum yani.
1: Yani Osmanlı'nın özellikle de tabii Osmanlı deyince Türk şeyini anlamış oluyoruz bir yerde hocam. Vesiletün Necat, kurtuluş vesilesi kim o? Hazreti Peygamber Efendimiz.
0: Eyvallah.
1: Şer'i taraftan bakarsak ayetteki vebtegu ileyhil vesile, Hak Teala'nın rızasını kazanmak için bir takım vesilelere tutununuz ayetinden yola çıkarak bazen bu vesile rızaya ulaşmak için Kur'an-ı Kerim'e yapışmak veya güzel bir amele yapışmak. Her peygamberin öne çıkan, tebarüz eden bir ameli var. Kiminde kurban kesmek, kiminde sadaka vermek, kiminde sırf yemek yedirmek vesile. Mesela evet. Hazreti İbrahim Aleyhisselam'da rıza için. Bizdeki damarda demek ki Peygamber Efendimiz sevgisi ve Peygamber Efendimiz'in hareketleri, ahlakı, karakteriyle ahlaklanmaya çalışmak. Onu herhalde Süleyman Çelebi en güzel şekilde yorumlamış. O da Türklerde ve Osmanlı'da baskın bir karakter haline herhalde gelmiş.
0: Kesinlikle. Zaten o baskın karakter haline geldiğini biz nerede görüyoruz? Süleyman Çelebi'den sonraki dönemlerdeki edebi türlerin ortaya çıkmasında görüyoruz. Yani bir toplumu anlamanın yolu o toplumun sanat eserlerini incelemekten geçer. Siciller, arşiv belgeleri kuşkusuz bize bir şeyler verir ama o sicillerin, arşiv belgelerinin bize verdiği şey resmi tarihtir. Resmi tarihin dışında reel, hakikate ilişkin tarihi çözümlemeleri biz ancak edebi metinlerde, ortaya çıkan eserlerde, bestelerde, mimari yapılarda yakalayabiliriz. Şimdi Süleyman Çelebi'den sonraki dönemlere bakıyorsunuz, naat yazma geleneğinin arttığını görüyorsunuz. Naat. Hemen hemen her şairimiz mutlaka divanında tevhidden, münacattan sonra naat yazmıştır. Pek çok şairimiz bunu yapmıştır. Hatta sadece naat yazan, naatku dediğimiz şairlerimiz de var. Arkasından bakıyorsunuz sadece naat mı? Hilyeler de çıkmış ortaya. Miraciyeler, Mucizatün Nebi gibi Hazreti Peygamber sevgisini, Süleyman Çelebi'nin terennüm ettiği anlamda o sevgiyi ve o sevgiyle birlikte o yaşantıyı ele alan pek çok eser yazılmıştır.
2: Kahve molası.
1: Hocam benim orada özellikle merak ettiğim husus şu. Şimdi Süleyman Çelebi Osmanlı'nın bir başkentinde yetişmiş. Bursa bu konuda yani Hazreti Peygamber Efendimiz sevgisi hususunda yani Süleyman Çelebi ile öne çıkmış. Yani veya Süleyman Çelebi Bursa ile öne çıkmış. O zaman Bursa'da başka mevlid yazanlar, mevlid geleneğini devam ettirenler kimlerdir diye sorsam kısaca zihninize ilk etapta gelebilecek isimler neler olabilir?
0: Çok teşekkür ediyorum. Öncelikle Bursa'ya böyle bir atıfta bulunduğunuz için, Bursa Evliya Çelebi'nin ifadesiyle ruhaniyeti bir şehirdir. Gerçekten yani eski Bursa, nefsi Bursa diyelim yani. Eski Bursa'dan kasıt nefsi Bursa'dır ya da nefsi İstanbul gibi sur içi Bursa. Her sokağında türbeleri, medresesi, mektebi olan, camisi, mescidi olan, hazireleri olan bir Bursa'dır ama bugün bu Bursa'nın büyük bir bölümü kayıptır. Ben artık ruhaniyetli Bursa'ya aynı zamanda kayıp Bursa'da diyorum. Bursa gerçekten kayıptır. Bakın Süleyman Çelebi'nin hali hazırda türbesinin bulunduğu yer bir dergahtır ve orada bir hazire vardır, mezarlıklar. Şu anda o mezarlıklar yok. Tarihçi Neşri bile o mezarlıktadır ama kimse
1: yerini
0: gösteremiyor. Yani yok, başka bir şey yok. Ve halihazırda Süleyman Çelebi'nin de bu şöhretiyle, bu tanınmışlığıyla birlikte korunduğunu düşünüyoruz. Halihazırdaki oradaki

0: ki mezar taşı daha sonraki dönemlerde yapılmıştır. Şimdi böylesine ruhaniyetli bir Bursa'dan kayıp bir Bursa'ya geldik. O ayrı bir konu. Tamamen ayrı konuşulacak bir konu ama yine bir şey daha söylemek istiyorum. Bursa hem ruhaniyetli şehirdir hem de benim açımdan şiir şehir diyorum Bursa için. Yani bunu biraz Tanpınar ilham ediyor. Yani Tanpınar'dan yola çıkarak belki söylüyorum. Gerçekten sadece Mevlid ilgili değil, din edebiyatımız ilgili değil. Aşk şiirleri de en çok Bursa'da yazılmıştır. Ahmet Paşa'nın şehridir. Evet, sözü fazla uzatmadan şunu söyleyeyim. Gerçekten Bursa'da çokça Mevlid yazan şairlerimiz var. Bu şairlerimizden birisi son dönem mutasavvıflardan ve velüt yazarlarımızdan irfani kültürün, geleneksel kültürün Cumhuriyet dönemine, günümüze intikalinde büyük bir hizmet ifa eden, adeta bir köprü görevi yapan Mehmet Şemseddin Mısri'nin Mevlid'ini hemen hatırlamak isterim. Geçtiğimiz
1: Yadigâr-ı Şemsi müellifi.
0: Yadigâr-ı Şemsi'si var ve daha başka eserleri de var. Yani Şemsi'nin bir kısım eserleri hali hazırda yazmadır. Divanını da bir arkadaşımız çalıştı. Fevkalade güzel bir divanı var. Çok üretken bir şahsiyet. Nur içinde yazsın, hak rahmet eylesin. İzin verirseniz onun Mevlid'inden teberrüken bir iki beyit okumak isterim.
1: Eyvallah.
0: Becerebilirsem tabii. Açtım, Nigâr-ı Şemsi bölümü çıktı. Segah başlığıyla. Evvelallah, ahirallah diyelim. Batinallah, zahirallah diyelim. Allah adın zikreden mezkûr olur. Zahiren hem batinen mamur olur. Allah adın gece gündüz eyle yad. Ta olasın iki alemde şad. Masivayı sür çıkar kalpten hemin. Bu cihanda olasın gamdan emin. Allah Allah diyen oldu feyizyap. Allah Allah diyen oldu kamyap. Allah Allah diyelim her subhu şam, nefsimiz olsun o demde emre ram. Zikri hakkı terk eden merdud olur, dergehi haktan bait metrud olur. Allah adın yad eden olur said, gecesi kadrü berat gündüzü eid. Evet, yani
1: Allah adını zikredelim evvelanın.
0: Evet. Tevhid Bahri'nin
1: ilk
0: Tevhid Bahri'nin bir naziresi gibi.
1: Yani uzun uzun aslında durmak lazım. Evet. Ama biz tabii vesilesün necata döneceğiz tekrar.
0: Evet.
1: Şimdi çok enteresan hocam. Yani biraz da hocalık şeyiyle ya besmele çekerek işte işe başlayalım. Eyvallah. Hayır, yani o besmele çekelim lafzını öyle söylemiyor da Allah adını zikredelim evvela. Eyvallah. Şiir gibi evet. Söylüyor. Dolayısıyla dinleyenler demek ki Allah'ın adını burada söylememiz gerekiyor diyor. Ondan sonra da Allah'a adını söylemenin ne tür faydaları var, ne tür insana evet. Kazandırdıkları var. Onu şiir gibi anlatıyor. Evet. Dinleyince tam bir şeye girmiş. Yani Kur'an-ı Kerim'e sanki baştan başlamış gibi, besmeleyi çekip başlamış gibi insanda bir duygu oluşturmuş oluyor sevgili hocam.
2: Kahve molası.
1: Şimdi hocam Mevlid'e gelecek olursak. İsterseniz önce Mevlid'in dili, baştan da öyle başlamış olduk. Çok basit bir dil dedik ama arkasında çok geniş bir alem, çok geniş bir birikim, çok geniş bir anlam dünyası var dediniz. Şimdi şu Mevlid'in dili, ben başta tabii hocam biz camilerde biraz böyle dinlerken mahmuriyet duygusu içerisinde, biraz uykusu gelmiş. Biraz hocaların sessiz sedasına tabii kaptırarak kendimizi anlamadan dinliyoruz işin açıkçası. Şimdi bunu aşmak için herhalde bir ön bilgimizin olması gerekiyor herhalde.
0: Gayet tabii, gayet tabii.
1: Şimdi bu ön bilgi nedir? Yani evet. Mevlid ile ilgili bizim zihnimizde ne tür bir bilginin bulunması lazım ki hoca bir şeyler söylerken orada sedasıyla birlikte ha burada şunu demek istedi hemen anlayabilelim.
0: Çok teşekkür ediyorum bu soruyu sorduğunuz için. Özellikle anlatacağım mevzu sadece Süleyman Çelebi'nin Mevlidi ile sınırlı değil. Yunus Emre için de yahut Aşık Paşa'nın Garip Namesi için de Gülşehri'nin Mantık-ı Tayr için de geçerli olacak bir değerlendirme olur diye düşünüyorum. Ve bunlar içerisinde en iyi, en temel örneklerden birisi Süleyman Çelebi'nin Vesiletün Necatı'dır. Her şeyden önce Süleyman Çelebi'nin Vesiletün Necatı Arı Duru Türkçe dediğimiz o Türkçe ile yazılmıştır. O dönemde halkın kullandığı bir Türkçe bu. Bu kelimelerden bir kısmı bugün arkaiktir, kullanılmıyor artık. Kayıp Bursa gibi o kelimeler de kayboldu. Yunus'ta da öyle. Mesela çalap kelimesi bugün yok. Efendim tamu kelimesi bugün kullanmıyoruz. Uçmak kelimesini bugün kullanmıyoruz. Kelimeler o dönemdeki insanların kullandıkları kelimeler. Ama şu var. Süleyman Çelebi'nin Mevlid'inde özellikle şu var. Din dilini Türkçeleştirme çabası var. İlim dilini, felsefe dilini Türkçeleştirme çabası var. Meseleye bu noktayı nazardan baktığınızda böyle bir çabanın olabileceği ihtimaliyle baktığınızda gerçekten ilginç malzemelerle karşılaşabilirsiniz. Bir örnek vereyim sadece. İşte felsefede ilk yaratılan ruha ne diyoruz? Logos diyoruz değil mi? Bu tasavvufta nedir? Hakikati Muhammediye ya da ruhu Muhammediye deriz ya da akli evvel deriz değil mi? İslam felsefesi içerisinde. Bütün bu kelimeleri yani tasavvufun, efendim felsefenin, İslam felsefesinin kavramlarını Yunus bakın nasıl Türkçeleştirmiş. Diyor ki öndin ruh diyor. Bak. Hak Teala ne yarattı evvela? Cümle mahluktan kim ol öndin ola. Bugün öndin kelimesi önce, ön anlamında kullanıyoruz. Ön, öncelik. Oradan geliyor. Yani öndin ruh ilk yaratılan ruh demektir.
1: Ruhu yani, evvel.
0: Ruhu evvel ya da akle evvel her neyse bunu logosu bakın nasıl Türkçeleştirmiş oldu. Yani o dönemdeki insanların Bursa halkının diyelim ya da herhangi bir vatandaşın felsefeyle, felsefi metinlerle, dini ilmi metinlerle aşina olmayan, meşgul olmayan vatandaşların da böyle bir düşünceyi öğrenmesi arzusu içerisinde Süleyman Çelebi. Dolayısıyla kelime kadrosu halkın kullandığı kelimeler ama onlara Arapçadan ya da Farsçadan temel kavramlara karşılık arayarak bir bakıma manalarını o kelimelerin genişletmiş oluyor. Pek fazla mecaza ya da teşbihe pek fazla tevessül etmez. Oldukça sade anlatmaya çalışır ama kelimelerin anlamını bu anlattığım çerçevede genişletir. Ona bir kavramsal mahiyet verir, bir terimleştirir. İlmi bir derinlik katar. Şunu da söylemek lazım belki burada. Bu eser Sehl-i Mümteni ile yazılmış bir eserdir. Sehl-i Mümteni nedir? Mümteni malumunuz çok zor olan bir şey, çok girift olan bir şey. Çok derin, felsefi bir mevzuyu, ilmi bir mevzuyu sehil yoluyla yani kolaylaştırmaktır. Zor bir metni kolay anlatabilmek. Gerçekten girift olan bir konuyu çok kolay anlaşılır bir şekilde anlatabilmek. Şimdi Süleyman Çelebi'nin eserinde tamamen Sehl-i Mümteni görüyoruz. Çok girift bir konuyu, Hakikati Muhammediye gibi, Nuru Muhammediye gibi ya da tecelli gibi tasavvufun temel kavramları açısından söylüyorum ya da yaratılış diyelim. Yaratılış gibi temel bir mevzuyu ya da kozmik tasavvuru sıradan insanın anlayacağı bir seviyede anlatıyor. Fakat bunu yaparken bayağılaşmıyor, sıradanlaşmıyor. Ona farklı bir ruh üflüyor. Bizim kullandığımız kelimeleri kullanıyor, bizim kullandığımız harfleri kullanıyor fakat onlara farklı bir ruh üflüyor. Bu sadece Süleyman Çelebi için değildir demiştim hatırlarsanız baş tarafta. Bütün diğer sufi şairlerimizde de bunu görüyoruz. Ben bu bakımdan sufi şairlerin aslında her birisinin birer dilci olduğunu düşünüyorum. Yani bunların dile yükledikleri, dile kazandırdıkları o zenginliği mutlaka bizim görmemiz, göz önünde bulundurmamız gerekir diye düşünüyorum. İşte Yunus üzerine konuşuyoruz. Yunus'un bizim dilimize kazandırdıkları şeyler nelerdir? Onun üzerine pek fazla konuşmuyoruz. Herkes Yunus okuyor, anladığını sanıyor. Acaba gerçekten anlıyor muyuz? Elbette anlıyoruz. Herkes bir şeyler bulur. Öznel çerçevede kendine ait bir şeyler bulur ama acaba orada asıl vermek istenen, verilmek istenen şey nedir? Süleyman Çelebi için de öyle. Metni okuduğunuzda, musikiden azade olarak, bir metin olarak okuduğunuzda kendinizi verdiğinizde gerçekten metni anlıyorsunuz. Bilhassa Hakikati Muhammediye perspektifiyle bir ön bilginiz varsa kelamın tekvin nazariyesini, yaratılış nazariyesini ve tasavvufun tecelli nazariyesini kısmen biliyorsanız Süleyman Çelebi'nin Mevlid'ini de çok iyi anlayabilirsiniz. Bu bir tarih eseri değildir, bir siyer değildir Mevlid. Bazıları bunu siyerle karıştırıyor. Siyer değildir. Bir biyografik eser değildir bu. Bir edebi eserdir. Her edebi eserde mutlaka kurgusal taraf olur. Edebi eser dediğimiz zaman fiktif ya da kurgusal tarafta ön plana çıkıyor. Kurgu var. Rivayetleri alıyor. O rivayetleri kendi içerisinde yeniden yoğurarak onu sanatsal boyutta anlatmaya çalışıyor. Fakat bütün bunları yaparken, bütün bunları ortaya koyarken Süleyman Çelebi mümkün olduğu kadar tasavvurdan uzak kalıyor. Şimdi Süleyman Çelebi ve Süleyman Çelebi gibi şairleri diğer şairlerden ayıran temel sahiplerden birisi de budur Mahmut Bey.
1: Samimiyet.
0: Samimiyettir. Yani diğer şairler kelimelerle oynarlar. Bir heykeltıraş gibi kelimelerle oynarlar. Kelimeleri yontarlar. Harfleri. Ama aynı şeyi siz Yunus'ta da görürsünüz, Süleyman Çelebi'de görürsünüz. Bunların öyle bir niyetleri yoktur. Ulaştıkları hakikati yaşadıkları tecrübeyi aktarmaktan ibarettir bunların yaptıkları şey. O tecrübeyi samimi bir niyette yaşadıklarından, gerçekten tecrübe ettiklerinden o tecrübe dışarıya olduğu gibi yansımış oluyor. Ve orada siz sanat da buluyorsunuz. Yani sanat yok değil, sanat var. Bilhassa ahenkle ilgili sanatların pek çoğu Süleyman Çelebi'nin mevlidinde var ve diğer sufi şairlerde de var, ilahilerde bilhassa var. O yüzden zaten bunlar besteleniyor. Ama bir tasannu yok yani. İlla şunu yapayım, bunu yapayım gibi özel bir şey yok. Yani yapma açıklık yok. Sunilik yok. Oldukça doğal. Bu yüzden ben suyla teşbih ediyorum bunları. Yani su, baştaki teşbihi hatırlarsak su gibi. Yani böyle çıkıp akıyor yani. Öyle değerlendirmek lazım diye düşünüyorum Süleyman Çelebi'ne sen. Yani
1: orada şu benim dikkatimi çekti hocam. Su gibi yani çıkacak yeri bulduğu anda oradan hemen çıkar. Demek ki aşağıda çok büyük bir göl var. Çok büyük bir hazine var. Derya var. Dolu taşıyor. Yani biz sadece çıkan suyu görüyoruz. Dolayısıyla evet. Mevlid'i anlamanın zorluklarından birisi de bu. Günümüz insan için.
0: Tabii,
1: bizim içimizde.
0: Tabii.
1: Bizim için geçerli olan da bu herhalde.
0: Ama biz nasıl anlayabiliriz? En azından bu sudan tadarak anlayabiliriz. Yani bu suyla bir şekilde hemhal olarak anlayabiliriz. Bu suyla buluşarak anlayabiliriz. Bu suyu uzaktan seyretmekle anlayamayız. O suyun içine girmekle ancak o su hakkında bir kanaatimiz olur. O suyu tatmakla ancak tadacağız, okuyacağız. Ve herkesin tabii... Ben genellikle bu tür metinleri dört boyutta anlayabiliriz diye düşünüyorum.
2: Kahve molası.
0: Bu dört boyut meselesini işte Genon'dan ödünç alarak söylüyorum ama bizim geleneksel kültürümüzde de vardır bu. Kapıların her birisini, sıralamasının her birisini biz bu tür metinleri okumada kullanabiliriz kanaatindeyim. Bunu Yunus'la ilgili bir makalede Sufi Aşk ve Ölüm kitabında zikretmiştim. Ama nedir bu dört boyut? Bir, öznel boyut. Yani herkes okur, kendi kültürüyle, kendi bakışıyla, birikimiyle bir şeyler anlar. Doğrudur. Background'umuzla, altyapımızla bir şeyler anlarız. İkincisi, filolojik çerçevede ya da tarihsel çerçevede o dönemin dil özelliklerini, tarih olaylarını, yazılışın, o ortam çerçevesinde Mevlid'i anlarsınız. Ya da bu tür eserleri anlarsınız. İkinci aşama budur. Üçüncü aşama ise felsefi aşamadır. Felsefi anlamda siz onu anlayabilirsiniz. Nasıl yani felsefi anlamdan kastettiğim ne? İşte tasavvuf kültürü diyelim ya da İslam felsefesi diyelim. İslam felsefesinin varlık nazariyesini, ahlak nazariyesini, bilgi nazariyesini bilirsiniz. Yaratılış ile ilişkin ontolojik değerlendirmelerini bilirsiniz. Ondan sonra bu metinlere yaklaşırsınız ve bu metinler size mutlaka sırlarından bir şeyler verir, kapılarını açar. Fakat bütün bu sözünü ettiğim üç anlama boyutu da rasyonel bir anlama biçimidir. Yani bilimsel bir faaliyettir bu anlama biçimlerin her birisi. Zihinsel bir faaliyettir sonuçta. Fakat asıl anlama biçimi dördüncü boyutta batini anlama diyoruz biz buna. İşte empati diyorlar ya da modern anlama okullarında empati yapmak. Empati yapmak bizzat onu yaşamaktır. O şeyi tecrübe edersiniz. Yani Hazreti Peygamber hakkında rivayetleri okursunuz. Peygamberin hayatını okursunuz. Ve onu düşünürsünüz. Sadece okumaktan öte kalmaz. Tefekkür edersiniz. Müşahede edersiniz, murakabe edersiniz. Onu kendi hayatınızın bir parçası olarak görürsünüz. O tarihsel olarak yaşamış, orada yaşamış, işte orada efendim Dar-ı Beka'ya intikal etmiş değil. Bizzat içinde yaşayan bir varlık olarak onu hissedersen, o tecrübe edersen işte o zaman sırlarını size verir. Bunu Süleyman Çelebi'nin yaşadığını sanıyorum. O yüzden zaten böyle bir su. Yahut da Yunus'un şiirlerinde bunu görmek mümkündür. Bu dördüncü boyuta biz pek ulaşamadan ilk üç boyutla eserler vermeye, onları anlamaya çalışıyoruz. Dolayısıyla o suyu tatmak derken kastettiğim şey buydu yani. O suyla bir şekilde hemhal olmak, o suyla buluşmak durumundayız. Mevlüt bizi zaten su dediğimiz zaman suyla ilgili şunu da izin verirseniz anlatmak isterim. Su metaforunu kullanıyorum. Anasır-ı erba, dört unsur malum haliniz. Hava, ateş, toprak ve su. Bizim tasavvuf edebiyatında bu anasır-ı erbanın her bir unsuru dört büyük peygambere tekabül eder. Hava nedir? Hava İsa aleyhisselam hatırlatır. İsa nefesiyle ölü ruhları diriltmiştir. Evet. Nefesiyle diriltmiştir. O bakımdan bu tür şiirleri, tasavvufi şiirleri ya da işte Süleyman Çelebi'nin Vesiret-i Necat gibi eserlerini okuduğunuz zaman ölü ruhlar, ölü kalpleriniz, ölü taraflarınız dirilir, canlanırsınız. İkincisi ateş. Ateş kimdir? Ateş İbrahim aleyhisselam hatırlatır. Ateş İbrahimi olmaktır. İbrahimi bir hali. Ateş meselesi çok ayrı bir meseledir. Hüsnü aşktan yola çıkarak belki bunu konuşmak lazım. Ya da aşk gazellerinden yola çıkarak aşk meselesini konuşmak lazım. Bilmiyorum sizin programda bu olur mu? Bu İbrahimi olmaktır. bir başka şeye bakıyoruz, toprak diyoruz değil mi? Toprak. Toprak nedir? Toprak Adem'dir. Şimdi toprak üzerine çokça konuşuyoruz işte. Ebu Turab değil mi? Hazreti Ali'nin sıfatlarından birisi. Evet. Toprak doğruluktur, dürüstlüktür, tevazudur. Ama toprak aynı zamanda hayattır. Yani toprak olursanız üzerinizde bitkiler yetişir. Toprak olursanız eser verirsiniz. Toprak olursanız sevilirsiniz. Bu insanların her birisi birer topraktır aynı zamanda. Eserler vermişler. Bakın Süleyman Çelebi gerçekten bir topraktır. Böylesine mükemmel eser ortaya koymuş olmakla birlikte der ki tıpkı şairi gibi bu eserinde eksikliği çoktur der. Bunu söylemekten çekinmez. Tıpkı şairi gibi bu eserin de eksiği çoktur. Ve şunu da söyler. Gerçi kamiller eksik görmezler der. Yani okuyucunun kamil olacağını düşünüyor. Her ne kadar ben eksik bir eser yazsam da siz kamilsiniz, onu eksik görmezsiniz diyor. Bu beni gerçekten çok etkilemiştir. Bir şaheser ortaya koyuyorsunuz, bir gelenek inşa ediyorsunuz ve bütün bunlara rağmen tevazuyla diyorsunuz ki bir eser ortaya koydum ama benim gibi eksiktir diyorsunuz. Düşünebiliyor musunuz Mahmut Bey? Böyle bir şair, böyle bir kişi, böyle bir bilge insan. Şair demek bile onu daraltmak anlamına gelir. Bilge demek de öyle daraltmak anlamına gelir. İşte topraklık bu. Peki su nedir? Su, alemlere rahmet olan Hazreti Peygamber'dir. O yüzden Fuzuli su kasidesini yazıyor. Suya hasretini anlatıyor. Bu bakımdan yani o geleneksel kültürün bütün o kavramlarını, o sembollerini, o ortaya konulan o dil evrenini bir şekilde tanıyarak Süleyman Çelebi'ye yaklaşırsak işte dördüncü boyuta biraz yaklaşmış oluruz diye düşünüyorum. Tecrübe etmesek bile, onu yaşayamasak bile iz takip ederek, bir izi takip ederek bir geleneği sanat açısından, edebiyat açısından, kültür açısından, dil açısından ortaya koymuş olduğu o ürünleri görerek, onlara bakarak, onları inceleyerek, onlarla hemhal olarak, onlarla hemzeban olarak belki anlayabiliriz.
1: Vallahi hocam program su gibi gidiyor, şiir evet. gibi gidiyor.
0: Eyvallah. Eyvallah. Sağ olun. Teveccühünüz.
1: Bu vakitte ilerliyor.
0: Teveccühünüz.
2: Kahve molası.
1: Şimdi
0: bitmez efendim. Yani göze doyum yani, olmaz. Yani söze de doyum olmaz.
1: Son olarak yine de üst başlığımız Mevlid. Şimdi hiç olmazsa şu Mevlid'in bölümlerini yani birer ne ifade ediyor ki yani nasıl çıkacağız işin içinden bilmiyorum. Programı nasıl toparlayacağız?
0: Toparlarız efendim. Şimdi Mevlana'dan örnek alırız. Fakir bazen böyle konuşmalara gittiği zaman kaybediyor belki. Diyorum ki bir yere gelince Mevlana bunu söylüyor Divan-ı Kebir'de. Söz uzar ama kısa kesmek lazım diyor. Gazelin kalan kısmını da sen tamamla diyor. Şimdi gazelin kalan kısmını o dinleyici tamamlamalı. Dinleyici ne yapmalı? Artık dinleyici şunu yapmalı. Mevlid'in bölümlerini falan konuşmamıza gerek yok Mahmut Bey. Dinleyici en azından bu programı dinleyen insanlar Mevlid'i alıp metin olarak alıp işte Necla, merhum Necla Pekolcay Hoca Hanım'ın yahut da başka Faruk Kadir Timurtaş'ın ya da herhangi birisinin her neyse bir metni, sahih bir metni alıp Mevlid'i canı gönülden anlamak niyetiyle okumaları gerekir. Şiirsel olarak evde çocuklarınızla çay içerken biraz önce benim yaptığım gibi sesli sesli okumak lazım. Hepsini birden değil bir bahir okuyup üzerinde düşünmek lazım.
1: Ne demek istedi? Neyi kastetti?
0: Yani bu budur. Yani yoksa çok şey konuşabilirsiniz. Çok şey konuşmanın bir anlamı yok belki de. Ama belki dinleyicilerimiz bu vesileyle Mevlid'e yeniden teveccüh ederler, yeniden dönerlerse ya cenazelerimizde okuttuğumuz, düğünümüzde okuttuğumuz, sevinç anımızda, üzüntü anımızda okuttuğumuz bu Mevlid acaba bize ne söylüyor diye bir bakma ihtiyacı duyarlarsa biz amacımızı gerçekleştirmiş oluruz diye düşünüyorum.
1: Ama burada yine bir şeye dikkat çektiniz hocam. Hiç olmazsa Pekolcay'ın şerhiyle birlikte.
0: Şerh değil efendim, onun neşri. Neşri. Ama şerh okumak isteyenler varsa, Mevlid'teki o manayı daha derinliğine öğrenmek isteyenler varsa geçtiğimiz yıllarda Hüseyin Vassaf'ın Gülzar-ı Aşk adıyla yaptığı şerh neşredildi. Mustafa Tatçı beyler onu hazırladılar. Oradan alıp okuyabilirler. Aslında o şerh, o geleneği sözünü ettiğim, biraz önce sözünü ettiğim ve sizin su gibi, şiir gibi dediğiniz o geleneği en iyi ortaya koyan eserlerden birisi. Hüseyin Vassaf'ı da burada rahmetle anmak isterim. Nur içinde yatsın.
1: Eyvallah hocam. Yani net bir şey de çıkmış oldu yön vermek açısından. Eyvallah. Okuyucularımıza tavsiye edebileceğimiz. hem metin olarak hem şerh olarak okuyabilecekleri. Burada da işte yine şiir gibi bir toparlama oldu hocam.
0: Öyle olacak. Yani sözün sonu yok ama sözün ettiğimiz eserler önemli. Bu eserler alınabilir. Bizim daha önce Süleyman Çelebi ile ilgili yaptığımız Uluslararası Sempozyum kitabı. Meraklı olan insanlar bu tür kitapları da alabilirler. Ben sözü son olarak Mevlid'den kısa bir bölüm okuyarak kapatmak isterim. Süleyman Çelebi kapatsın isterim eğer izin verirseniz.
1: Eyvallah hocam.
0: Ger Muhammed olmasaydı iyar, olmaz idi ayı gün Leyl-i Nehar. Ger Muhammed gelmeseydi aleme, tac-ı izzet inmez idi Adem'e. Ölmeyüp İsa göğe bulduğu yol, ümmeti olmağı için idi ol. Enbiyanın şeksiz ol sultanıdır, cümlesinin canı içre canıdır. Bu kadar.
1: Eyvallah hocam. Hocam ağzınıza dilinize sağlık. Ben şükranlarımı arz ediyorum. Hem çok su gibi, şehir gibi dedik. Rahat ve huzur içerisinde programı kapatıyorum. Tekrar tekrar aziz dinleyenlerim adına ben şükranlarımı arz ediyorum.
0: Eyvallah efendim.
1: Sevgili Akrefem dinleyenleri, bugünkü misafirimiz Bilal Kemikli hocamdı. Tekrar tekrar kendilerine teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Sağlık ve afiyetle kalın efendim.
2: Ağızda tat, ruhta canlanma, yüzde tebessüm, gönülde muhabbet. Kahve molası sona erdi. Dinlediğiniz programa Akramedya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerilerimiz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya, sağduyunun sesi.

Allah-u Teala'dan korkmak ve onun emrine imtisal etmekten başka çaremiz yoktur. Allah-u Teala'nın emrine imtisal ederken de Resulullah'ın da emirlerine imtisal vazifemizdir. Çünkü Allah ve Resul. Allah'a Resulüne itaat olmadıkça Allah'a olan itaati Cenab-ı Hak kabul etmez. Çünkü bir insan la ilahe illallah dese Muhammedur Resulullah demedik ki Müslüman olmaz. Madem ki Muhammedur Resulullah diyorsun, onun da yolundan gitmek lazım.

Dostça bir tavsiye. Dostça bir tavsiye ister misiniz? Her gün 12.30 ve gece 00'da Akra'da dostça bir tavsiyeye bekliyoruz.

0: Modern hayatın karmaşasında herkesin aradığı bir şey var. Huzur. Kimi onu başarıda, kimi varlıkta, kimi sessizlikte, kimi sevgide arıyor. Peki gerçek huzur nedir? Mutluluktan farkı ne? Kişisel gelişim yolculuğunda kalbin, aklın ve ruhun dengesinde gerçek huzuru konuşuyoruz. Akra'da içteki huzur başlıyor.
1: Merhabalar sevgili dinleyenler. Akra'da yeni bir programda huzurlarınızdayız. Hepiniz radyolarınızın başına hoş geldiniz. Safalar getirdiniz. Mutluluk ve huzur üzerine konuşacağız. Tam olarak ne arıyoruz? Mutluluğun peşinde miyiz? Huzurun peşinde miyiz? Veya zihnimize bunlar karışık olabilir. Ne nedir, ne değildir? Zihnimize biraz daha oturtmaya gayret edeceğiz. Tabii bu konuyu kiminle konuşacağız? İlahiyat Fakültesi Din Psikolojisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doçent Doktor Ahmet Canan Karakaş ve hocam bugün stüdyo konuğumuz. Hocam hoş geldiniz, safalar getirdiniz.
2: Hoş bulduk, teşekkür ederim.
1: Nasılsınız hocam?
2: Hamdolsun, çok iyiyim, sizler de iyisiniz.
1: Ben de iyiyim, çok teşekkür ediyorum. Hocam mutlu musunuz? Önce onu sorayım ya da huzurlu musunuz diyeyim ilk soru.
2: Hem mutluyum hem huzurluyum. Acaba neden? Hepsi az sonra.
1: Tamam, o zaman şifrelerini rica edeceğiz hocam. Şimdi hocam huzur, mutluluk çok birbirine karışan, iç içe geçen kavramlar. Tabii aslında dilimizde, Türkçe'de de bunun bir yansıması da mesela mutluluğun farklı halleri var. Sevinç var, neşe var, keyif var. Aslında hepsi biraz farklı ama benzer yöne doğru mu? Hedefleri aynı mı? Bunları konuşacağız ama temel olarak huzur ve mutluluk nedir? Bir şeyi de böyle daha detaylı öğrenmek için sanki kavramlarla, tanımlarla başlamak, zihnimizi oturtmak açısından daha iyi olur diye düşünüyorum. Huzur ve mutluluk kavramlarının tanımlarıyla başlayalım mı hocam?
2: Bence de iyi olur. Önce bir şeyin bilinmezliğe giderilsin ki insanlar kavramlardan korkmasın. Çünkü insan bilmediğinin cahilidir ve cahil olduğu şeyde korkar. Görmediği, bilmediğinden korkar. Biz de bu yolda emek vermiş üstadların tanımlarından hareketle sevgili Akra dinleyenlere zihinlerinde böyle bir yer açması açısından bir gayrete gireceğiz. Ben öncelikle huzur duygusuyla, huzur kavramıyla başlamak istiyorum. Tabii ki bunlar net ayrıştırmalı, çok özel raflarda korunmuş kavramlar değil. Huzur ve mutluluk duygusu zaman zaman birbirinin yerine kullanılmış kavramlar. Belki tanımlayamadığımız için, belki tecrübe edemediğimiz için. Çünkü milyarlarca insan var. Olumlu bir hali, olumlu bir duyguyu mutluyum diyor. Belki zihinsel olarak, kalbi olarak bir mutluluğu huzur demiyor. Mutluyum diyor ya da huzurluyken kendini mutlu olarak tanımlıyor. Çünkü insanlar bunu felsefik olarak düşünmüyor. Nasılsın? Çok iyi, mutluyum. İç dünya nasıl? Elhamdülillah, huzurum yerinde, Allah bozmasın. Bunlar birbirinin içinde, toplum kullanımında, sosyal kullanımlarda birbirinin içine geçiyor. Fakat burada beraber işleyeceğiz. İnsana bütüncül olarak yaklaşmayı seviyorum. Bu duygu bedende nasıl yansıma buluyor? Beyinde nasıl yansıma buluyor? Hangi hormonlar çalışıyor? Hangi beyin dalgaları daha yüksek hertzlere ulaşıyor? Veyahut da insan neler yapınca mutlu oluyor? Neler yapınca huzurlu oluyor? Bunlar biraz böyle ayrışan yerleri var. Şöyle bir Wi-Fi çatısı gibi, çizgileri gibi, huzur mutluluktan büyüktür. Huzurlu olan mutludur ama her mutlu olan huzurlu olmayabilir. Bunu eskilerin bir şarkısı var, "Parayla saadet olmaz ki", çok iyi açıklıyor. Yani bir boyuttan

0: çok iyi açıklıyor. Sadece maddi kazanımlarla oh evimi aldım, arabayı aldım, çok şükür o çocukları da özel okula yazdırdım ama bitmiyor. O çocuk hasta oluyor, araba arıza yapıyor, evin çatısı akıtıyor. Bitmiyor yani insanın maddeyle olan ilişkisindeki arıza bitmiyor. Çünkü bu dünya kevn ve fesat, oluşma ve bozuşma düzeni, arka arkaya dönen bir serüvenin, bir maceranın, bir yolculuğun sürekliliğinden yaratıldığı için veya öyle oluşturulup kurgulandığı için bu şekilde maddiyatla ilgili mutluluklarımız sürekli inkıtaya uğrayabilir. Ama siz huzurluysanız onu karşılayabilirsiniz. Mutluluk ve huzur tanımlanmaya ihtiyacı var. İsterseniz bu girişten sonra tanımlara bir bakalım. Hı
1: hı. Sadece hocam güzel bir ifade, bir cümleniz oldu. Mutlu olan kişi aynı zamanda huzurlu olmayabilir diye bir şey yaptınız. Bu aslında insan zihni bunu ayırt etmesi için aslında güzel bir cümle. Peki aynı zamanda bu Wi-Fi işaretlerini o çatıya da benzettiniz. Buradan yola çıkarak o zaman şunu da söylemek mümkün mü, yoksa tamamen mi ayrıştıracağız? Huzurlu olan kişi mutlu olabilir ya da mutsuz olabilir. Bu da nasıl bir ilişki var hocam?
0: Şöyle yani en baştan net bir ayrım yapabiliriz. Mutluluk, neşe, sevinç biraz daha maddi, somut, tensel bir duygudur. Mesela şöyle düşünün. Düğün. Oğlu 25-30 yaşına gelmiş bir baba. Düğün yapıyor. Şimdi baba düğünde keyiften, mutluluktan uçuyor. Bu aktif, somut, bedensel, direkt bu adam mutlu. Oğlunu evlendiriyor deriz. Bu adam oyun bitti. Karısının ellerinden tutmuş. Yani oğlanın annesinin, kaynananın elinden tutmuş diyelim. Gözlerinin içine bakarak ne ara yaşlandık da oğlan büyüdü de dede olacağız deyip gözünden bir damla yaş akıyor ama bu hüzün değil. İşte bu huzur. Yani birisi içsel, birisi daha somut, böyle hareketli. Onun için hani bunu ayırmak daha kolay. En basit şekliyle bunu ayıralım. Biraz felsefesine sonra gireriz.
1: Tamam hocam. Şimdi kavramlara geçelim ama bir yandan da huzura şimdi hüznü de biraz yaklaştırdınız. Kafalar biraz böyle karışır gibi oldu ama toplayacağız hocam.
0: Peygamberimiz hüznü tavsiye ediyor. Üzüntüyü değil. Hüzün başka bir şey. Bugünün seküler kafası buna basmıyor pek. Tanımlayamıyor. Çünkü çok maddesel, primat, ilkel düzeyde yaşıyoruz. Ye, iç, harca, mutlu ol. Dolayısıyla bunlar biraz daha derin kavram olduğu için. Eyvallah. Bir de bizim hani çocuk yaramazlık yapınca dur elleme falan böyle müdahale ederiz ya da etmez. Ya biz bu çocuk yapmaz deriz ya. Hani Allah yarattığını biliyor. Kur'an-ı Kerim'inde, Hazreti Peygamber'in sünnetinde öyle detaylı yerine göre ayrıştırmalar, yerine göre bütüncül yaklaşımlar var ki. Yani gayrimüslimler bunu, efendime söyleyeyim, Gazali'yi, ne bileyim, Kindi'yi, İbn Hazm'ı defalarca didik didik edip bize sistem diye satmışlar. Böyle adına psikoloji demişler, bilmem bir şeyler demişler, yan yatmışlar, çamura batmışlar, bize bir şekilde geri iade etmişler pahalı biçimde. Ama onlar böyle çok ayrışımcı kalmış, sistematikize yapacağız diye çok ayrımlaştırmışlar. Ama bazen de becerememişler, bütüncül bırakmışlar. Mesela bilinçaltı deyip çıkmış adam. Bilinçaltının altında kalp var, sadır var, ruh var, nefs var, aklı mehat var, aklı meaş var, var oğlu var. Bunların bir bütünü belki bilinçaltı diyebiliriz ya da bizde öyle bir kavram yok. Adam depresyon diye geçmiş, hüzün var, üzüntü var, kasvet var, bir sürü var. Yani burada isim vermek istemiyorum. Bunlarla ilgili pek bilindik bir büyüğümüz var. Sosyal medyada da konuşmaları çok aktif. Merak eden onu bulur zaten, anlar. Yani bizim duygu zenginliğimiz, Müslüman medeniyet toplumları olarak kavram zenginliğimiz Batı'dan çok daha zengin ve çok daha doyurucu. Yani onun için biz bize kendimizi konuşalım.
1: O zaman ilk adımı atalım. Huzur, mutluluk tanımlarla başlayalım hocam.
0: Şimdi huzur insanın içinde duyduğu, hissettiği rahatlık duygusu. İçsel dedik ya, biri tensel, maddi, gönül rahatlığı. İçin rahat mı? Rahat hocam ya. Olsun böyle de olsun ama benim içim rahat. Boş ver. Belki %20 kazandık ama en azından karşıya zulmetmedik, aldatmadık. İçim rahat. Huzurlu musun? Huzurluyum. Yani ne demek istediğim anlaşılıyor. Kafan dinç mi? İyiyim hocam. Bugün beni hiçbir şey üzemez. Kafam çok rahat. Bu da huzur. Yani içsele giden her şey huzura işaret ediyor gibi geliyor tanımlardan. Dinginlik, uyum, çekişmezlik. Nasıl ki otonom sinir sistemine bağlı olarak dahili organlarımız bana sormadan yemek geliyor, ben çiğnedikten sonra, yuttuktan sonra bir daha müdahale edebiliyor muyum? Asiti ben ayarlıyor muyum? Hayır. Mideyi hadi oğlum çalış yapabilirsin demiyorum. O kendi kendine rotasını çiziyor. Son noktaya kadar bir daha hiç hükmüm yok. Giriş ve çıkışta benden bir şey var. Müdahale var. O kadar. O da bir gayret. Onu da yaşamak için yemek zorundayım. Dolayısıyla bu tarz bir şeyle otonom sinir sistemi gibi içsel kendiliğinden bir duygu gelişiyor. Tabii bu birbirinden çok bağımsız değil. Organlar nasıl kendi içinde uyumlu çalışıyorsa bu uyum kalp ile beyin arasında da oldu mu esas huzurun dibine vurma orada geliyor. Yani benim iç dünyamı kabaca derine inmeden oluşturan şey ne? Ayetlerden hareketle hemen hızlıca. Önce sadr. Burada ilk bilginin kaynağı Allahu alimun bi zati sudur ayetince ilk bilginin kaynağı ki Hakim Tirmizi de bilginin kaynağının ilk geldiği yerin sadr olduğunu söyler ayetleri örnek göstererek. Bunu tıbbi ilim olarak da ispatlamışlar. Armour isminde Fransız bir kardiyolog insanın kalbinde böyle üst bölgesinde 40 binden fazla beyin nöronlarına benzer aktiviteler gösteren nöron görünümlü işlevselliğine sahip hücreler olduğunu ve bunların artık diğer açıklamaları da birleştirdiğimizde vagus siniriyle bir bağlantı içerisinde olduğunu, kalpten sadırdan beyne, beyinden tekrar işlemden geçip harekete davranışa dönüştüğünü söyleyebiliriz. Yani karmaşık bir yapı. Peki benim iç dünyamda bir denge var mı? Kalbim katı ve kasvetli ise, aklım veya uhrevi değil de sürekli aklım veya aşağı çalışıyorsa, efendime söyleyeyim, buna bağlı olarak ağzım, gözüm, dilim, biri harama bakarken dilim estağfurullah bedavaya patinaj yapıyorsa, bir uyumsuzluk varsa burada huzurdan bahsedemeyiz. Yani çekişmezlik diyor ya, iç ve dış organlarımın, maddi ve manevi bünyemin, içselimin, bedenimin ahenk içinde olduğunda tam bir huzura kavuşabiliyoruz. Ama bunun tabii uygulamaları var. Bu hemen ben huzurluyum, benim kalbim temiz, sen benim böyle konuştuğuma bakma, ben iyi niyetliyim demekle olmuyor. Buna bir emek gerekiyor. Çünkü iyi insan olmak ve neyse insane illa mesela çaba gerekli. Manen de tam bir iyilik haline ulaşmak için وَالَّذ۪ينَ جَاهَدُوا ف۪ينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا Allah diyor ki bana ulaşmak için gayret edenleri, mücadele edenleri biz yolumuzu kolaylaştırırız, açarız diyor. İkisinde de bir çaba var. Yani lafla peynir gemisi yürümüyor. Onun için çok dikkatli olmak lazım. İçsel huzur, yabancıların inner peace diye kavramlaştırdıkları, özellikle psikoloji ve eğitimde education diye makalelere baktığımızda, zamana veya duruma göre değişmeyen tutarlı olumlu duygular, içsel huzur. Yani ben 50 yaşında da olsam, 25 yaşında da olsam aynı dinginliği hissedebiliyor muyum? Zamana göre değişmiyor. Her zaman Allah'a yakınlığım konusunda zikzaklar çizmeyen bir insansam ki burada çok tatlı bir tanım var. Bunu söylemeden geçmek istemiyorum. Belki de huzurun anahtarı. Tasavvuf diyor büyüklerimiz, yar olup bağır olmamaktır. Gül-i gülzar olup har olmamaktır. Yani mızmız adam olmayacaksın. Millete ayak bağı olmayacaksın. Kriz yönetebilen bir insan olacaksın. Bu da dingin bir kafaya, yönlü geniş bir adama ihtiyaç var demektir. Bazen bunu hiç beklenmediğin insanlardan, hiç beklenmedik zamanda liderlik fışkırır, pasif gibi görürsün ama adam liderim diye geçinenlere bakarsın, hiçbir çözüm üretemezken kriz durumunda bir anda liderlik adamın keşfi açılır çıkıverir ve orada şak şak şak 2-3 müdahaleyle toplumu bilin sahip olduğu timi veya sorumluluklarını anında çözüme ulaştırabilen insanlar çıkar. Zikzaklı değil. Böyle hani çok ters bir aklıma ancak o geldi. Hani ölü X çizgisi vardır ya makinedeki. Düz. Kahrın da hoş, lütfun da hoş. Yani ne mal gördüğünde şımaran, ne kaybettiğinde vaveyla koparan değil. Dinginlik, tam bir dinginlik hali. Zaman ve mekana bağlı olmadan, nimetin gelişine ve gidişine bağlı olmadan, maddeye, zamana hakim bir duygusal enerjiye sahip olmak. Belki de iç huzur bu. Hatta şöyle, kendini kabul ve başkalarının davranışları olduğu gibi kabul etme. Öz şefkat, kendine merhametli, başkalarına merhametli. Dediğimiz gibi tutarlılık, içsel uyum. Mesela huzurluyum diyen bir insan öfke patlamaları yaşamaz. Ancak ve ancak İslam'a, Allah'a, kitabına, namusuna halel gelici bir davranış bulunduğunda zillete düşmeden, zulme de girmeden şecaat gösterip yumruğunu masaya vuran adamdır. Ama her şeye öfkeleniyor. Sürekli kötümser bakan, sürekli öfke halinde olan, sürekli gergin olan bir insandan nasılsın? Çok huzurluyum, çok mutluyum. Bu insanı düşündürür. Böyle bir cevap insanı düşündürür. Dolayısıyla iç huzuru olmayan insanın mutluluğundan bahsedilmesi mümkün olmayabilir. Çünkü kendinin tariflerinde olduğu gibi kevün ve fesat, bozulma ve olma alemindeyiz. Madden yaratılan her şey, gelen her şey yok olmaya mahkum. Eğer biz yok olanlara bel bağlarsak her daim üzülmeye mahkumuz. Şimdi çocukları düşünün. 90'larda 80'lerde çocuksanız, ben o zaman taze babaydım, Tetris'ler vardı. Çocuk arkadaşını da Tetris görüyorum. Hadi bakalım. Baba canım sıkılıyor. Baba canım sıkılıyor. Ne yapacağız? Baba Tetris alsana arkadaşın da var. He, aldın. Bir hafta sonra baba canım sıkılıyor. Ha. Bugün sıkılıyor mu? Bilmiyorum. Yani o kadar ekran bağımlılığı var ki, o kadar hareketli dijital bir ortam var ki can sıkılması mümkün değil. O anlamda. Fakat madde kaybolduğu zaman, beğendiğin şey, sahip olduğun şey sen olmadan sahip olursan, sen kendin olgunlaşmadan sahip olduğun şeyle mutlu olmaya kalkarsan, o gittiğinde mutsuzluk gelir. O gittiğinde bunlar tekrarlandığı zaman huzursuzluğa kadar gidiyor. Neden böyle? Ama sen sürekli aklı meadını çalıştırmadan, yani sürekli aklı meaş peşinde koşuyorsun, sürekli maddenin peşinde koşuyorsun. Onlar da yok olacak. Yemeği dolaba koymazsan 2 günde bayatlar, çürür, kokar. Buzdolabına koyarsan 10 günde bayatlar. Sonuçta yemek yani işlemden geçti. Anlatabiliyor muyum? Veyahut da tüketiyorsun, yok oluyor hemen. O anlamda huzurla mutluluğun karıştırılması burada gerçekleşiyor. Neyle mutlu olduklarını, neyle huzurlu olduklarını bilemeyenler birbirine bu kavramları karıştırabilir. Dolayısıyla huzurun belki mekanı diyebileceğimiz yer sadrın altında kalptir. Neşet Ertaş'ın gönül dediği yerdir. Çünkü orası 1500 gramlık yağ dokusundan çok daha geniş. Ben mümin kulumun kalbine sığarım, başka yere sığmam dediği bir yer. Orası ne kadar yumuşak olursa o kadar huzur duygusu yer bulur. Kasvetli durumlarda sıkıntı var demektir. Hemen önden bir dinleyicilerimizin ağzına bal çalma hasabıyla bir hadis-i şerif aktaralım. Peygamberimiz diyor ki, kalbinin yumuşamasını istiyorsan, sıkıntının giderilmesini istiyorsan, yetime yediğinden yedir, onu sev, başını okşa diyor. Bu tatlı bir girizgah olabilir huzur ve mutluluğu yakalama noktasında.
1: Eyvallah hocam. Ara ara böyle küçük formüller de veriyorsunuz.
2: Akra'da içteki huzuru dinliyorsunuz.
1: Peki hocam, şimdi huzur dedik, iç huzur dedik, bu ikisini birbirine girişik ama ayırabileceğimiz bir tarafı var mı? Yani siz tanımları anlatırken huzurda biraz daha bir içsel rahatlık, dinginlik hali gibi anlıyorum. İçsel dediğimiz zaman biraz daha bu daha derinlerde olduğunu, iç huzuru daha da derinlerde olduğunu. Hı hı. Yani huzur olabilir bir anlık değil ama belli bir dönem için, ama iç huzur daha da böyle geniş bir yelpaze. Sanki bu anlattıklarınızın en üstünde sanki iç huzur varmış gibi anladım. Ayırmak gerekiyor mu hocam?
0: Biraz ayırabiliriz ya da minik kavramlarla ayrıştırabiliriz. Hı hı. Şöyle söyleyebilirim bunu. Birinci en yakın kavram sekine. Şimdi bir temel koyalım. Anlık yaşantılara hal deriz. Üzerime bir hal geldi. Onu bir daha unutamıyorum. Böyle bir tecrübem oldu. Asla aklımdan çıkmıyor. Ama onu sürekli yaşama makam denir. Bizim literatürümüzde, İslam medeniyeti düşüncesinde. Şimdi şöyle bir örnek vereyim. Huzurla ilgili. 15 yaşındayken nasip etti. Karayoluyla Umre'ye gittim. Buradan yaşımın kaç olduğu belli oldu herhalde. 1985'te lise 1'deyken karayoluyla Umre nasip oldu. Şimdi orada çok heyecanlıyız. Yani yaşlıların gittiği 80'li yılları, yaşlıların gittiği yerdeyim ben. Mekke'deyim, Kabe'deyim. Böyle elim ayağım zangır zangır titriyor. Ne okuyacağım? Yani duygularım allak bullak oldu. Böyle dilim tutuluyor. Orada bana dediler ki paniklemeyin. Sıraya koyun. Önce Kur'an okuyun. Yok olmadı dinlenin, Kabe'ye bakın dediler. Bab-ı İbrahim girişinin sağ tarafında bir yere, ilk kat, o zamanlar bu kadar büyük değildi. Daha şeydi, ben 70 kişi saydıydım metafta. Yani ebelemeci oynar gibi Kabe'ye dokunarak böyle biraz da çocuksuluk da var. Böyle sürüne sürüne elimizi tavaf ettiğimi hatırlıyorum. Özellikle gece tavaflarında. Şimdi bir gün böyle oturdum, bana öyle tavsiye edildi. Biz de o zaman işte abilerimiz var, hocalarımız var başımızda. Biz itaat nesliyiz X kuşağı olarak. İtaat et, rahat et. Hakikaten yoruldum. Böyle bağdaş kurdum. Sağ elimi çeneme dayadım. Kabe'ye baka kaldım. Şu anda onu yaşıyormuş gibiyim. Asla unutmadığım şeylerden bir tanesi. O kadar tatlı bir duygu kapladı ki hiç ayrılamıyorsun, kopamıyorsun. Bir de şey de var, bir daha ne zaman geleceğim ki, sakın gözlerini ayırma duygusu da, o da besliyor. O anki yaşadığım huzur duygusunu, bunaldığım zaman gözlerimi kapatırım. Ta yıllar önce, 40 sene önceki, 35 sene önceki o hali tekrar canlandırıp, hatta psikolojide böyle minik uygulamalar vardır. Çapalama, ankor şeysi vardır, duyguları belirleme. Onu ben zapt ettim, bir yere bağladım. Sıkıldığım zaman o Kabe'ye bakarkenki yakaladığım duyguyu %100 olmasa bile onu düşünüyorum, o örtüyor, rahatlatıyor böyle. Buna benzer bir şey mesela, anlatabiliyor muyum? O bir haldi. Bir daha Kabe'yi göremedim 2013'e kadar. Çünkü televizyona bakmak, ya oteldeyim, servis bekliyorum, televizyona bakıyorum, duvara bakıyor gibiyim. 15 dakika sonra metatap alanındayım, bambaşka duygular yaşıyorum. Mekanların, yani ekran mekan aynı değil. Mesela somut bir şey söyleyeyim, daha yakın elde edilebilir. Bir gün böyle bir sayfiyede, denizde yüzerken yattım denize. Altımdan minik dalgalar sırtıma masaj yapıyor. Ellerimi böyle ördek perdesi gibi hafifçe şey yapıyorum. Üzerimde masmavi gökyüzü. Abo! Dehşet bir duygu. Tarif edilmez yaşanır var ya. O anda yine böyle kendi kendime sıkıldığım, daraldığım zaman bu iki duyguyu kullanırım. Rahatlamışım, çok rahatım. Çocuklarım yüzüyor, yüzmeyi öğrenmiş. Eşim oradan el sallıyor kıyıdan. Tamam mı? Sesleri de pek duymuyorum. Kulaklarım da kapalı. Zaten sağır bir adamım, kulaksız duyamıyorum. Gökyüzüne bakıyorum. Altım mavi, üstüm mavi. Zaten mavi rengi çok seviyorum. Yaşadığım hissin tarifi yok. Bunları ben unutamıyorum. Bunlarla kendimi terapi yapıyorum böyle. Sıkıldığım zaman bastım mı çapama, bunları tekrar düşünüyorum böyle. Bir 5 dakika yetiyor bana. İşte mutlulukla şey, huzur anlık olduğu zaman biraz girelim sekineye.
1: Evet hocam, buyurun.
0: Sekine indirilir. Sekine size ikram edilir. Çok daralırsınız, çok bunalırsınız. İsyan etmezsiniz. Ya Rabbi dersiniz, lütfeyle dersin, ağlarsın yerine göre, yetmez, dayanamazsın, için taşar, secdeye atarsın kendini. Bir an gelir, şöyle bir Deyi verirsin o iş biter. İşte sekine böyle bir şey. Daha anlık bir şey. Çok daraldığında Allah-u Teala ikram eder. Daimi bir şey olmayabilir.

0: 5 dakika sürer, 5 saniye sürer, ama 10 saniye sürer, ama 1 saat sürer. Bir sekine gelir üzerinden. Sekinenin de tanımları var. Sekine kavramı terim olarak yine huzura benziyor ama biraz daha. Huzur dedik ya, Wi-Fi'nin en üst perdesi, her şeyi kapsıyor. Huzura yapışık bir kavram. Yine dinginlik var. Mesela Hudeybiye Anlaşması esnasındaki kafa karışıklığını, çekişmeler, annelerimizden bir tanesi ya Resulallah kalk kurbanını kes, sahabe senden, ashabın senden aksiyon bekliyor, bir irşat bekliyor şeklinde kurban kesiyor. Herkes teslim oluyor. İşte üzerinize sekinet indirmeseydik veya üzerinize sekinet indirdik ayet-i kerimeleri. Anlık böyle kalbi krizleri çözen bir kitle var. Başında Hazreti Peygamber var. Biz üzerinize sekine indirdik diyor. Ya da ne bileyim böyle yüksek, çok coşkulu büyük düşman orduları karşısında bir anda böyle bir acaba sorusu üzerine Allah'a yönelip o anda bir rahatlama, bir şecaat hali geliyor, bir cesaret. Arkasından sekinet kalbe geliyor. Yine aynı şekilde bizim meşhur sözlüğümüz var, ilahiyat literatüründe çok kullanılan. Garibül Kur'an'ın yazarı, Müfredat-ı Elfazül Kur'an, aynı zamanda İsfahani, Ragıp el-İsfahani'nin sözlüğünde. Huzur, sükun hali. Yani böyle deniz nasıl sakin olur? Hani çarşaf gibi deriz ya, denizin içine girdiğimizde, çok temas ettiğimizde dalgaları hissedebiliriz ama uçaktan şöyle bir baktığımızda deniz çarşaf gibi gözüküyor. Yükseldikçe her şey küçülür, daha durgun hale gelir. Çünkü sen mekanın üzerine çıkıyorsun. Mekandan bağımsız hale geliyorsun ve onun sükunetine vakıf oluyorsun o zaman. Maddeden sıyrıldığın zaman maddenin durağanlığı, sen daha hızlı olduğun için, belki ruhun büyük enerji olduğu için, ve nefaktu fihi ruhi diyor, şeye hafif almamak lazım, Allah kendimden ruh üfledim diyor. Maddeden bağımsız hale gelip yükseldiğin zaman maddenin basit durağan bir şey olduğunu görebiliyorsun. İşte o sükuneti, dinginliği yakalamak anlık olursa, kısa süreli olursa biz buna sekine diyebiliyoruz. Hatta Hazreti Ali'ye atfedilen bir söz var. Yine İsfahani nakletmiş bunu. Sekinet müminin kalbine oturup ona güvenlik hissi veren bir melektir diyor. Peygamberlere Allahu Teala doğrudan vahyi metluv dediğimiz, tilavet edilen ayet dediğimiz, Kur'an, Tevrat dediğimiz şekliyle belki hitap ediyor, vahy ediyor, ama bir de gayri metlu var. Vahyi gayri metlu, tilavet edilmeyen. Cebrail aleyhisselam geliyor mesela, diyor ki ya Resulallah Rabbinin selamı var diyor, ya da diyor ki Hazreti Ebubekir'e Rabbinin selamı var diyor. Bunlar özel muhabbetler. İmanı coşturan, Kur'an'a girmeyen gayri metlu vahiyler veya arıya vahyetmesi veya Hazreti Musa'nın annesine vahyettik diyor, onu al götür şöyle şöyle, o süreci anlatan ayetler. Dolayısıyla buralarda normal insanla konuşacaksa eğer Allahu Teala, aracı semboller veya ne bileyim yine yaratılmış ayrı formattaki, insana yakın bir formatla yaratılmış sonuçta meleği görevlendirebilir. Sekinet meleğini kalbine koyup o üflemiş olabilir. O yani belki çok inşallah düzgün olur. Hani melek orada ona telkin yapıyor farkında olmadan. Şeytanınkine vesvese diyoruz, meleğinkine de olumlu düşünelim, telkin veriyor. Sakin ol, rahat ol. Yani ben yanındayım gibi. Yani ben Hazreti Ali'nin sözünden bunu anlıyorum. Yine ağırbaşlılık, sükunet, kalp huzuru, bu şekilde kavramları neye göre dayandırıyoruz? Meraklısı, ilgilisi ya da akademik mantıkla düşünenler için İbn Manzur'un Lisanül Arab'ı bakılabilir. Akademik camiada bu konuda yazılar var, araştırmalar var. Bunlar özel olarak, tez olarak da yapılmış. Felah kavramı, sekine kavramı, itmiman kavramı yok, tezden araştırılarak daha geniş bakılabilir.
1: Hocam çok teşekkür ediyoruz. Aslında programa başlarken sanki böyle evet konunun derinliğini fark ediyoruz ama kendi kendine de açıyor.
0: Evet.
1: İşte huzur diyoruz, bir şey daha açıyor, bir kapı daha açıyoruz. İçsel huzur diyoruz, oradan bir pencere daha açılıyor.
0: Ama huzurlu bir program oluyor gibi geliyor.
1: O huzuru hissediyoruz hocam. Başka bir programda devam edelim ama bugünlük, bu programlık bir ara vermiş olalım. Hocam çok teşekkür ediyoruz.
0: Ben
1: vermiş
0: teşekkür
1: olduğunuz
0: ederim
1: bu güzel bilgiler için. Huzur dolu, mutluluk dolu, sekine

0: dolu bir program oldu. Çok teşekkür ediyoruz
1: ben
0: hocam.
1: Ben teşekkür ağzınıza ederim. Sağlık. Allah huzurumuzu daim etsin.
0: Amin. Evet sevgili dinleyenler, doçent doktor Ahmet Canan Karakaş'la beraberdik. Mutluluk ve huzur üzerine konuştuk ve bu konuşmalar bir seri olarak devam edecek. Bu konuyu biraz daha işleyeceğiz. Biraz daha kavramlar üzerine konuştuk ki ileride anlatanları biraz daha yerli yerine oturtabilelim. O bilgileri herhangi bir yere savurmayalım da ilgili yerine, ilgili rafına koyalım diye kavramlarla, tanımlarla başlamış olduk. Bizi dinlediğiniz için, kulak verdiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Hepinize huzurlu günler diliyoruz efendim. Hoşçakalın.
2: Modern hayatın karmaşasında herkesin aradığı bir şey var. Huzur. Kimi onu başarıda, kimi varlıkta, kimi sessizlikte, kimi sevgide arıyor. Peki gerçek huzur nedir? Mutluluktan farkı ne? Kişisel gelişim yolculuğunda kalbin, aklın ve ruhun dengesinde gerçek huzuru konuşuyoruz. Akra'da İçteki Huzur programı sona erdi. Programın ses kayıtlarını Akra Medya'dan dinleyebilirsiniz.
3: Dinlediğiniz programa Akra Medya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerileriniz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akra Medya, sağduyunun sesi.

Allah'ım, sana teslim oldum, sana iman ettim, sana güvendim, sana yöneldim. Senin yardımınla düşmanlara karşı mücadele ettim. Allah'ım, izzetine sığınırım. Senden başka ilah yoktur. Beni doğru yoldan saptırma. Cinler ve insanlar ölürler. Ancak sen ölmeyen, daima diri kalansın.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. De ki, benim namazım, hac, umre, diğer ibadetlerim, hayatım ve ölümüm, alemlerin Rabbi Allah içindir.

0: Ummandan inciler. Sevgili Akra dinleyicileri, gönül dostu, alim Mehmet Zahit Kotku hocamızın sohbetlerinden derlediğimiz bölümü istifadenize sunuyoruz.
1: Elhamdülillahi Rabbil alemin vel akıbetin tekin. Salatu vesselamu ala sallallahu Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. وَيَعْلَمُ أَيُّهَا الْإِخْوَانُ أَنَّ أَفْضَلَ الْكِتَابِ كِتَابُ اللَّهِ وَأَنَّ أَفْضَلَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ وَبِالسَّنَدِ الْمُتَّصِلِ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ
2: وَالرُّؤْيَا ثَلَاثٌ رُؤْيَا 3 قِسْمٌ فَالرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ بُشْرَى مِنَ اللَّهِ رُؤْيَا الصَّالِحَةُ اللَّهُ تَعَالَى دَنْ بَشَارَةٌ Bir gördün mü? Sabahleyin sevinç ile uyanır. Rüyandan dolayı içinde bir sevinç vardır gördüğün rüyadan. Rüyayı Teala müşra minallah. Allah-u Teala'dan tefsirat vardır. Bir rüya, bir de rüya vardır ki tahzinün mine şeytan. Bu da şeytandan. Öyle bir perişan halde uyanırsın. Huzun var içerisinde, kederin var filan. Bu gördüğün rüyanın tesiri altında kalmışındır. Bu rüyada şeytanlanır. Bundan da korkma. Bir rüya mimma yuhaddisul mer'u mer'a nefsuhu. Bir rüyada var ki günümüzün herkesinin meşgul olduğu meşgale dolayısıyla zihninde gönlünde yer etmiştir. Gece o meşgul olduğu şeyleri görür. Mesela satıcı herkes sattığı şeye müteallik şeyleri görür. Okuyucu okuduğuna müteallik şeyleri görür. Konuşucu konuştuğuna müteallik eden şeyleri görür. Bunlar nefsin, nefisten doğan şeylerdir. Bunlar ne Allah'tadır ne de şeytandandır. Nefsin şeyleridir. Bunlardan da hiç üzülmesin. فَإِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ مَا يَكْرَهُ Gördünüz ki bir rüya. Bu rüyada size huzurun var. Hoş görmediniz. Kedik gördünüz. Memnun değilsiniz gördüğünüz rüyadan. فَلْيَكُمْ Kalktın mı hemen? وَلْيَتْفُلْ وَلَا يُحْدِسْ بِهَنَّةٍ Kalk soluna. 3 defa tükür. Bunun şerrinden, bu rüyanın şerrinden Ya Rabbi sana sığınırım de. Bunu da kimseye söyleme. Hübbül kayt. Efendim diyor ki, rüyada baktın ki ayaklarını bağlamışlar gördün kendini. Bunu ben severim, bu iyidir diyor. Dinde sebatı alamettir diyor. Ayakların bağlanması rüyada dinde sebatı alamettir diyor. Ve ikrül gul boyuna vurulanda hiç görmem. Çünkü bu da esaretlik alametidir. Yani ağır yüklerin yükleneceğini o adamın üzerine alamet oluyor. İzâ terabetis sa'a tekârabez zaman. Bak Cenab-ı Peygamber 1300 küsur sene evvel ne diyor? İzâ terabetis sa'a kıyamet yaklaştığı vakitte tekârabez zaman. Zamanlar birbirine yaklaşacak diyor. Bunu nerede kesmek diyor? Tekârabez zaman. Tetekûnü sene keşşe seneler ay gibi. وَالْشَهْرُ كَالْجُمْعَةِ Bir ay, bir hafta gibi gelir geçer. Anlamazsın bile. وَالْجُمْعَةِ اُلَى الْجُمْعَةِ كَاِحْتِرَاقِ السَّعْفَةِ فِي النَّارِ Kuru hurma yapraklarını ateşe koyup da yaktığım hafta bir anda pır diye yanar çak. Onun gibidir bir hafta ile bir haftanın arasındaki zaman çabucaktan geçer. Şimdi eski dedelerimiz buradan hacca faraza 3 ayda gidiyorlardı. Bugün 3 saate indi iş. Yaklaştı zamanı, tekrar o zaman. Daha kim bilir ne kadar yaklaşmalar olabilecek ileriye doğru. اِذَا اَقْرَضَ اَحَدُكُمْ اَخَاهُ قَرْضًا فَاُهْدِيَ لِهُ طَبَقًا فَلَا يَقْبَدُهُ اَوْ حَمَلُهُ عَلَى دَابَّةٍ فَلَا يَرْكُبُهَا اِلَّا اَنْ يَكُنَ جَرَى بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ قَبْلَ ذَلِكَ Bak ne kadar hoş bir şey. Sizden biriniz, bir kardeşinize karz verdiniz, ödük verdiniz. Ödük verdiğiniz arkadaşınız size memnuniyetinden dolayı bir tabağa portakal aldı, elma aldı, üzüm aldı, getirdi, buyurun dedi. Sizin o hareketinizi hoşuma gitti, beni kurtardınız mı zayikadan diyerekten. Sakın felâ yakbeduhû, bunu kabul etmesin dedi. Bunu kabul etmesin. Arabası var borç verdiğiniz adamın. Efendim arabasından giderken rast geldi size. Buyurun arabama dedi. Çünkü sizden borç aldı ya, size karşı bir şükran borcu olsun diye. Buyurun arabama dedi. Sakın felâ yârkebuhâ ona da bilmesin diyor. Bilmesin diyor. İlla en yekûne cerâ beynehû ve beynehû kablezâd. Eğer daha evvelden böyle bir münasebetleri vardı, daima birbirlerine hediye veriyorlardı. O zaman kabul etti. Daima arabasına onu rast geldikçe alıyordu. Yine bezir. Ama sırf o yüzdense ne binsin ne alsın. اِذَكْ شَعَرَّ جِلْدُ الْعَبْدِ مِنْ خَشْيَةِ اللّٰهِ تَحَى

تتحدث عن الخطايا كما يتحدث عن الشجرة الباية ورقها. Bazen insanlarda bir ürperme olur. Bir ürperme, bir titreme olur. Hiç gayri ihtiyarı. O titreme insan vücuduna tesir eder. Bu Allah'tan olan titreme insanın günahlarını döker. Kuru ağacın yapraklarını döktüğü gibi. Günah bırakır. Ama bu titremeyi Allah müttesir. اِذَا اَكَلَّ الرَّجُلُ الطُعْمَةِ مَلَجَفُ نُورًا. Bu oruç vakti talip eden bir şey ise de oruç hakkında size bir takip daha söyleyeyim. Orucu çok insanlar tutar. Rus, Sırp, Bulgar, üç doktor kendilerini diyete çekmişler. 40 gün hiçbir şey yememek şartıyla. Yalnız ılık su veyahut bazında sıcakça bir çay gibi şeyler içmek suretiyle, yemekler, yemeğe müteallik bir şey yememek suretiyle 40 gün perhizler. Bu perhizliği bunun oruçtan sayılır mı? Oruç Allah için tutulan kısmı derler. Allah için tutulan kısmı. Burada diyor ki efendim bir insan yemeğini azalttırsa, oruç tutuyor ama az yiyor. Biz de mesela bugün çok bol yemeğe alışılmış. Ne bakın nimetleri bol da bu bolluğundan istifade edipten çok çok yiyoruz. Bu çok değil. Zannediyoruz ki bizim için bir fayda olacak. Vücudumuz gürbüzleşecek, kuvvetleşecek. Bu mahaldir. Asıl insan vücudun ne kadar kuvvetlenirse kuvvetlenirse. Ecel günü geldi miydi bir dakika daha yaşasın olan adamın. Ecel günü geldi miydi pehlivanlar da görüyorsunuz ya. Anide gidiyor aynı dakikada. Bunun kuvveti, kudreti bir şekilde fayda temin etmiyor. Kalbin pamuklaşması, yumuşaması ve kalbin nurlaşması için lokmanın azalması lazım. Bunun için büyüklerden değenler, hatta Süleyman-ı Darani isminde bir zat diyor ki benim için gecede yiyeceğim ekmekten bir lokma eksik yemek sabaha kadar ibadet etmekten benim için hayırlıdır diyor. Sabaha kadar ibadet etmekten benim için hayırlıdır, yiyeceğimden biraz eksiltmek. Halbuki biz tamamıyla aksini yapıyoruz. Anladın mı? Mele'ecefuhu nuran. Çünkü lokma azaldıkça gönlüne nur dolar diyor efendim. Gönlün nuru midenin açlığına bağlı. Mide ne kadar çok aç olursa gönül o kadar çok nur olur. Mesela Abdullah Küsteri Hazretleri var ki Cüneyd-i Bağdadi'nin ve Sıryus-ı Kati'nin akrabalarında. Küçük yaşında daha 3 yaşındayken dayısı buna 3 tane tesbih vermiş. Çocuk daha 3 yaşında yani yeni konuşabiliyor. Diyor ki Allah'u ma'i dese Allah benimledir. Allah beni görüyor. Allah benim her şeyimi biliyor. Senin zikrin olsun diyor çocuğa. Bu Abdullah Küsteri'ye. Çocuk tabi daha aklı yeni şey oluyor. Allah benimledir. Allah beni her yerde görüyor. Allah benim her şeyimi biliyor. Bunu virt etmiş. Bu virdin faydası çoktur efendim. Virtler insanların içine zaman zaman hiç farkına varmadan büyük tesirler yapar. Mesela ufacık bir damla. Damdan akıyor. Tıp tıp tıp aşağıda bir taş var. Bakıyorsun oyulmuş. Neden bu? Bu tıp tıp tıp onu oyuyor işte. Bu taşı oyuyor. Bu tıp tıp taşı oyduğu gibi bu senin de Allah Allah Allah diyerekten gününe şu kadar Allah diyeceksin gönüllü gönlü oyuyor o da. Gönlü Allah'a doğru böyle sevk ediyor. Bunun için اِذَا اَقَلَّ الرَّجُلُ الطُّعْمَ مَلَا جَفْهُ نُورًا. Bunun içi de o zaman nur ile dolar. Ey batın hu demiş. Batın. Hiç kusun. سُمَّ يَفِيدُ ذَٰلِكَ النُّرْ عَلَى الْجَوَارِ. Bundan sonra o nur yayılır etrafa. Ele, göze, kulağa. Bundan sonra bakarsın bu daima hayır görmek ister. Hayır yapmak ister. Rıza-i ilahi kazanacak şeyleri arar. İçin nurun sebebiyle. Ama böyle nur içine nur girmemiş bir insanı zorla, ne kadar zorlasan elinden bir şey kopamazsın. Feyasru anhel amalü saliha. Amalü saliha başlar insandan sürdürtme. Feinnema ve innema kânel cuh yubrisi tenvirel cavh. Halbuki açlık yalnız için nurlanmasına vesile oldu. Halbuki şimdi biz acıkıyor muyuz? Acıkmıyoruz işte. Niçin? Sabahleyin o kadar güzel yedik ki. Zaten günler de kısa. Hiç açlığımızı hissetmiyoruz. Bu oruç. İşte Allah kabul etsin. Oruçtur yine ama asıl mahluk olan oruç insanı böyle biraz ezmeli ve Allah'ına dur. Aman yarabbim dedirmeli. لِأَنَّهُ يُورُسُ الصَّفَاءَ بِالْقَلْبِ. Bu açlıktan gelen nur dolayısıyla kalpte bir safa akıl. Yani safaya gidiyoruz biz de. Safa diyoruz adına. Bugün filan yere safaya gittik diyoruz. Binaenle gönül zevklenir diyor bu nurlar dolayısıyla. Ve tenvirul basira gözler de nurlanır. Ve

birçok kitaplar vardır. Hasan-ı Sakeli Hazretleri'nin duaları vardır. Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin duaları vardır. Naksibend Hazretleri'nin ve onun kulafasının duaları vardır. Yalvarmaları yani Hakk'a karşı münacatları insanı eritecek şekilde yani böyle. Hizb-i Azam denilen bir dua vardır ki ekserisini Peygamber Efendimiz'in duaları teşkil eder. Kur'an duaları ve o dualar. İşte bu dualar ki insanı Allah'ına çok iyi bağlar. Şimdi et-dua mıhzil übâle. Bütün ibadetin kökü dua. İlik ve nasıl iliği olmayan insanın hayatının kıymeti olmaz, ölme mahkum demektir. Ha, yalvarmadan ayrı bir başka şeydir. Mesela namazı azdır, orucu azdır, tazlardan başka yani. Hayrat ama Allah'a karşı gönlü açık öyle yalvarışlar yapar ki nereden buluyordu bu sözleri söylüyor diye bizim kafalarımız duruyor. Biz çünkü bir şey bilmiyoruz, aman yarabbim bir şey. Peki başka açık bir şey bilmiyoruz yok. Affet, affet. O da bir güzel bir şey ama asıl insanda bir gönül var ki yeri göğü içine almış. Bu gönül bu kadarcık değil hani. Yeri göğü içine almış bir zerre halinde kalır gönlün içinde. Bu gönülde neler yok yani. Bu kadar her şey kendisine bahsolan gönül bu alemde geliyor. Hiçbir şey bilmeden gidiyor tekrar. Asıl mesuliyet burada işte. En büyük sabahat günah. Bizim gafletimiz oluyor. Allah cümle ümmeti Muhammed'i bizi de bu gafletlerden muhafaza etsin. Gönlümüzü kendisinden ayırmasın bir zerre dahi. Onun için la tekilni ila nefsi tarfata an. Efendimiz diyor. La tekilni ya Rabbi beni bırakma. La tekilni ila nefsi kendime tarfata an. Böyle bir göz açıp kapamak yok mu? Saniyelik bir iş. O kadarcık bile olsa beni bana bırakma. Beni senin kendi himayenden zerre kadar ayırma. Daima senin himayen altında olayım. Çünkü senin himayende olmazsam harap olurum. Onun için sabahleyin evinden çıkan bir insanın kapıda iki tane bekçisi var. Kapının önünde iki bekçisi var. Birisi şeytan, birisi melektir. Binaenli Allah'tan, Resulünden haberi olmayarsan sokağa çıkan bu şeytanın himayesi altında gider gelir. Ama sabahleyin abdestini almış, namazını kılmış, besmele ile evden çıkan adamın da meleğin himayesindedir. Melekler bizde çoktur. Meleğin vücuduna iman şarttır. Amentü billahi. İkinci ve melaiketi gelir. Meleğin vücuduna da iman şarttır. Her ne kadar görmüyorsak da asarları meydandadır. Eğer biz şimdi yiyoruz, bu bizim karnımıza gidiyor. Bin bir çeşit taksimat var. Bu taksimat eğer kendi kendine oluyor diyorsunuz akılsızlıktır bu. Bunların hepsinin ayrı ayrı memurları var. Göze sevk edeceğini, kulağa sevk edeceğini, aklı sevk edeceğini, dişlere sevk edeceğini, bütün ağızları sevk edecek hususlu memurlar var bunlara melek diyorlar. Yoksa bunlardan ağrı olursa insan karın ağrısı, baş ağrısı diyerekten gidersin. Ama Allah'ın rahmeti de bol, mülkü sahibisin. Ama hayır işleyenleri tabii mükafatlandıracak, hayır işlemeyenler de cezalandıracaklar. Hatta yudrike lezzeten minacat ve zül nefs. Nefis, bu çok fena bir şey. Firavundan da beterdi bu nefis. İnsanın yapamayacağı, hatırasından gitmeyen şeyleri bu nefis insanlara yaptırıyor. Onun için nefsin hep cezatına kendisi firavundan da eşittir. Ona güvenme hiç gelmez. Onun için Yusuf Aleyhisselam le'emmâratun bissû dedi. Kötülükle emreden bir mahluktur o. O ancak terbiye sahip aynı nefistir o gibi. Başka nefis değil yani. İnsanda 7 tane 8 tane nefis var. Biri başka, biri başka, biri başka değil. Aynı nefistir. Terbiye olunmayınca emmar olur. Terbiye dolayısıyla tekemmül ede ede kamillik derecesine kadar nasibi varsa ulaşır. Aynı nefistir. Terbiyeye bağlı. Nasıl ki çocukların terbiyesi, kendimizin terbiyesi, memleketin terbiyesi bir terbiye usulüne bağlıysa bizim nefsimizin de terbiyesi böyle bir terbiye usulüne bağlıdır. Bunun için hususi kitaplar da vardır. Nefsin terbiye usulü. Fakat bunlar da para etmez. Okursun kitabı. İşte şöyle yaparsan böyle olursun, böyle yaparsan böyle olursun. Bu da para etmez. Nefsi de terbiye etmek için nefsini terbiye etmiş adamların himayesi altına girip dizinin dibine çökmek lazım. Şunu birkaç tane daha okuyalım da şimdi bunları. İzâ ukidel mü'min. Bak şimdi bu Buhari hadisi bu. Bu ileride daha genişli gelmiş ama burada da aynıdır yine. İzâ ukidel mü'minü fî kabrihi. Giriyoruz ve koyuyorlar bizi ya. Herkese dağılıp gidiyor evine. Ne olduğundan haberimiz de yok burada. Fakat diyor ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Buhari hadisi olarak. İzâ ukid oturtulmak. Oturtulur el mü'minü. Mü'min fî kabrihi kabrinde. İnsanın iki hali var tabii. Bir bu ceset hali var, bir de ruh hali var. Ruhun hali bilinmez bir haldir. Ceset ise ruhtan ayrıldı, o artık kazık halindedir orada. Binaenaleyh orada şimdi soru üstüne birden olmalı.

0: suretine izahı suyuyla kıyıp kabrediyor. Kabirde savunmak için o tutturulur. O tutturulur. Bizim imanımız böyle şimdi. Ütiye melekan. İki melek gelir. Cilve-i Rabbani bu işte. Sonra Allah. Ben Rabbuk'a ve men nebiyyüküm diye burada o kurgular yok ya. Yani kaldırıp da sorulması. Kent meleklerin gelmesi bu alem. Eğer o adam şehide en la ilahe illallah ve enne Muhammeden abduhu ve resuluh bunu diyebilirse orada paçayı kosar. Fakat bunu diyebilmek için bu dar dünyada bununla meşgul olmak. Bununla bu dar dünyada meşgul olmamış, aksi olaraktan Allah ve Resulüne düşman olaraktan hayatını geçirmiş burada, buraya gittiği vakitte. O da aynı sorguya çekildiği vakitte bir şey diyemeyeceğinden. Bunun işi de felaket olur ki esterinizde. فَذَٰلْكَ قَوْلُكَ مُسُبِّسُ اللّٰهُ الَّذِينَ آمِنُوا بِالْقَوْلِ اسْلَامِ Ayet-i Kerime'dir bu. Bu ayet-i kerimenin manasını da Resulullah izah ediyor bize. Bu ayet-i kerime de demek يُسَبِّتُ اللّٰهُ الَّذِينَ آمِنُوا Cenab-ı Hak tespit edecek kimi? İman edenler. Ne ile? بِالْقَوْلِ اسْلَامِ Bu sabit olan kavl ki bu nedir? اِشْهَدُ اَنْ لَا اِلَّا اِلَّا اللّٰهِ وَاِشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ kelimesinin mazmununu elhamdülillah inşallah cümleten orada sorulduğumuz vakitte söyleriz. Onun için bütün insanlar bu son nefesteki ölümden korkmuşlar. Onun için son nefeste Cenab-ı Hak cümlemize husn-ı hatime nasip eylesin ki bu husn-ı hatimenin neticesindeki olan şeyler kolay olur inşallah. اِذَا اَقَمْتَ الصَّلَاةَ وَاَتَيْتَ الزَّكَاةَ وَهَجَوْتَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ فَاَنْتَ مُهَاجِرٌ وَاِنْ مُتَّ بِالْحَضْرَمَةِ Eğer namazı kılıyorsan, zekatını veriyorsan ve bir de fevahişi, günahlar arası aluk eden büyük küçük. Bunlardan da kaçıyorsan مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ diyor. Yani gerek aşikar, gerek içte olan hasat gibi, kibir gibi, riya gibi ki bunlar iç günahlardır, dıştan görünür bunlar. Bunların hepsini böyle terk edebilirsen sen de muhacirin. Asıl hakiki muhacir sensin. Yoksa muhacir diyerek memleketini bırakmış da bu memleketten bu memlekete gelmiş adamın değil. Şimdi buradan kalktık da Mekke'ye gittik. Yine muhacir olmayız biz. Ufuylar üzerimizde durduğu müddetçe. Ne zaman ki biz kötülükleri terk ederiz, memleketimizde de olsak muhacir sayılırız. Maksat günahlardan uzak kalmak. Allah cümlemizi affetsin, mağfiretsin. Tevfikat-ı samadaniyesi mazhar eylesin. Şu bize verdiği gönlü nur içinde doldurup nurlandıraraktan kendisine lazım gelen candan kulluk vazifesini yapmakla müşerref eylesin. Sizi de bizi de.
1: Umman'dan İnciler. Sevgili Akra dinleyicileri, gönül dostu, alim Mehmet Zahit Kotku hocamızın sohbetlerinden derlediğimiz bölümü istifadenize sunduk. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı ve ikramı üzerinize olsun.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Ey insanlar! Sizi ve sizden öncekileri yaradan Rabbinize ibadet ve itaatle kulluk ediniz ki takvaya erenlerden, emirlerine uygun yaşayıp yasaklarından kaçınarak korunanlardan olasınız.

0: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Haberiniz olsun ki yaratmak da, emir de, hüküm de ona mahsustur. Alemlerin Rabbi olan Allah ne kadar yücedir.
1: Merhaba değerli dinleyenlerimiz, sizler için seçtiğimiz haberlerle birlikteyiz. Mekke ittifakı genişleyebilir. Geçtiğimiz günlerde şimdilik 3 kardeş halklar ülkesi ortak işbirliği ve savunmada birleşti. Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında tarihi Mekki anlaşma 24 Safer 1448 Cuma 7 Ağustos 2026 günü Mekke'de imzalanmıştı. Anlaşma tüm dünyada yankı uyandırırken birliklerin farklı ülkelerin katılımıyla genişleyeceği değerlendiriliyor. İttifakın ilk işi genel sekreterliğin kuruluşu olacak. Mekke'de konuşlanması öngörülen genel sekreterlikle idari kararınsa stratejik siyasi ve askeri komitenin yapacağı ilk toplantıda alınması öngörülüyor. Türkiye'nin girişimiyle ittifak

0: İttifakın genişletilmesi planlanıyor. Sürdürülen görüşmeler çerçevesinde anlaşmaya katılmak isteyen başka ülkelerin de olduğu bildiriliyor. Daha geniş kapsamlı bir İslam Ülkeleri İttifakı kurulmasının önemine dikkat çekilen beyanatlar, daha fazla ülkenin dahil olacağı bir güvenlik işbirliğinin genişletilmesine yönelik girişimlerin bulunduğunu gösteriyor. Türkiye tarafından yapılan açıklamada anlaşmanın hiçbir ülkeyi hedef almadığı, aksine katılmak isteyen tüm kardeş ülkelere açık olduğu şu ifadelerle vurgulandı. Son dönemde yaşanan gelişmeler kardeş ve dost ülkeler arasındaki eşgüdüm ve dayanışma çabalarının taşıdığı hayati önemi açıkça ortaya koydu. Bu anlaşma, üç ülke arasındaki bir mütabakat olmanın ötesinde bölgede istikrarı sağlamak ve kardeş ve dost halkların güvenlik ve huzur içinde yaşamasını mümkün kılmak konusunda tarihi sorumluluğun bir göstergesidir. Karşılıklı süren görüşmelerde Kahire'nin Ankara için doğal bir ortak olduğu ve teknik sorunlar çözüldükten sonra Mısır'ın ittifaka dahil olmaması için hiçbir neden bulunmadığı belirtildi. Mısır'ın yanı sıra Lübnan, Katar, Kuveyt ve diğer Körfez ülkelerinin de anlaşmaya dahil olabileceği değerlendiriliyor. Mevlid Kandili için geri sayım başladı. İslam dünyasının önemli manevi gecelerinden Mevlid Kandili için geri sayım başladı. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin dünyaya teşrif ettiği bu mübarek gece Hicri takvimde 12 Rebiül Evvel 1448'e, miladi takvimde ise 24 Ağustos 2026 Pazartesi gününe denk geliyor. Mevlid Kandili'nde Müslümanlar Kur'an-ı Kerim okuyarak, dua ederek, nafile namaz kılarak ve Peygamber Efendimiz'e selavat getirerek geceyi ihya ediyor. Gençlerin duygularına hitap eden peygamber. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, çocuk ve gençlerin eğitiminde onların yaşını, anlayış seviyesini, psikolojik durumunu ve karakter özelliklerini dikkate aldığı belirtiliyor. Onun gençlerin eğitiminde kullandığı metotlar, duygularına hitap etmek, onları utandırmamak, yumuşak ve müsamahalı davranmak ve soru sorarak ilgilerini çekmek şeklinde özetlenebilir. Allah Resulü gençlerin eğitiminde öncelikle onların duygularına hitap ediyor, hata yapanları utandırmıyor ve yumuşak bir üslupla doğruyu gösteriyordu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin gençlere karşı merhametli ve müsamahalı tavrı kendisine uzun yıllar hizmet eden Enes bin Mali'nin rivayetlerinde de görülüyor. Enes, Allah Resulü'nün kendisine bir kez bile öf demediğini ve yaptığı bir davranış nedeniyle onu azarlamadığını aktarıyor. Peygamber Efendimiz ayrıca zaman zaman soru sorarak gençlerin dikkatini çekiyor ve onları düşünmeye yönlendiriyordu. Abdullah bin Abbas için yaptığı, "Allah'ım onu dinde fakih kıl ve ona tevhidi öğret" duası da gençlerin gelişimine verdiği önemi ortaya koyuyor. Uzmanlara ve İslam eğitim anlayışına göre bu örnekler, gençleri eğitirken baskı ve kırıcı üslup yerine onları anlamanın, gönüllerine hitap etmenin ve doğruyu sevgiyle göstermenin önemini ortaya koyuyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin eğitim metodu, gençlerin yalnızca bilgiyle değil, sevgi, güven ve anlayışla yetiştirilmesine dikkat çekiyor. Haberimizin detaylarına akra.media internet sitemizden ulaşabilirsiniz. 8 milyar salavat kampanyası 15. kez düzenleniyor. Mevlüt Kandili vesilesiyle bu yıl 15. kez 1448 Mevlüt Kandili'ne özel 8 milyar salavat kampanyası düzenleniyor. Dünyanın farklı bölgelerinden katılımcıları bir araya getiren kampanyaya dahil olmak isteyenler, okudukları salavatları 8milyarsalavat.com üzerinden sisteme kaydedebiliyor. Mevlüt Kandili öncesinde salavat getirmenin faziletine de dikkat çekiliyor. Peygamber Efendimiz bir hadis-i şerifinde, "Kıyamet günü bana insanların en yakını, bana en çok salavat okuyandır" buyuruyor. Haberimizin tüm detaylarına akra.media internet sitemizden ulaşabilirsiniz. Sevgili dinleyicilerimiz, Mevlüt Kandili'ne özel bir kitap tavsiyemiz var. Server Yayınlarından çıkan Mevlüt Kandili ve Peygamber Sevgisi. Eserde hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmut Esat Coşan'ın Mevlüt Kandili ile ilgili yaptığı sohbetler, kaleme aldığı makaleler, naat örnekleri ve kendilerinin Mevlüt Kandili'nde yapmış olduğu dua ve niyazlar yer alıyor. Eserden bir bölüm şöyle. Peygamber Efendimiz'i Allah-u Teala methetmiş, Kur'an-ı Kerim methetmiş. Daha önceki peygamberler kendi ümmetlerine tavsiye eylemişler. eski kitaplar metheylemiş. Böyle bir peygamberin ümmetiyiz. Allah'a hamdü senalar olsun. 11 Rebiülevveli 12 Rebiülevvele bağlayan 571 miladi yılının Nisan ayının 20'sinde Peygamber Efendimiz dünyaya gelmişler. Dünyaya şeref vermişler. Allah'ın rahmeti tecelli eylemiş. Peygamber Efendimizin dünyaya gelişi bizleri sürura, sevince gark eden muhteşem bir nimet-i ilahi, ikram-ı ilahi. Biz de Peygamber-i Zişanımızın dünyayı teşrifinden, teşrifi zamanından fevkalade duygulanıyoruz ve her sene çeşit çeşit sevgi tezahürleriyle Resulullah Efendimizin dünyayı teşriflerini kutluyoruz. Mevlüt Kandili'ni canlı bir tarzda camilerde, evlerde, ibadetlerle güzel bir şekilde geçirmeye çalışıyoruz. Server Yayınları'nın okuyucularıyla buluşturduğu Mevlüt Kandili ve Peygamber Sevgisi eseriyle ilgili ayrıntılı bilgiye serveryayınları.com adresinden ulaşabilirsiniz. Singapur'da gençlere 7 makamda ezan eğitimi. Güneydoğu Asya, namı diğer Nusantara'nın küçük ada ülkesi Singapur'da nüfusun yaklaşık %15'ini Müslümanlar oluşturuyor ve ülke genelinde 80 civarında cami hizmet veriyor. Çoğunluğu Malay olan bu topluluğun camileri yalnızca 5 vakit namaz kılınan mekanlar değil, hafta sonu dersleri, seminerler ve aile programlarıyla hem birer eğitim yuvası hem yaşam merkezi. Ezan okuma atölyeleri ise söz konusu etkinliklerden yalnızca biri. Ada ülkelerinin camileri, ezan okuma becerisine yeni nesle aktarmak için yıl boyu süren atölyeler düzenliyor. Sesler eğitilirken, icra ile taşıdıkları emanetin bilinci aşılanıyor. Ülkenin güney bölgesindeki Bedok Mahalle Camisi, Mescid-i Ensar, The Call adıyla yıl boyu süren haftalık bir ezan okuma talimi düzenleniyor. Okul döneminin başlamasıyla talim dersleri de başlıyor ve okul tatillerinde ara veriyor. Programın omurgasını ezanın 7 farklı makamla okunuşu oluşturuyor. Makamlar yıl boyunca belirli bir sıra takip edilerek işleniyor. İçerik makamla da sınırlı değil. Harflerin mahreçleri ve tecvid kaideleri, nefes kontrolü, ses tonunun ayarlanması ve cemaatin önüne çıkıp ezan okuyabilecek özgüvenin kazandırılması dersin sabit başlıkları arasında. Müezzinliğin adabı ve ezanın manası ise müstakil olarak işleniyor. Haberimizin detaylarına akra.media internet sitemizden ulaşabilirsiniz. Güçlü ailelerin sırrı stresi birlikte yönetebilmek. Modern hayatın getirdiği ekonomik kaygılar, yoğun tempo, iletişim sorunları ve gelecek endişesi aile yaşamını da etkiliyor. Uzmanlara göre güçlü aileleri diğerlerinden ayıran, hiç sorun yaşamamaları değil, stres ve zorluklarla birlikte mücadele edebilmeleri. Stres yönetimi uzmanı Profesör Doktor Acar Baltaş, stresin yalnızca yaşanan olaylardan değil, kişinin olayları değerlendirme biçiminden de etkilendiğine dikkat çekiyor. Psikolog John Gottman ise eleştirme, küçümseme ve iletişimi kesmenin aile ilişkilerini zedelediğini belirtiyor. Uzmanlar aile içinde birbirini dinlemenin, duyguları açıkça ifade etmenin, sorunlara birlikte çözüm aramanın ve ortak zaman geçirmenin stresle mücadelede önemli olduğunu vurguluyor. Çocukların da anne ve babalarının sorunlar karşısındaki tutumlarından etkilendiğine dikkat çekiliyor. İslam kültüründe ise zor zamanlarda mücadelede sabır, şükür, dayanışma ve umut öne çıkıyor. İnşirah suresindeki "Şüphesiz güçlükle beraber bir kolaylık vardır" ayeti de zorluklar karşısında umudu korumaya işaret ediyor. Uzmanlara göre güçlü aile, stres yaşamayan değil, zorlukları sevgi, anlayış ve dayanışmayla birlikte aşabilen aile olarak öne çıkıyor. Haberimizin detaylarına akra.media internet sitemizden ulaşabilirsiniz. Şekerli içecekte kanser tehlikesi. Yapılan bir araştırmaya göre düzenli olarak günde en az bir şekerli içecek tüketenlerin mide kanserine yakalanma riski 2,5 kat daha yüksek. Şekerli içecekler, hazır meyve suları, limonatalar ve sporcu içeceklerin düzenli tüketiminin mide kanseri riskiyle bağlantılı olduğu ortaya çıktı. Araştırmaya göre günde en az bir porsiyon, yani yaklaşık 237 mililitre şekerli içecek tüketenlerin mide kanserine yakalanma riski, bu içecekleri ayda birden az tüketenlere kıyasla 2,45 kat daha yüksek bulundu. His artışı hem kadınlarda hem erkeklerde görülürken kadınlarda yaklaşık 3 kata yaklaştı. Araştırmacılar şekerli içeceklerin kilo artışı, insülin direnci, kronik iltihaplanma ve hücresel hasar gibi mekanizmalar üzerinden riski etkileyebileceğini değerlendiriyor. Araştırmacılar ayrıca şekerli içeceklerle mide kanseri arasındaki ilişkinin, mide kanserinin önemli risk faktörlerinden biri olan ve ülsere yol açan Helicobacter pylori enfeksiyonundan bağımsız olarak da görüldüğünü belirtti. Uzmanlar çalışmanın gözlemsel nitelikte olması nedeniyle şekerli içeceklerin doğrudan mide kanserine neden olduğunu söylemek için henüz yeterli kanıt bulunmadığını vurguluyor. Ancak bulguların özellikle uzun süreli ve düzenli şekerli içecek tüketiminin olası sağlık risklerinin daha yakından incelenmesi gerektiğine işaret ettiği belirtiliyor. Yorgunluğun nedeni sahte dinlenme olabilir. Modern yaşamın yoğun temposu kronik yorgunluğun en önemli nedenleri arasında gösteriliyor. Ancak uzmanlara göre yalnızca fazla çalışmak değil, dinlenme biçimi de yorgunluğun devam etmesine yol açabiliyor. Özellikle hafta sonlarını uzun süre televizyon, sosyal medya ve kısa videolar karşısında geçirmek, kişide dinlenmişlik hissi oluşturmak yerine zihinsel yorgunluğu artırabiliyor. Yaşam tarzı tıbbı uzmanı doktor öğretim üyesi Hande Namal Türk Yılmaz bu durumu sahte dinlenme olarak tanımlıyor. Ekran karşısında fiziksel olarak hareketsiz kalınsa da beynin sürekli yeni görüntü, bilgi ve uyaranlarla karşılaşmaya devam ettiği belirtiliyor. Sosyal medya akışları ve kısa videoların sık dopamin uyarılarına neden olmasının yanı sıra ekranlardan yayılan mavi ışığında uyku ve biyolojik ritim üzerinde olumsuz etkiler oluşturabileceğine dikkat çekiliyor. Uzmanlara göre gerçek dinlenme yalnızca çalışmayı bırakmak değil, sinir sisteminin de gevşemesini sağlamak anlamına geliyor. Bu nedenle doğada veya açık havada yürüyüş yapmak, toprakla ya da mutfakta sakin şekilde uğraşmak, el işi gibi üretken faaliyetlere zaman ayırmak ve bir süre hiçbir ekran kullanmadan sessizce dinlenmek öneriliyor. Uzmanlar sürdürülebilir bir yaşam için çalışma ve beslenme alışkanlıklarının yanı sıra dinlenme biçiminin de gözden geçirilmesi gerektiğini belirtiyor. Bugün ne izlesem yerine bugün gerçekten nasıl dinlenebilirim sorusunun sorulmasının zihinsel ve fiziksel iyilik haline katkı sağlayabileceği ifade ediliyor.
1: Hava durumu.
0: Meteorolojiden yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyı kesimleriyle Iğdır'ın güney, Ağrı'nın doğu çevrelerinin yerel, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin ise az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında sıcaklıkların yurdun batı ve güney kesimlerinde mevsim normallerinin 3 ila 5 derece, iç kesimlerde 1 ila 3 derece üzerinde, doğu kesimlerinde ise normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
1: Yol durumu.
0: Çanakkale-Çandevlet yolunun 25 ila 29. kilometreleri arasında İzmir Çevre Otoyolu Karşıyaka Yamanlar Viyadüğü Menemen istikameti 3 ila 4. kilometrelerinde, Anadolu Otoyolu'nun 0 ila 7. kilometreleri arasında, Aksaray-Nevşehir yolunun 29 ila 31, Ankara-Kırıkkale-Delici Otoyolu yapım çalışmaları nedeniyle Kırıkkale-Konya yolunun 5. kilometresinde, Çeşmeli-Erdemli-Taşucu Otoyolu'nda, Kayseri-Kırşehir yolunun 16 ila 20, Tokat-Sivas yolunun 29 ila 31, Malatya-Kayseri yolunun 8 ila 11. kilometrelerinde, Antalya-Korkuteli yolunun 29 ila 36, İznik-Mekece yolunun 8 ila 10. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrollü olarak sağlanmaktadır. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Haberleri dinlediniz. Hayırlı akşamlar diliyoruz.

0: Günün Sohbeti. Değerli Akra dinleyicileri, hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmut Esat Coşan'ın yapmış olduğu sohbeti istifadenize sunuyoruz.
1: Aziz ve muhterem kardeşlerim, Peygamber-i Zişanımız, Efendimiz, rehberimiz, önderimiz, başımızın tacı, gözümüzün nuru, Habibullah ve Habibin Nas, Tabibül Kulüp Muhammed Mustafa aleyhi efdalü salavat ve teslimat, alemlere rahmet olarak ve ma erselnâki illâ rahmeten lil âlemin gönderilmiş Allah'ın büyük, en büyük lütfudur. Allah'ın en sevgili kuludur. Seyyid-i Veled-i Beni Adem'dir. Adem evlatlarının, insan cinsinin, insü cinnin, kainatın eşrefidir, mahlukatın ekmelidir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, bizim onun ümmeti olmamız çok büyük bir devlettir, çok büyük bir saadettir, çok büyük bir nimettir, çok büyük bir kısmettir. Yani başka zamanlarda yaşasaydık, başka devirlerde yaşasaydık, başka durumlarda olsaydık ne olurdu? Çok farklı olurdu. Şimdi elhamdülillah Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ümmetiyiz. Ve Peygamber Efendimizin ümmeti de kendisi gibi efdalül ümemdir. Yani ümmetlerin en faziletlisi, en üstünüdür. O bakımdan önce Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin kendisinden bazı hadis-i şerifler okuyarak Peygamber Efendimiz kendisini nasıl tarif eylemiş, nasıl anlatmış, efendim onu kendi lisanından görmüş olacağız. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki, Ene Muhammed ibni Abdillah ibni Abdülmuttalib ibni Haşim ibni Abdümenafi ibni Kusayy ibni Kilab ibni Mürret ibni Kâb ibni Lüey ibni Galib ibni Fihr ibni Malik ibni Nadr ibni Kinane tebni Hüzeyme tebni Müdrike tebni İlyas ibni Mudar ibni Nizar soyunu böyle kendisi beyan buyurmuş bu hadis-i şerife göre. İbn-i Asakir Enes'ten rivayet eylemiş, Deylemi rivayet etmiş, Beyhaki rivayet etmiş. Efendim, soyu böyle. Yani kendisinin ismi Muhammed, babasının ismi Abdullah, dedesinin ismi Abdülmuttalip, onun babası Haşim, onun babası Abdümenaf, onun babası Kusay, böyle gidiyor saydığım şekilde. Ve mefterakan nasu firkateyni illa cealeniyallahu fi hayrihima. Dünya hayatı ilerlerken, nesiller gelip geçerken, insanlar ne zaman ikiye ayrılmışlarsa, Cenab-ı Hak beni o ayrılan dalların hayırlısından eylemiştir. Çünkü önce Adem ile Havva atamız vardı, sonra insanlar çoğaldı, sonra bölündüler, ayrıldılar, dallandılar, budaklandılar. Ne zaman dallanma olduysa beni Cenab-ı Hak hayırlısından eylemiştir. Hayırlısına bağlı eylemiştir. Fe uhristu min beyni ebeveyye ve lem yusubni şey'un min ahdil cahiliye. Efendim ben babamdan, annemden doğdum ve bana fe lem yusubni şey'un min ahdil cahiliye. Cahiliye çağının kötülüklerinden hiçbir şey bulaşmadı. Cenab-ı Hak bulaştırmamış, tertemiz eylemiş. Ve haraçtu min nikahin ve lem ahruc min sifahin. Daima benim sülalemin hepsi nikahla, şerefli evliliklerle evlenmiş insanlardır. Hiç zina, nikah dışı bir şekilde efendim doğmuş insan yoktur benim sülalemde. Min ledün Adem'e haddehenteytü ila ebi ve ümmi. Adem atamız aleyhisselamdan kendi anne babam efendim Abdullah ve Amine hatuna gelinceye kadar benim bağlı olduğum soy çizgisinde

0: Hiç böyle gayrimeşru bir evlilikle meydana gelmiş insan yoktur. Hepsi nikahla, hepsi meşru, hepsi Allah'ın rızasına uygun şekilde evlenerek dünyaya gelmiş şerefli insanlardır. Ve insanlar kabilelere, kavimlere ayrıldıkça Allah beni daima en hayırlısında bırakmıştır. Hep en hayırlısına mensup olmuşumdur. Hep en hayırlısından gelmişimdir. Demek ki Adem atamızdan Peygamber Efendimiz'e kadar soy çizgisi en şerefli olan insandır Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Fe ene hayrukum nefsen ve hayrukum eben. Binaenaleyh ben hem kişi olarak sizin en hayırlınızım, hem baba olarak, soy olarak en hayırlınızım buyuruyor. Cenab-ı Hak sevdiği Muhammed'i, Mustafa'sını böyle dünyaya getirmiştir. Böyle bir soy çizgisinden meydana getirmiştir. Diğer hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, ene kaidül mürseline vela fahr ve ene hatemun nebiyyine vela fahr ve ene evveli şafi'in ve müşeffa'in vela fahr. Cabir radıyallahu anh'ten İbn Asakir rivayet eylemiş ki diyor ki Efendimiz, ene kaidül mürselin, ben mürsellerin yani resullerin, gönderilmiş peygamberlerin sevk edicisiyim, başkanıyım, komutanıyım, en önde geleniyim. Kaid, komutan manasında kullanılır Arapçada, ordunun başında olup da onu istediği şekilde yöneten en selayetli kişi manasında kullanılır. Kıyadet de komutanlık manasına geliyor Arapça mastar olarak. Kaid-i Azam da en büyük komutan demektir. Yani rütbesi en yüksek olan manasına. Ben diyor Peygamber Efendimiz, peygamberlerin en önde geleniyim. Yani başkanıyım, peygamberlerin serveriyim, komutanıyım. Evet, Adem atamız ve ondan sonra gelen bütün peygamberler sayısı Allahu Teala Hazretleri tarafından biliniyor. İçinde peygamberlerin serveridir, eşrefidir, ekremidir, ekmelidir Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Ama diyor vela fahr, övünmek yok. Yani Cenab-ı Hak böyle yaratmış, bu bir nimettir. Sordunuz diye söylüyorum ama övünmek için söylemiyorum. Soy sopla övünmek için yapmıyorum bunu. Ama benim durumum bu. Kendimi tanıtmak için, anlatmak için, sorduğunuz için söylüyorum. Durum bu. Bütün peygamberlerin serveri ve bütün peygamberler Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kıyamet gününde mahşer yerinde bayrağı altında toplanacaklar. Adem aleyhisselam ve ondan sonra gelen bütün peygamberler. Hepsi onun bayrağının altında toplanacaklar. Söylenecek çok şeyler var. Efendim ve ene hatemin nebiyyin. Ve ben peygamberlerin hatemiyim. Yani sonuncusuyum. Benden sonra başka peygamber gelmeyecek. Ahir zaman peygamberiyim. Kıyamete kadar devrim devam edecek. Şu anda Peygamber Efendimizin devri sürüyor. Peygamber Efendimizin devri başlamıştır. Başka devirler kapanmıştır. Başka çağlar bitmiştir. Şimdi nöbeti Muhammedi, devri Muhammedi başlamıştır. Zaman Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin zamanıdır. Onun peygamber olduğu zamandan kıyamet kopuncaya kadar bütün devre onun zamanıdır. Bu ne demek? Bütün insanların onu peygamber olarak tanıyıp ona tabi olması lazım gelir demek. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bütün insanlar, şu andaki insanlar ümmetidir. E nasıl olur, kimisi kabul etmiyor? Kabul etmiş olan insanlar Peygamber Efendimiz'e icabet etmiştir. Davetini kabul etmiştir. Peygamberliğini tasdik etmiştir. Onun ümmetidir. Hepimiz ümmetiyiz. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. Şehadet ederim ki o Allah'ın resulüdür diyoruz. Biz onun ümmetiyiz. Ama bizden başka insanlar, Amerika'dakiler, Afrika'dakiler, Asya'dakiler, Çin'dekiler, Hint'tekiler, Güney Amerika'dakiler vesaire. Onlar da Peygamber Efendimizin ümmeti olma durumundadır. Ümmeti olursa olacaktır. Tebliğ edersek, nasipleri varsa olacaktır. Ama olmamış, vazifesini yapmamış olacaktır. efendim tasdik etmesi gerekirdi. Tasdik etmediği için cezalı duruma düşecek diye. Onlara da ümmeti davet denilir. Yani davete muhatap olan, İslam'a davet edilmiş olan insanlar, davet edilecek olan insanlar. Gelin İslam'a. Gelirlerse kurtulacaklar. İki cihan saadetine erecekler. Gelmezlerse ahirette cezasını çekecekler. Mahvolacaklar, perişan olacaklar. Çünkü devir Peygamber Efendimiz'in devridir. Ve ene evveli şafi'in ve müşeffa'in ve la fahre. Ve ben mahşer gününde kendilerine, insanlara şefaat edecek olan mübarek insanların ilkiyim. Şefaat ne demek? Ya Rabbi bunu affediver, bunu cehenneme atma, bunu bağışla ya Rabbi, suçlarını affediver diye ricacılık demek. Peygamber Efendimiz şafidir, yani şefaat edicidir, ricacıdır. Allahu Teala Hazretlerinden duacıdır. Bizler için, insanlar için affet bunları ya Rabbi diyicidir. Ve müşeffa'in, şefaati de makbul olan, kabul edilecek olan, reddedilmeyecek olan kimsedir. Şimdi herkes şefaat eder de, edebilir de, kalkıp ister de bir şey kabul edilmezse reddedilir. Olmaz öyle şey. Olmaz. Kabul etmiyorum derse reddedilmiş olur. Ama Peygamber Efendimiz'in şefaati reddedilmeyecek. Peygamber Efendimiz şefaati makbul olan, Allah indinde geçerli olan, Allah'ın sevdiği ilk kişidir. Tabii Peygamber Efendimiz şefaat edecek. Başka kimler şefaat edecek? Alimler, evliyaullah, mürşid-i kamiller şefaat edecek. Bir, şehitler şefaat edecek. İki, efendim öbür peygamberler kendi ümmetlerine derece derece şefaat edecekler. Böylece şefaatler olacak. Ama ilki, ilk evveli Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'dir. Ve la fahre, övünme için söylemiyorum. Durum bu olduğu için söylüyorum. Efendimiz yine buyuruyor ki Ebu Said Hazretlerinden rivayet edildiğine göre ve Tirmizi'nin Hasan İbn-i Mace'nin de kaydettiği, Tirmizi'nin Hasan dediği bir hadisi şerife göre de buyuruyor ki ene seyyidü veledi Adem'e yevmel kıyameti ve la fahre. Ben kıyamet gününde Adem oğullarının seyyidi olacağım, övünmek yok. Yani en kıymetli insan, en şerefli insan, makamı en yüksek insan. Ve biyedi livaul hamdi ve la fahre. Ve elimde livaul hamd olacak. Liva ne demek? Sancak demek. Hamd sancağı olacak Peygamber Efendimiz'in elinde. Mir liva ne demek? Eski Osmanlıca tabir olarak mir liva sancak beyi demek. Yani albay demek. Efendim bilmiyorum ona denk mi oluyor, nasıl oluyorsa. Efendim liva sancak manasına. Osmanlı idari teşkilatında da efendim mesela Halep sancağı deniliyor. Yani vilayet gibi bir bölüm ismi oluyor. Ama sancak demek. Elimde livaül hamd olacak, övünmek yok. Durum böyle olacak yani. Çünkü Allah şeyi sevmez, kibirlileri sevmez ve Peygamber Efendimiz de rauftur, rahimdir, her türlü güzel huyların sahibidir ve efendim Peygamber Efendimiz de Allah'ın sevmediği kötü huylar yoktur. Hep güzel huylarla bezenmiştir. Onun için diyor ki velâ fahre, övünme bahis konusu değil. Ve ma min nebiyyin yevmeizin Ademu femen sivahu illa tahte livai ve efendim Adem o gün, Adem ve ondan sonra gelen peygamberlerin hepsi o gün benim bu livaül hamdemin altında olacaklar. Ve ene evvelu men tenşakku anhul art. Ve İsrafil aleyhisselam sura üfürdüğü zaman yeryüzünde kabirinden ilk kalkacak olan ben olacağım. Ve la fahr. Ve ene evveli şafi'in ve ben ilk şefaat edecek olan olacağım. Ve evveli müşeffa'in ve şefaati ilk kabul olan kimse olacağım. Ve la fahr. Övünme yok. Burada zikredilmiyor ama ben ekleyeyim başka bir hadisi şeriften aldığım bilgiyle. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki Ben cennetin kapısına geleceğim. Ati Babel cenneti. Cennetin kapısına. Artık yani cennetlikler, cehennemlikler ayrıldıktan sonra ehli cennet cennete gireceği zaman ben cennetin kapısına geleceğim. Cennetin bekçisi olan büyük melek, Rıdvan isimli melek, efendim kapı kapalı. Cennetin etrafı cennetin surlarıyla çevrili. Kapısı kapalı. Ben kapıya geldiğim zaman Rıdvan isimli melek soracak ki men ente, kim kapıyı vuran, sen kimsin diye soracak. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ben ona diyeceğim ki ben Muhammed'im, Allah'ın peygamberi, ahir zaman peygamberi Muhammed'im ben diyeceğim. O zaman Rıdvan isimli melek diyecekmiş ki bike ümirtu en la eftaha kableke ya Resulallah. Senden önce bu kapıyı daha evvelce kimseye açmamakla emrolunmuştum. Ondan soruyorum. Buyur ya Resulallah diyecek. Yani cennete de ilk girecek olan Peygamber Efendimiz. Arkasından Evliyaullah, Allah'ın yakın kulları sıra sıra girecek. Bizi Rabbimiz onlarla beraber cennete girenlerden eylesin.
1: Günün sohbeti. Değerli Akra dinleyicileri, hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmud Esat Coşan'ın yapmış olduğu sohbeti istifadenize sunduk. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı ve ikramı üzerinize olsun.
2: Dinlediğiniz programa Akra Medya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerilerimiz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akra Medya, sağduyunun sesi.

Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdu ki, Ümmü Seleme radıyallahu anhuma anlatıyor. Ya Resulallah, merhum eşim Ebu Seleme'nin çocukları için yaptığım harcamalardan dolayı bana bir mükafat var mı? Ben onları asla aç açık bırakarak ihmal etmiyorum. Onlar benim evlatlarım dedim. Resulullah, evet, onlar için yaptığın harcamalardan dolayı da sana sevap vardır buyurdu.

Efendimiz'e sormuşlar, ya Resulullah, ne zaman Allah'ı severiz? Ne zaman bilirseniz o zaman seversiniz. Ne zaman biliriz? Resulünü ne zaman severseniz Allah'ı o zaman seversiniz. Resulünü nasıl sevebiliriz? Resulünün tarikına ne zaman girerseniz, yoluna ne zaman girerseniz, onun sünneni, seniyyesine ne zaman uyarsanız, o zaman Resulünü sevmiş olursunuz. Daha Resulünün sevdiğini sever, Resulünün sevmediklerinden de siz de sevmezsiniz. İşte o zaman Resulullah'ın sevgisine ve dolayısıyla da Cenab-ı Allah'ın sevgisine mazhar olursunuz. Bu bizi muhakkak seviyor.

0: ve sellem.
1: 90 Saniyede Edebiyat.
2: Bibliografya, ilmi çalışmanın hafızası. Bibliografya en genel anlamıyla kitap bilgisi demektir. Bir konu üzerine yazılmış kitap, makale, dergi, tez ve diğer yayınların düzenli bir liste halinde gösterilmesidir. Bir araştırma veya inceleme metninin sonunda yer alan kaynakça, bibliografyanın uygulamalı bir biçimidir. Ancak kavram yalnızca yararlanılan eserleri değil, bir konu hakkında şimdiye kadar ortaya konmuş tüm çalışmaları kapsayabilir. Bibliografya, Türk İslam geleneği içinde önemli bir yere sahiptir. Bu alanda ilk büyük sistematik çalışma 17. yüzyılda Katip Çelebi tarafından hazırlanmış Keşf-i Zünun adlı eserdir. Bu eser yalnızca kaynak listesini değil, aynı zamanda kitapların içeriklerini, konularını ve ilim içindeki yerlerini tanıtır. Bu yönüyle bibliografya kültür hafızasını kayıt altına alan bir çalışma türüdür. Bibliografyanın işlevi. Bibliografya basit bir listeleme işlemi değildir. Bir araştırmacı için daha önce hangi çalışmaların yapıldığını görme, konunun araştırma tarihini takip etme,

0: tekrar edilen bilgiden kaçınma, yeni çalışma alanlarını tespit etme imkanı sunar. Bu nedenle bibliografya, ilmi çalışmanın başlangıç noktası olduğu kadar çalışmanın sonunda da vazgeçilmez bir bileşendir. Bibliografya yapılan araştırmanın niteliğine göre farklı biçimlerde hazırlanabilir. Sadece yararlanılan kaynakları içeren bibliografya, bir konu üzerine yazılmış tüm literatürü toplayan bibliografya, bir sanatkarın veya düşünürün eserlerinin kronolojik dökümünü veren bibliografya, özellikle monografilerde. Dolayısıyla bibliografya tek tip bir listeleme yöntemi değildir. Araştırmanın kendi yapısı, bibliografyanın da yapısını belirler.
1: 90 Saniyede Edebiyat. Programın ses kayıtlarına Akramedya'dan ulaşabilirsiniz.
2: En büyük şükür sebebidir sağlık. En güzel duadır sağlıklı, sıhhatli, afiyetli bir ömür. Sağlıklı hayata dair önemli bilgiler ve merak edilenleri uzmanlarla konuşuyoruz. Sağlık, sıhhat ve afiyet Perşembe 14.15'te ve Cumartesi günü 13'te Akra'da.

Bir mucit, bir icat. Akşemseddin ve Mikrop. Akşemseddin, Osmanlı zamanında yetişen büyük evliya ve İstanbul manevi fatihi. İsmi Muhammed bin Hamza. Saçının sakalının ak olması ve beyaz elbiseler giyinmesinden dolayı Akşeyh veya Akşemseddin lakabıyla meşhur olmuştu. Evliyanın büyüklerinden Şihabüddin Sühreverdi'nin neslinden olup soyu Hazreti Ebubekir Sıddık radıyallahu anha kadar ulaşır. Miladi 1389, Hicri 792 senesinde Şam'da dünyaya geldi. Daha sonra ise ailesi Amasya'ya yerleşti. Babası Şeyh Hamza kuvvetli bir alim, zahit ve veliydi. Küçük yaşta ilim tahsiline başlayan Akşemseddin ilk öğrenimini Amasya'da yaptı. Daha sonra Şam'a gitti. Kur'an-ı Kerim'i ezberledi, tahsilini tamamladıktan sonra Osmancık'a müderris oldu. İlim öğretmekle ve nefsin terbiyesiyle meşgul oldu. Şeyh Zeynüddin'e talebe olmak için Halep'e giderken gördüğü bir rüya üzerine Hacı Bayram-ı Veli'ye talebe olmak üzere Ankara'ya gitti. Hacı Bayram-ı Veli Hazretleri tarafından kabul edilip onun sohbetinde tasavvuf yolunun bütün inceliklerini öğrendi. Bir süre sonra Hacı Bayram-ı Veli Hazretlerinden icazet aldı. Daha sonra Bolu'nun Göynük kasabasına yerleşen Akşemseddin, Şeyhi Hacı Bayram-ı Veli'nin vefatıyla irşat makamına geçti. Akşemseddin dini ilimlerin yanı sıra tıbbi ilimlere de önem verip kendisini yetiştirerek çok geniş bir bilgiye ve tecrübeye sahip oldu. Çalışmaları sırasında bitkiler üzerine de geniş çalışmalar yaptı. Daha bir bitkiyi görür görmez hangi hastalığın ilacı olabileceğini kestirirdi. En büyük hizmetlerinden biri yaptığı araştırmalar sonucunda hastalıkların tek tek değil bulaşma yoluyla çoğaldığını tespit etmesidir. Maddetül Hayat adlı eserinde bundan 500 sene önce mikrobun tarifini yaptı. Değerli dinleyenler, Pasteur'ün teknik aletlerle Akşemseddin'den 4 asır sonra varabildiği neticeyi dünyada ilk defa o haber verdi. Buna rağmen mikrop teorisi yanlış olarak Pasteur'e mal edilmiştir. Fatih Sultan Mehmet Han'ın muhteşem ordusuyla Konstantiniyye'nin yani İstanbul'un fethine çıktığında en büyük manevi destekçisi Akşemseddin Hazretleri'dir. Akşemseddin İstanbul'un fethinden sonra Göynük'e yerleşti ve miladi 1459 Hicri 864 yılında vefat edene kadar orada kaldı.

0: konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Ruh sağlığının en önemli engellerinden bir tanesi tembellik. Çünkü hepimizin farklı zaafları ve bunlara meyli var. Hele ki ortamını bulduğunda çok güzel ortaya çıkabiliyor. Bizim bunun için özel bir gayret sarf etmemiz lazım. Tembellik olan kişi, çalışkanlıktan, gayretten, azimden uzak olan kişi çok rahatlıkla boş işlerle uğraşmaya başlayabilir. Meşgalesi azalır ve bu hemen ruh sağlığıyla ilgili olumsuz bir sinyal vermeye başlar. Aynı şekilde mesela kişinin vermekten uzak olması, hep kendine saklaması bir şeyleri, bu beden olarak olabilir, mali şeyler olarak olabilir. Yani cimrilik olması, kişinin mutluluğu paylaşmayı sevmemesi, bir şeyleri üretip bunları etrafına ikram etmeyi istememesi, böyle bir ihtiyaç içerisinde olmaması da aynı şekilde ruh sağlığının bozulduğunun bir alametidir. Çünkü biliyoruz ki yapılan araştırmalara göre en fazla insanı mutlu eden şey mutlu etmek. Yani bu konuda birçok araştırma var. Ve mutlu eden insanların bağışıklık sistemlerinin daha güçlendiğini görüyoruz araştırmalardan aynı şekilde. Ve bizde hiç olmasa bile öyle bir ruh hali içerisinde olabiliriz ki hani gayet çökkün, bir şeylerden yılmış, bıkmış, çaresiz vesaire. Ama birisine bir gülücük sağlayabilmişsek, bir mutluluk verebilmişsek işte bir bakarsınız ki sonrasında sizin de ruh haliniz değişmiş. Ya. İlk başta kendimize iyi geliyor aslında. Evet, yine ruh sağlığının önemli bir bozulma sebeplerinden bir tanesi de gelecekle ilgili duyulan endişeler ya da geçmişe takılı kalmak. Yani kaygı bozukluğu belki de en fazla hani psikiyatri vakalarını oluşturuyor. Bunun için de yine yaşadığımız olay her neyse, zorluk, mücadele ettiğimiz durum, bunun geçici olduğunu sürekli kendimize hatırlatmak. Hani Osmanlı zamandaki padişahların o yüzüğünde yazan "bu da geçer yahu" gibi kendimize bunu sık sık hatırlatmak. Çünkü o durumun geçmeyeceğine dair ufak bir telkinimiz olsa o zaman bir karamsarlığın içerisine girebiliriz ve bu bir girdap gibidir. İnsanı aldıkça alır. Yo hayır, bu geçici bir durum, bu şekilde kalmayacak şeklinde yaklaşmak ve hani başka şeylere kendini verebilmek, başka hobilere, başka güzelliklere, başka ortamlara kendini verebilmek ve bu kaygıların çukuruna girmemek adeta diyelim. Bu da insanı koruyacaktır.
0: 2 dakika. Az, öz, etkili.

yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Dua ile istekte bulunana icabet eden kim? Veren Allah'tır. Duamıza icabet eden O. Nimetlerini hatırlamamızı, helal ve temiz şeylerden yememizi, O'na kulluk etmemizi, O'na şükretmemizi istemektedir. Bu ayetler de O'nun kelamıdır. Hangi yiyecekleri nasıl anmakta? Bize söylemekte, bize hatırlatmaktadır.

0: Allah'ın gökten bir su indirdiğini görmedin mi? İşte biz o indirdiğimiz su ile renkleri çeşit çeşit meyveler çıkardık. Gökten de bereketli bir su indirdik. Onunla da bahçeler ve biçilecek taneli ekinler bitirdik. Kullara rızık olsun diye küme küme tomurcuğu olan uzun boylu hurma ağaçları yetiştirdik. Biz o su ile ölü bir memlekete can verdik. İşte kabirden dirilecek çıkış da böyledir. Bir de insan yediğine ibretle baksın. Şüphesiz ki biz suyu yağmuru dilediğimiz kadar döktükçe döktük. Sonra yeri bitkileri çıkarmak için göz göz yardık. Orada taneler bitirdik, üzüm ve yoncalar, zeytin ve hurmalar, iri ve sık ağaçlı bahçeler, meyveler, çayırlar, bitkiler ve sebzeler yetiştirdik. Bütün bunlar sizin ve hayvanlarınızın faydalanması içindir. Söyleyin bana, içmekte olduğunuz suyu, onu buluttan siz mi indirdiniz, yoksa indiren biz miyiz? Eğer dileseydik, onu tuzlu, acı bir su yapardık. O halde şükretmeniz gerekmez mi?
1: Yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Duayla istekte bulunana icabet eden kim? Dostça bir tavsiye. Dostça bir tavsiye ister misiniz? Sıradaki tavsiye hepimize geliyor.
2: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuşlar ki küllü harfin fil Kur'an. Kur'an-ı Kerim'deki her harf yüz kere fihil kunutu içinde kunut hatırlanan her harf fehve taatü. Bu taattir. Tabi bu tercüme Arapça bilmeyen bir kimse tarafından anlaşılmaz. Bir kere buradaki harf kelimesi ne demek? Bir bölüm, bir hudut, bir tarafı, bir yönü demek. Küllü harfin fil Kur'an demek, Kur'an-ı Kerim'den her bir kısım, bölüm, taraf ki yüz kere fihil kunut içinde kunut hatırlanır. Kunut ne demek? Kunut da bir şeyin karşısında sessiz, sakin, munkat olması demek. Yani bir insan Kur'an-ı Kerim'i bir bölümünü okur. O bölümün hükmü, manası karşısında kendisi teslim olur da onu kabul ederse içindeki manaya gönlü hiç itiraz etmez. Bilakis gönlü hoşlanır da tamam ben böyle yapayım, bunun ahkamını kabul ediyorum, uyuyayım gibi bir yakınlık duygusu içinde olursa fehüvet taat. İşte taat ve ibadettir bu düşünce.
1: Dostça bir tavsiye.
0: Akra.

Bilimle ilgili 3 hadis-i şerif. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: kolaylaştırınız, zorlaştırmayınız. Müjdeleyiniz, nefret ettirmeyiniz. Allah hakkında hayır dilediği kimseye din hususunda büyük bir anlayış verir. Bir kimse ilim elde etmek arzusuyla bir yola girerse Allah o kişiye cennetin yolunu kolaylaştırır. Muhakkak melekler yaptığından hoşnut oldukları için ilim öğrenmek isteyen kimsenin üzerine kanatlarını gererler. Göklerde ve yerde bulunanlar, hatta suyun içindeki balıklar bile alim kişiye Allah'tan mağfiret dilerler. Şüphesiz ki alimler peygamberlerin varisleridir. Peygamberler altın ve gümüşü miras bırakmazlar. Sadece ilmi miras bırakırlar. O mirası alan kimse bol nasip ve kısmet almış olur. Sevgili dinleyenler, İlimle ilgili 3 hadis-i şerifi paylaştık.

0: son peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve İslamiyet.
1: Merhabalar değerli dinleyenler. Programımızda Mustafa Asım Köksal'ın Peygamberler Peygamberi Hazreti Muhammed Aleyhisselam ve İslamiyet adlı eserini birlikte okumaya çalışacağız. Peygamberimiz Aleyhisselam'ın kaçışan Müslümanlara seslenişi ve Hazreti Abbas'ı seslendirişi. Peygamberimiz Aleyhisselam Müslümanların bozulup kaçıştıklarını görünce boz katırının üzerinde sağına soluna döne döne "Ey Allah'ın yardımcıları, ben Allah'ın kulu ve Resulüyüm, sabır ve sebat gösteriniz" buyuruyordu. Hazreti Abbas der ki, "Resulullah Aleyhisselam'la Huneyn Harbi'nde bulundum. Ebu Sufyan bin Haris bin Abdülmuttalip'le ben, Resulullah Aleyhisselam'ın ardına düştük. Kendisinden hiç ayrılmadık. Resulullah Aleyhisselam beyaz katırının üzerindeydi. Müslümanlarla kafirler karşılaşınca Müslümanlar dönüp gerilediler. Resulullah Aleyhisselamsa katırını kafirlere doğru mahmuzlamaya başladı. Ben Resulullah Aleyhisselam'ın katırının geminden tutuyor, onu koşmasın diye engelliyordum. Resulullah Aleyhisselam bana, "Ey Abbas, Ashab-ı Semure'ye seslen" buyurdu. Bunun üzerine ben sesim çıkabildiğince, "Ya Ashab-ı Semure, ey Semure ağacının altında Resulullah Aleyhisselam'a beyat etmiş olan sahabiler, neredesiniz?" diyerek haykırdım. Vallahi sesimi işittikleri zaman yerlerine dönüşleri ineğin yavrularına dönüşü gibiydi. Ensara önce genellikle "Ey Ensar cemaati, ey Ensar cemaati", sonra özellikle de "Ey Beni Haris bin Hazreç cemaati, ey Beni Hazreç cemaati" diye seslenince onlar "Buyur, buyur, buyur" diyorlar, bindikleri develerini geri çevirmek istiyorlar fakat geri çevirmeye güç yetiremiyorlar. Hatta sırtlarındaki zırh gömleklerini çıkarıp develerinin boyunlarına attıkları halde onları durduramıyorlardı. En sonunda kılıçlarını, kalkanlarını alıp kendilerini develerinden aşağı atarak Peygamberimiz Aleyhisselam'ın yanına koşuşuyorlardı. Sa'd bin Ubade hazrecilere, "Yetişiniz ey hazreciler, yetişiniz ey hazreciler." Useyd bin Hudayr da, "Yetişiniz ey evsiler, yetişiniz ey evsiler" diyerek seslendikleri zaman arıların beylerinin başına toplandıkları gibi her taraftan gelen Müslümanlar hevazinlerin üzerine öfkeyle atılmaya başladılar. Muhacirler, "Ya Beni Abdurrahman." Evsiler, "Ya Beni Ubeydullah, ey Allah'ın süvarileri" diyerek haykırıyorlardı. Dönüp gelenler hevazin müşrikleriyle çarpışmaya giriştiler. Peygamberimiz Aleyhisselam'ın çevresi Müslümanlarla çarpışan hevazin müşrikleri tarafından sarılmıştı. Hazreti Osman, Hazreti Ali, Ebu Dücane ve Eymen bin Ubeyd Peygamberimiz Aleyhisselam'ın önünde çarpışıyorlardı. O gün Hazreti Ali Peygamberimiz Aleyhisselam'ın önünde çarpışanların hızlısı en hiddetli ve şiddetlisiydi. Ebu Sufyan bin Haris der ki, "Allah biliyor ki ben Resulullah Aleyhisselam'ın önünde ölmek istiyordum." O sırada Abbas bin Abdülmuttalip Resulullah Aleyhisselam'ın katırının gemini tutuyordu. Ben de öbür yanına geçip katırının geminden tutunca Resulullah Aleyhisselam "Kim bu?" diye sordu. Yüzümden miğferimi kaldırdım. Abbas, "Ya Resulallah, süt kardeşin ve amcanın oğlu Ebu Sufyan bin Haris'tir. Ondan razı ol" dedi. Resulullah Aleyhisselam, "Öyle yaptım. Allah onun bütün düşmanlıklarını bağışlasın" buyurdu. Bunun üzerine üzengideki ayağını öptüm. Sonra bana döndü de, "Evet, süt kardeşimdir" buyurdu. Peygamberimiz Aleyhisselam boz katırının üzerinde üzengilere basarak dikilip Müslümanların hevazinlere kılıçla giriştiklerini görünce "İşte bu tandırın tutuştuğu, savaşın kızıştığı zamandır" buyurdu.
2: Değerli dinleyiciler, bugün de programımızın sonuna geldik. Bir sonraki programda buluşuncaya dek Allah'a emanet olunuz.
0: Son Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve İslamiyet. Eser: Peygamberler Peygamberi Hazreti Muhammed Aleyhisselam ve İslamiyet. Yazar: Mustafa Asım Köksal.
3: müminüne ihvetin buyurmuş. Müminler birbirlerinin kardeşleridir, başka bir şey değil. Kardeşleridir buyurmuş. Biz iyi mümin olduk mu, kamil insan olduk mu, Yunus Emre gibi olacağız. Mevlana Celaleddin Rumi gibi olacağız. Kamil veli kullar gibi olacağız. İstemez misin? Arif, zarif, tatlı dilli, güleç yüzlü, başkasına hayır eden, hasenat eyleyen, fedakar, sabırlı, tahammüllü, efendim anlayışlı, yardımsever insanlar olsa bütün cümle cihan halkı, tüccarlar vadeleri gelince borcunu verseler, alacağını verseler, kimse kimseyi aldatmasa, kandırmasa, paralar çarçur edilmese, diyanet olmasa, hırsızlık olmasa, katil olmasa, vurmadan çıkma olmasa, kimse kimseyi üzmese, komşular birbiriyle güzel geçinse, kurt kuzuyla dost olsa istemez misin? Hayal, hayal değil, olmuş bir ara bizim bu memlekette gelmişler Avrupalılar, dolaşmışlar bizim diyarlarımızı, kitaplarına yazmışlar. Bu diyar ne günler görmüş, ne mutlu günler görmüş. Neden? İman sayesinde. Aylar geçer mahkemeye bir dava gelmez diyor seyyah. Çünkü diyor bunlar birbirleriyle kavga etmezler diyor. Hepsi hakkını bilir, haddini bilir. Hepsi fedakardır, öbür tarafa daha hayır yapayım de. Onun için bir şey olmaz diyor. Zaten bir şey olsa da mahallenin yaşlı başlı gün görmüş, aksakallı, nurani ihtiyarları o ihtilafı zaten halleder diyor. Böyle günler geçmiş, mesut bahtiyar günler geçirmişiz. Biz elimize parayı geçirmişiz de kaçırmışız, farkında değiliz.

0: Müslüman kimliğiyle hafızalara kazınan efsanevi boksör. Onun adı Muhammed Ali. ...1964 ve 1978 yıllarında dünya ağır sıklet boks şampiyonluğunu 3 kez kazanan Muhammed Ali, bu unvanı rakipleri karşısında 19 kez korumayı başardı. Kariyeri boyunca çıktığı 61 maçın 56'sından galibiyetle ayrıldı ve boksu 1978 yılında zirvedeyken bıraktı. Hayatı boyunca sporu bir tebliğ vesilesi haline getiren, zorluklar karşısında cesareti ve azmini asla kaybetmeyen, hatta bu uğurda sağlığını dahi kaybeden Muhammed Ali, güzel bir hedefe sahip olmanın önemini şu sözlerle anlatıyor.
1: 12 yaşında ne yapacağımı biliyordum. Hayatta her şeyin bir amacı vardır. Her insanın bir amacı vardır. Herkesin ruhunu doldurmasını sağlayan şey o amacı bilmektir. Hayattaki amacımı ve tam olarak nereye gideceğimi biliyorum. Kibirli değilim. Azimliyim.
0: Uzun süre danışmanlığını yapan Gene Kilroy ise onun hakkında şunları söylüyor.
2: Ali tüm zamanların en iyi dövüşçüsü ve en iyi dostumdu. Muhammed Ali'nin yanında olmak benim için bir lütuftu. Benim gibi Ali'nin etrafında vakit geçirmek...

Sağduyulu akıl. Hızla akıp giden hayatta her gün onlarca karar veriyoruz. Peki aldığımız kararlarımız, eylemlerimiz akıl ve kalp süzgecinden geçiyor mu? Sağduyulu akıl, Allah rızasını ve sevgisini esas alıp insanın iradesini, özgürlüğünü, bağımsızlığını, sağlıklı muhakeme yetisini merkeze alarak teknolojiyi hizmetkar kılan, yapılabilir olana değil, yapılması gerekene yönelen kararlı duruş. Sağduyulu akıl, sanal ve yapay zeka çağında insani olanı unutturmayan, sorumluluğu terk etmeyen ve teknolojiyi değerlerinin iradesine göre kullandırma gücü.

Akra, sağduyulu aklı merkeze alan özel içerikleri yayına taşıyor. Belgeseller, söyleşiler ve daha pek çoğu 1448 Hicri yılı boyunca Akra'da. Akra, sağduyunun sesi.

Kudümün rahmetü zevkü safadır ya Resulallah. Zuhurun derdi uşşaka devadır ya Resulallah.

Kemal-i zümre-i kümmel senin nurunla olmuştur. Vücudun mazhar-ı tam-ı hüdadır ya Resulallah.

Seninle erdiler zata dahi enva-ı lezzata. İşin erbab-ı hacata atadır ya Resulallah. Hüdayiye şefaat kıl, eğer zahir eğer batın, kapına intisap etmiş gedadır ya Resulallah.

0: Ya Rab, dünyaya gönderdin, eserlerini gösterdin, gönlümüzden vurulduk, emirlerindeki isabetleri tasdik ettik, gönlümüzden inandık. Ölüm bizim için ne sevinçli bir kavuşma, bir sürur, bir saadet, bir ulvi hadise. Özlemle kavuşmayı beklediğimiz.
1: Yol arkadaşım Akra hep yanımda.

0: okudukça. Eser Çöle İnen Nur. Sevgili dinleyiciler, Necip Fazıl Kısakürek'in Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatını edebi bir dille anlattığı Çöle İnen Nur eserini sizler için seslendirdik. Keyifli dinlemeler.
1: Hayırlı akşamlar değerli okuyucular. Öyle bir eser okuyoruz ki sadece dinlemek yeterli olmuyor. Okuyucunun kendi gözleriyle yazılanları görmesi, anlamak için de birkaç defa satırları talim etmesi gerekebiliyor. Hatırlayacaksınız, son geldiğimiz yerde Peygamber Efendimizin annesi ve dedesi vefat etmiş, Nurlu Çocuk öksüz kalmıştı. 10. bölüm. Artık Nur Çocuk Ebu Talib'in damı altında. Mekke'de kıtlık, her taraf kavruluyor ve kum taneleri küçük haşereler gibi ağızlarını açmış ve sapsarı dillerini çıkarmış, göklerden bir damla su dileniyor. Kaynaşan kaynaşana. Yağmur istemek ve lütfuna sığınmak üzere bir sürü put ismi sayıyorlar. Kalabalık arasında Selim akıl çizgili bir yüz Ebu Talib'i hatırlatıyor. Aranızda İbrahim peygamber sülalesinden insanlar varken başka vasıta aramak niye? Hadi diyorlar, Ebu Talib'e gidelim. Bu derde o çare bulabilir. Gidiyorlar. Ebu Talib dertlerini dinledikten sonra sağ elinde fevkalade bir çocuk evinden çıkıyor. Kabe'ye doğru yürüyor. Sırtını Kabe duvarına dayıyor ve duruyor. Bütün gözler Ebu Talib ve yanındaki güzel çocukta. Bulutsuz gök, fıkırdayan güneş. Parmağını kaldıran güzel çocuk, göğe doğru kalkan minicik şehadet parmağı ve her tarafa üşüşen bulutlar ve yağmaya başlayan rahmet. Bütün gözler Ebu Talib ve yanındaki güzel çocukta. Gökleri gösteren minicik şehadet parmağı. İleride, çok ileride Allah'ın sevgilisine nebilik ve resullük geldikten sonra Ebu Talib Kureyşlilerin cevr ve cefasına karşı siper olarak kurtarıcılar kurtarıcısını kurtarmaya ve korumaya çalışırken bir lamiye yani kaside söyleyecek ve bu kasidede diyecektir ki bir kavmin reisini bırakması sadece vazifesini yerine getiren sözü ve sohbeti mükemmel gayret ve faaliyet sahibi reisini bırakması huzuruyla semadan yağmur istenen öksüzlerin sığınağı zayıfların kucağı asil reisini bırakması böyle olur mu hiç? O ki Haşim

oğulları gibi bir soyun bütün düşkünleri kendisine iltica eder. Neticede onlar da kendisinin ihsan gölgesi altındadırlar. Böyle bir reisi bırakmak hiç olur iş mi bu? Sonuna kadar açığa hiçbir şey vurmamış olmasına rağmen Ebu Talib'in bu kasidedeki delaletlere göre İslamiyetini kabul edenler vardır. Fakat heyhat, Ebu Talib sadece yeğenini sevendir. Onu bütün manasıyla kabul eden değil. Ebu Talib yeğenine en küçük soluğun bile örseleyeceğinden korktuğu nadide bir filiz itinası göstermekte devam etti. Peygamberler peygamberinin amcası ve şanlı büyük baba Abdülmuttalip gibi bir şahsiyetin oğlu Ebu Talib, akıl, dirayet, metanet sahibi, cömert ve zengin ruhlu bir zat. Ama sırtında kalabalık bir aile yükü taşıyan fakir bir insan. Sofrasında yemek yiyenlerin sayısı pek çok. Gün olurdu ki ortaya konan yemek sofradakilere yetmez, sofradan aç kalkılırdı. Nur çocuk bu sofranın asli azası arasına girdikten sonra müthiş bir tecelli başladı. Onun sofrada bulunduğu her defa herkes tok kalkıyor, bulunmadığı zaman da yemek yetişmiyordu. Ebu Talip nihayet bu esrarlı hale dikkat etti ve tepeden tırnağa haşyetle sarsıldı. Gitgide Ebu Talip dikkatini o kadar artırdı ki yemeğe oturulduğu ve yemek ortaya konulduğu zaman eğer Nur çocuk henüz sofrada mevkiini almamış bulunuyorsa şöyle hitap etmeyi adet edindi. Durunuz, yemeğe başlamayınız, oğlum gelsin de öyle başlayalım. Evde süt içirilirken bu hikmet büsbütün belli oluyordu. Dikkat ve tedbirleri de ona göre. Süt kabını evvela Nur çocuğa veriyorlar. Kainatın efendisi birkaç yudum içtikten sonra geri kalanını kendileri içiyor. Teker teker süt kabını ağızdan ağza gezdiriyorlar. Ve sütün herkese birden yettiğine hayretle şahit oluyorlardı. Uzaklarda bir adam var. Bu adam insan tavır ve şekillerinden manalar çıkaran bir ilim sahibi. Ara sıra adam Mekke'ye geldiği vakit Kureyş büyüklerinden birçok kimse çocuklarını ona gösterir, çocuklarının belirttikleri mana ve istikbal bakımından bilgi edinmek isterlerdi. Bu adam da çocukları şöyle önüne dizer, uzun uzun yüzlerini, tavırlarını ve hallerini inceler, şu şöyle, bu böyle diye bir takım haberler verirdi. Adam, Nur çocuğun Ebu Talip himayesine geçtiği ve onun sahabeti altında yaşamaya başladığı sıralarda yine Mekke'ye geldi. Adamın etrafına üşüşen üşüşeni, Ebu Talip de bir yanına Nur çocuğu alarak kalabalığın arasına girdi. Mahut adam Nur çocuğa kısa bir göz attı. Fakat o sırada başkalarıyla meşgul olduğu için nazarlarını hemen çekmeye mecbur oldu. Bir müddet sonra adamın işi bitti. Adam başını çehreler üzerinde gezdirerek bir hayli arandı ve nihayet bağırdı. "Bana hemen deminki çocuğu getiriniz. Şu yüzünü bir an görebildiğim çocuğu. Allah bilir ki onun pek esrarlı ve acayip bir şanı var." Ebu Talip kalabalığın içinde adamın bu kadar ısrarını görünce kuşkulandı. Nur çocuğu göstermek niyetinden vazgeçti ve onu kucakladığı gibi oradan kaçırdı. Adamın sözleri kulaklarında çınlıyor. Allah bilir ki onun pek esrarlı ve acayip bir şanı var. Güler yüzlü, tatlı, fakat daima mahzun, düşünceli, bütün yaramazlıklara yabancı, havailiklere uzak Nur çocuk. Ebu Talib'in himayesi altında delikanlılığa doğru uzanıyor. Yaşı 12-13. Ebu Talib'in işi bütün Kureyş büyükleri gibi ticaret. Bu münasebetle arada bir seyahate çıktığı oluyor. Nihayet bir gün Ebu Talib kardeşi Haris'i yanına alıp Şam'a kadar bir sefere çıkmak istedi. Bildiğimiz kervan işi. Şam seferleri o zaman Hicaz ticaretinin ana caddesidir. Ve Kureyş asillerinin de başlıca işi yine bildiğimiz gibi Mekke ile Şam, Şam'la Mekke arasında muhteşem kervanlar tertiplemek. Evet, Ebu Talip, kardeşi, kendisi gibi Abdülmuttalip oğlu Haris ile beraber Şam seferine çıkacaktır. Demek ki o, aylarca Mekke'de sevgili amcasından uzaklarda yaşayacak. Hiç olur mu böyle şey? Amcası yokken o Mekke'de kalamaz. 13 yaşındaki Nur çocuk amcasına başvurdu. Beni de beraber alın, ben de sizinle beraber çıkayım sefere. O kadar ısrar etti ki Ebu Talip bu ricayı kıramadı. Peki dedi, madem ki bu kadar istiyorsun beraber gel. Fakat yolculuk keyifli olduğu kadar üzüntülüdür. Rahatsız olmanı istemem. Ve Ebu Talip Nur çocuğun üzüntü ve rahatsızlık diye bir şey tanımadığını görünce onu da birlikte almaya karar verdi. Kervana katılıp yola çıktılar. İşte onun ilk yolculuğu. Ufuklar, ufuklar. Kovaladıkça kaçan, kovalandığı hızla geri geri zıplayan,
Karıncayla ışık hızından her birinin sürekli

Tine göre gerileyerek cevap veren çırılçıplak ufuklarda arzın sathından, semanın bu satha temasından semanın ve ufukların şekline kadar her şeyi yüz yuvarlak gösteren saffet zemini. Çep çevre düzlük. İşte bu düzlüğün üzerinde bir kervan ve kervanda Nur çocuk. Bu kervan ne olduğunu ve içinde kimi götürdüğünü bilse hemen oracıkta durur ve zaman ve mekan boyunca gelmiş ve gelecek bütün insan yürüyüşlerinin peşinde sıralanmasını bekler. Dere tepe düz gidiş. Yollarda ve konak yerlerinde Nur çocuğa garip garip bakışlar. Yollarına devam ettiler. Şam yakınlarında bir nehrin kenarına geldiler. Nehrin kenarında bir ağaç altı ve karşısında bir ibadethane, bir zaviye, bir savma. İbadethanede hükmü henüz Allah tarafından kaldırılmamış ve o anda hak yol olan İsa dininin bağlısı, münzevi ve müstani, ihtilatsız ve alakasız bir rahip. Bu rahibin o zamana kadar kimseyle düşüp kalktığı, gelip geçenlerle görüşüp konuştuğu, herhangi bir dış hadiseye kıymet ve ehemmiyet verdiği görülmüş değil. İsmi Cercis'tir ve Bahira diye anılmaktadır. İşte bu dünyadan ve her türlü dünya alakasından ele tek çekmiş alim ve münzevi rahip, Ebu Talib'in kervanını görünce ibadethanesinden çıktı. Fevkalade beşaşetli ve iltifatlı bir çehreyle yolcuların yanına giderek onları yemeğe davet etti. Sizi ziyafete çağırıyorum. Hür, köle, küçük büyük, aranızda kim varsa getirmenizi isterim. Gelmedik kimse kalmasın. Teşekkür ederiz diye cevap verdiler. Hep birden geleceğiz. Tam ziyafet saati gelince Ebu Talip herkesi topladı. Fakat Nur çocuğun küçük yaşta olduğunu düşünerek böyle bir ziyafete iştirak edemeyeceğini ileri sürdü. Kalmasını istedi ve kervandakilerle beraber ziyafet yerine gitti. Bahira kendilerini şevkle karşıladı. Safa geldiniz. Hepiniz tamamsınız değil mi? Gelmeyeniniz yok herhalde. Cevap verdiler. Hepimiz geldik. Sade eşyamızın başında küçük bir çocuk bıraktık. Yalnız o gelmedi. Bahira dalgın nazarlarını ayrı ayrı herkesin çehresinde gezdirdikten sonra aradığı alameti bulamamış gibi gözlerini yere dikti. Sizden bilhassa bu çocuğu getirmenizi rica ederim. İkinci amca Haris hemen fırladı. Nur çocuğu alıp ziyafet yerine getirdi. Herkes sofraya oturdu ve cömert rahibin ikramı ile yemek zevk ve neşe içinde tamamlandı. Rahibin işi gücü dudaklarında fevkalade manidar bir tebessüm, Nur çocuğu süzmek, hep onu incelemek. Yemekten kalkıldı. Sohbet, muhabbet. Artık sıra veda ve teşekküre gelmişti. Rahip birdenbire bütün zaman ve mekanın müstakbel peygamberine döndü. Sana bir şey soracağım. Lat ve Uzza aşkı için bana doğru cevap verir misin? Söyle. O zaman Nur çocuğun sesi şiddetle yükseldi. Bana ne sorarsan sor, cevap vereyim. Fakat bana Lat ve Uzza üzerine yemin verme. Benim en ziyade nefret ettiğim işte bunlar ve benzeri putlar. Bu cevap karşısında merakı büsbütün taşan Bahira, öyleyse dedi, Allah aşkına söyle. Söyler misin? Hemen sor, cevaba hazırım. Ve münzevi rahip Nur çocuğa hususi hallerinden ve hayatının binbir hususiyetinden sual üzerine sual sordu. Uykuları nasıldır? Rüyaları ne biçimdir? Ne yer, ne içer? Sevdikleri ve hoşlandıkları nelerdir? Vücudundaki işaretler vesaire. Her suale beklediği cevabı aldığı ve son derece memnun olduğu tavrından seziliyordu. Sualler ve cevapları bitince rahip büyük bir ihtiramla elini uzattı. Nur çocuğun elbisesini kavradı ve müsaade istedi. İzin verir misin? Bir noktaya bakacağım. Buyurun. Rahip gayet tazimkar elbiseyi Nur çocuğun omuzlarından sıyırdı. Çocuğun sırtını açtı ve nübüvvet mührünü gördü. Bütün bu halleri anlaşılmaz gözlerle bakan Kureyşlilerin hayret nazarları önünde nübüvvet mührüne doğru eğildi ve o noktayı derin bir saygı edasıyla öptü. Kureyşliler de hayret büsbütün derin. Birbirlerine bakıp adeta sormak istiyorlardı. Ne var? Ne oluyor? Bu çocukta fevkalade olan neymiş? Bahira Ebu Talib'e döndü. Şimdi söyle bana bu çocuk neyindir? Oğlum. Oğlun olması mümkün değil. Hatta babasının hayatta bile bulunmaması lazım. Kardeşimin oğludur. Dediğin gibi babası henüz doğmadan vefat etti. İşte doğruyu söyledin. Şimdi öğütlerimi dinle. Kardeşinin oğlunu buradan ileriye götürmen doğru olmaz. Yahudiler çocukta benim gördüğüm işaretleri görürlerse ona fenalık etmeye kalkarlar. Masum bir çocuğa neden fenalık etsinler?
Çünkü

0: Kitaplarda gördüğümüz ve büyüklerden öğrendiğimiz bilgilere göre bu çocuk istikballerin en büyüğüne namzettir. İnsanoğlu onun tabi olmak için yaratılmıştır. Yahudiler kıskanır ve fenalık etmeye kalkarlar. Sen vazgeç bu seyahatinden, nasihatimi tut. Bu sözler Ebu Talib'in ciğerine kadar işledi ve ruhunda tam bir emniyet ve itimat doğurdu. Hep beraber Bahira'nın yanından ayrıldılar. Ebu Talip kervan arkadaşlarına emir verdi. Hadi Mekke'ye dönüyoruz. Şam'a kadar uzanmaktan vazgeçiyorum. Mallarımızı burada satabiliriz. Ve sattılar, döndüler.
1: Okudukça Eser Çöle İnen Nur. Okudukça da Necip Fazıl Kısakürek'in kaleme aldığı Çöle İnen Nur eserini dinlediniz. Programın ses kayıtlarına akra.medya'dan ulaşabilirsiniz.
2: Bilmediğin bir yerde kıbleyi nasıl bulabilirsin? Hemen Akra Medya uygulamasından araçlara gir. Kıble bulucuyu aç ve doğru bir şekilde kıble bilgisine ulaş. Kolay, pratik ve güvenilir bir rehber. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akra Medya.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Arşı sudan ibaret olan kainat üzerinde her şeyi kuşatmışken hanginizin amelinin sevapça daha güzel olacağı hususunda sizi imtihan etmek için gökleri ve yeri 6 günde devirde yaratan O'dur.

0: Tefsir Sohbetleri. Merhaba sevgili Akra dinleyicileri. Hayat kılavuzumuz Kur'an-ı Kerim'in meali ve tefsiri üzerine hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmud Esad Coşan'ın yaptığı sohbeti istifadenize sunuyoruz.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Aziz ve sevgili dinleyiciler, mukaddes beldelerden, efendim Mekke-i Mükerreme'den hitap ediyorum. Allah'a hamdü senalar olsun. Öyle bir yerden hitap ediyorum ki camından efendim Kabe-i Müşerrefe'nin etrafındaki Mescid-i Haram'ın efendim büyük bir kısmı çok mükemmel bir şekilde görülüyor. Bir tarafından bakıyorsunuz Mescid-i Haram böyle önünüzde ve biraz da ona yukarıdan bakıyoruz. Böyle kuş bakışı değil de yarım kuş bakışı bir görünüm. Çok tatlı, çok duygulandırıcı bir hoş efendim mübarek manzara. Misafirhanenin efendim konaklama yerinin en üst katında, 16. katında bir cephesinden Mescid-i Haram görünüyor. Minareleriyle en üst katındaki insanlarla efendim aşağıda çevresindekilerle mesfele tarafından şöyle efendim yani mesfele tarafı dediğimiz Yemen tarafı, güney tarafından güzel görünüyor. Bu taraftaki camlara baktığınız zaman bu 16. katın, bu tarafta da öndeki dağların arkasından, Mekke'nin tepelerinin arkasından Cebel-i Sevr görünüyor. Yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin Ebu Bekir Sıddık Efendimizle hicret

ederken düşmanı şaşırtmak, izi belli etmemek için tabii Medine-i Münevve'ye giderken kuzeye gitmek lazım idi. Ama şaşırtmak için tamamen Yemen tarafına, güneye doğru gitmişler ve bu Sevr Dağı'na varmışlar. Tamamen kayalık, çıkılması zor bir dağ. Ta tepesinde efendim bir mağaraya saklanmışlar. Ebu Bekir Sıddık Efendimiz'in çobanı da sürülerini o taraflarda yayıyor gibi yapıp onların taze süt sağıp içmesini sağlamış. Müşrikler ona rağmen oraları da arayıp, demek ki ne kadar büyük hırsları var, efendim gözlerine kadar dönmüş, oralara kadar gelmişler. Hatta Peygamber Efendimiz'in saklandığı mağaraya, ki biz evvelki seneler çıkmıştık oraya ve efendim ziyaret etmiştik. Bir kardeşimiz de bir seccade burada bizim hatıramız kalsın diye oraya bırakmıştı. Efendim girmiştik oraya da. Orada Ebu Bekir Sıddık Efendimiz çok telaşlandığı sırada, tabii Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin şahane mübarek sözü, hiç efendim unutulmaması gereken bir söz, çok şahane. Niye telaş ediyorsun? Bir iki kişi ki üçüncüleri Allah, yani yanlarında Allah-u Teala Hazretlerinin hıfz-ı himayesi bulunan iki kimsenin durumundan ne dersin, yani onlara bir zarar gelebilir mi? Ne telaşlanıyorsun buyuruyor. Bu tabii Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin Allah'ın hak peygamberi olduğunun en bariz delili. Çünkü hayatın tehlikeli olduğu bir zamanda bu kadar rahat olmak ve bu kadar kuvvetli bir sözü söylemek için ancak bunu söyleyen kişinin efendim hak peygamber olması lazım. Musa aleyhisselam da efendim Firavun'un ordusu arkadan gelip bunları suyun kenarında sıkıştırdığı zaman ve ashabı Musa aleyhisselamın eyvah yakalanacağız inna le müdürekün dediği zaman gâle kella innemâ yesab rabbi seyyehdin, hayır yakalanma diye bir şey bahis konusu olamaz, Rabbim benimle beraber, o bize bir yol gösterecek. Aynı yani hak peygamber olunca işte böyle oluyor. Bunu herkes anlasın. Tabi buradan şeyi de anlasınlar. Musa Aleyhisselam'ı da bizim ne kadar sevdiğimizi, efendim Musa Aleyhisselam'a mensubuz diyenler anlasınlar da insafa gelsinler diye bunları söylüyorum. Sevr Dağı'nın tepesi görülüyor. Yani öyle bir şahane manzara ki 16. kattan iki zıt istikamet, ikisi de güzel. Bir tarafa bakıyorsunuz Mescid-i Haram bütün haşmetiyle önünüzde kocaman bir göz, gönül dolduran bir manzara karşınızda. Öbür tarafa bakıyorsunuz yakın Mekke tepelerinin arkasında en yukarıda, en yüksek efendim arkada Sevr Dağı, Peygamber Efendimiz'in efendim saklandığı mağaranın olduğu, güvercinin yuva yaptığı, örümceğin ağ geldiği efendim mağara var. Böyle güzel bir yerden size konuşma yapıyorum. Buyuruyor ki Rabbimiz Tebarek ve Teala Hazretleri Bakara Sure-i Şerifesinin 142. ayeti kerimesinde. Seyekulü süfehâ'u minen nâsi mâ vellâhum an kıbletihimul letî kânû aleyhâ. Kul lillâhil meşruku vel mağrib yehdî men yeşâ'u ila sıratın müstakim. Sadakallahul azim. Şimdi önce ayet-i kerimenin ana olarak mealini, hangi konuda olduğunu anlayalım diye kısaca bir bilgi olarak verelim. Sonra açıklamaları yapalım. Seyekulu diyecekler. Efendim se istikbale manayı, yani şimdiki zamanı, geniş zamanın fiilini istikbale götüren manayı nakleden bir ön takı. Yekulu der ki demek veya diyor ki demek. Hem geniş zaman hem şimdiki zamana tekabül eder Arapçada. Efendim yekulu sigası, muzari sigası. Seyekulu deyince diyecek. Seyekulu süfehâ'u. Efendim akılları hafif olan, efendim hikmete sahip olmayan, makul ve mantıklı düşünemeyen efendim kimseler, sefih kimseler, sefahet ehli. Şimdi içki içildiği zaman da ondan dolayı bir akılsızlık oluyor. Akıl hafifliği oluyor, hafiflik oluyor. Hem de içki içildiği zaman aklı örttüğünden, akıl mantık kalmadığından, sarhoşun zırvaları başladığından efendim ona, öyle kimselere de sefih diyorlar. Yani aklı hafif,
muhakemesi efendim makul ve mantıklı olmayan efendim akılsız kimse demek, ama akılsızlığı bu tarzda. Yani dünyevi işleri belki şeytanca güzel yapar da efendim ticaretini, adam kandırmasını veyahut efendim menfaatini, dünyevi menfaatini efendim kollamakta, haramı yemekte her türlü şeytanlığı bilir ama doğruyu düşünemeyip hakka isabet edemediği için sefih. Şimdi sefihler diyecekler ki, yakın bir zamanda, hemen diyecekler ki manasa. Çünkü se geldiği zaman yakın istikbal olur, sevfe geldiği zaman uzak. Sevfe yakolu, yani ileride, çok ilerideki bir istikbalde demek olurdu. Öyle olsaydı öyle dememiş. Hemen böyle bir konuşmayı başlatacaklar, hemen diyecekler. Akılsızlar, beyinsizler, yani aklı kıtlar veya makul akıllı olmayanlar, doğru düzgün düşünemeyenler, şöyle ağırbaşlı olmayanlar diyecekler ki hafif meşrek, hafif akıllılar, minennas, insanlardan böyle olanları diyecekler ki, tabii böyle olmayanları hakimler, hikmet sahibi, her konuştuğunu hikmetle konuşan, düşündüğü zaman iyi düşünen, konuştuğu zaman isabetli konuşan, böyle hallu akt erbabı deniliyor ya, yani bir kimseyi makama getiren, halifeyi icabında efendim hal eden kimselere tabii onlar demezler. Bunu dese işte böyle aklı ve mantığı, ahlakı ve hali hafif olanlar der. Diyecekler ki onlar ma vellahum ankıbletihimulleti kânu aleyha. Bunları ne çevirdi? Ankıbletihimulleti kânu aleyha. Yönelmiş oldukları kıbleden bunları kim başka tarafa çevirdi? Ne? Bunları başka tarafa çevirdi. Kim değil ne? Ma ne manasına soru edatı. Ma vellahum. Bunları ne çevirdi? Nereden? An kıbletihimülleti kânu aleyha. Kıblelerinden kim çevirdi? Elleti o kıbleki kânu aleyha. O kıbleyi üzerindelerdi. Namazı öyle kılıyorlardı. O üzerinde oldukları kıbleden bunları kim çevirdi başka tarafa diyecekler. Efendim düşüncesi kıt olan, hafif meşrep olanlar. Sen onlara de ki ey Resulüm, gul de ki lillahil meşriku vel mağribi. Efendim güneşin doğuş tarafı da doğu da, güneşin batış tarafı yani batı da doğu da batı da Allah'ın mülküdür. Yeryüzü Allah'ın mülküdür. Yerler gökler Allah'ın mülküdür. Doğu, batış, semtler, cihetler, efendim yönler, efendim coğrafi yönler. Bunların hepsi Allah'ındır. Efendim sizin öyle İtirazınızın bir değeri yoktur. Cenab-ı Hak ne dilerse öyle yapar. Neyi emrederse onu emreder. Kullarına nereyi dönmeyi efendim uygun bulur da emrederse o tarafa kullarını döndürür. Ne olacak yani, ne soruyorsun sebebini? Yeryüzü doğusuyla batısıyla Allah'ındır. Yehdi men yeşâ'u ilâ sırâtın müstakîm. Dilediklerini men yeşâ'u, kimleri diliyorsa onları yehdi, hidayete erdirir, sevk eder. İlâ sırâtın müstakîm, doğru yola sevk eder. Demek ki dilediklerini Cenab-ı Mevla doğru yola sevk eder, dilemediklerini sevk etmez. Hidayet Allah'tandır demek bu. Yani Allah-u Teala Hazretleri bazı kullarına hidayeti vermiyor. Kendisi hadi olduğu halde, hidayet edici, hidayet verici, doğru yola sevk edici olduğu halde, gönülleri aydınlatırıp, akılları efendim uyandırıp, uyarıp, doğruyu buldurduğu halde bazı kimselere hidayeti vermiyor. Şimdi hidayet Allah'tandır ve Allah dilediğine hidayeti verir. O zaman bu neden oluyor diye düşünmesi lazım. Tabii Allah-u Teala Hazretlerinin hükmüne itiraz hiçbir kulun harcı değildir. Edebe de uygun değildir. Haddi de değildir. Gücü de yoktur. La yüselu amma yef'alu ve hum yüselun. Yaptıklarından kimse ona sorgu sual açamaz. Efendim ama kullar sorgu suale maruzlar. Kul gibi değil. Alemlerin Rabbine kimse soramaz ama hikmetini anlaması lazım. Yani Rabbimiz niçin böyle yapıyor? Bir kere şunu çok iyi bilelim ki, yani bu konularda etraflı düşünmek, isabetli karar verebilmek için dini geniş bilmek lazım. Bazı yeri bilip de öbür tarafı göz ardı ederse doğru bir hükme ulaşamaz insan. Bütün delilleri toplamak lazım. Şimdi bir kere biliyoruz ki Cenab-ı Hak Erhamur Rahim'indir. Merhametlilerin en merhametlisi, en merhametlidir. Merhametlilere merhameti ihsan edendir.
efendim, dünyada bütün kullarına rahmanlığıyla rızkını verip

çoğu lütuf, bir kısımda çok suçlu, edepsiz olduğundan adaletini ne göre muamele ediyor, adaletini icra ediyor, suçunun cezasını veriyor. Çünkü aslında iyilik yapan, zerre kadar iyilik yapan iyiliğinin karşılığını görecek, zerre kadar kötülük yapan kötülüğünün cezasını çekecek olduğundan mümin de adaletinin cuşa gelişiyle cennete giriyor. Yani yine kul iyilik ettiğinden kulluğun karşılığı muadili, iyilik olduğundan, iyi kulluğu mükafatı da iyilik olduğundan cennete sokuyor ama mükafatı çok vererek sokuyor. Kötü kulluğun karşılığı da yine adaletinin iktizası ceza olduğundan onları da cehenneme atıyor. Şimdi Cenab-ı Hak niye bazı kullara hidayet etmiyor? Çünkü edepsizlik ediyorlar. Cenab-ı Hakk'ın rahmeti gökten rahmet gibi, yağmur gibi yağıyor. Zaten biz yağmura da rahmet demişiz. Çünkü yeryüzüne çok faydası var. Bizlere çok faydası var yağının, yağmurun. Şimdi rahmeti yağıyor ama bazı kimselerin kapları ters çevrilmiş olduğundan içine rahmet girmiyor. Yani kazanı ters çevirirsen içine su birikir mi? Tepsiyi ters çevirirsen içine su birikir mi? Kaseyi ters çevirirsen içine yağmur suyu birikir mi? Hiç gelmez. Çünkü ters çevirmiş. Demek ki hidayete ermek edebin, edepli kul olmanın mükafatıdır. Cenab-ı Hakk'ın hidayetini vermemesi de kulun edepsizliğinin cezasıdır. Kendisinin ettiğinin kendisini cezalandırmasıdır. Edepsizlik etmeseydi erecekti Cenab-ı Hakk'ın lütfuna. Çünkü Erhamur Rahim'in yetti men yeşâ'u ilâ sırat-ı müstakîm. Dilediğini sırat-ı müstakîme, dost doğru yola Cenab-ı Hak sevk eder. Dilemediğini de sevk etmez. Edepsizlik ederse, Allah'ın ayetlerini görür görür de gene inat ederse, hakkın ne olduğunu bildiği halde inkar ederse, Resulullah'ın hak peygamber olduğunu bildiği halde, hatta kendi inandığı kitabında ahir zaman peygamberi gelecek, vasıfları şunlar olacak diye bildiği halde, hatta gelmeden önce böyle bir peygamber gelecek diye Araplara kendileri söylediği halde peygamber geldikten sonra inanmayanlar artık çok büyük edepsizlik etmiş oluyorlar. İnat etmiş oluyorlar. Haset etmiş oluyorlar. Haset, inat, edepsizlik insanın tevfikinin kesilmesine, yani Allah'ın lütfuna mazhar olmaktan mahrumiyete sebep olur. Onun için onlara Cenab-ı Hak pekala siz bu kadar edepsizlik ediyorsanız ben de size hidayet vermem diye hidayet eylemiyor. Ondan dolayı da onlar küfürde kalıyorlar. Sonunda cehenneme gidiyorlar. Hidayet verseydi cennete gireceklerdi. Sonunda cehenneme gidiyorlar. Demek ki inkar etmek, imansız olmak, günah yolunu tercih etmek, hakla batıl belli olduktan sonra batılın yanında yer almak, hakla savaşmak, Allah'ın iyi kullarına, yani başta peygamber olmak üzere evliyaullahına, salihlere zulmetmek veya karşı gelmek veya haksızlık etmek, düşmanlık eylemek sonunda insanı cehenneme götürür. Demek ki akılsızlar diyeceklermiş ki evvelce başka kıbleye doğru dönüyordu. Sonra başka tarafa döndüler. Bunların bu üzerinde bulundukları kıbleyi bırakıp da yeni kıbleye dönmelerinin sebebi ne? Ne sebeple dönüyorlar? Allah emretti ondan. Cenab-ı Hak dilediğini doğruya da iletir. Bu olayların, bu hadisi, bu ayetlerin iniş sebebini şöyle anlatıyor alimlerimiz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Medine'ye hicret ettiği zaman, hatta daha önceden alalım, Mekke-i Mükerreme'deyken hicretten önce kendisine namaz emrolunduğu zaman gelirdi Mescid-i Haram'a, şu yani bizim camdan görünen mübarek mekandaki eski tabi tarihi hali başka, şimdi başka. Gelirdi iki rüknün arasında namaz kılardı. İki rükünden iki rükünden maksat nedir? İki köşeden maksat nedir? Kabe'nin iki köşesi, bir Hacer-i Esved'in olduğu köşe, ötekisi de Kabe'ye döndüğümüz vaziyette sağ tarafta Hacer-i Esved'i düşünürsek sol taraftaki köşede, yani tavaf esnasında Hacer-i Esved'in olduğu köşeye gelmeden önceki köşe, orası da Rükn-ü Yemani'dir. Peygamber Efendimiz Rükn-ü Yemani'ye de gelince Kabe'yi tavaf ederken oraya da istilam ederdi. Yani el kaldırıp Bismillahi Allahu Ekber diye oraya da selam verirdi. Çünkü orada da çok muazzam miktarda melekler bekleşirlerdi. Oradan

Hacer-i Esved'e doğru efendim o kenar, işte o arada namaz kılardı. Şimdi Hacer-i Esved'in olduğu kenar Kabe'nin aşağı yukarı biraz açı farkı vardır ama doğu tarafıdır. Ondan sonraki taraf efendim kuzey tarafıdır. Efendim o köşeye Rükn-i Iraki derler. Yani haritadan bakılsa Irak tarafına doğru olan köşe olmuş oluyor. Oradan şey başlıyor. O yarım daire şeklindeki Hicri İsmail Hatim denilen şeyin duvarı başlıyor. Hani şöyle göğüs hizasına kadar olan duvar. Yarım daire şeklinde iki ucu açık. İç tarafına geçilebiliyor iki taraftan. Öbür tarafa dönüp geldiğiniz zaman oraya da Rükn-ü Şami derler. Yani o da Suriye'nin Şam tarafına doğru olmuş oluyor. Orası da batı. Şimdi bu Rükn-ü İlaki ile Rükn-ü Şami arasında yukarıya baktığınız zaman ne vardır? Altın oluk vardır. Kabe-i Müşerrefe'nin üstüne yağan yağmuru Hicri İsmail'e akıtan uzunca oluk. Bu altından yapılmıştır. Kabe'nin mübarek üstünden biriken yağmurları o avluya efendim döker. Altın oluk. Mizab derler buna. Efendim yani Arapçası bu. Efendim tabi oradan Kabe'nin üstüne birikmiş tozlar aşağı geliyor diye yağmur yağdığı zaman o Hicri İsmail'in içine gelip onun altında ıslanmaya can atarlar şeyler. Ziyaretçiler. Şimdi oradan sonra indiğiniz zaman, dönmeye devam ettiğiniz zaman şey bitti, yarım daire şeklinde duvar bitti. Daha ilerliyorsunuz. İşte orası Rükn-i Yemani'dir. O güneye düşüyor. Rükn-i Iraki'nin çapraz karşı köşesi oluyor. Orası güney. Bu tarafı ama yani biraz kayıktır yönler. Tam böyle coğrafi yönlerle tam tamına değildir. Biraz kayma durumundadır. Peygamber Efendimiz bu Rükn-i Yemani ile Rükn-i Hacer, yani Hacer-i Esved'in olduğu Rükn arasında namaz kılardı. Yani müezzin mahfili derler. Bizim Türk hacılarımız orada toplanırlar. Cuma'yı da üst katta müezzin mahfilinin üstünde kılarlar. Birbirleriyle cumalaşırlar. Adetleri öyle olmuş. İşte o müezzin mahfilinin olduğu tarafta namaz kılardı Peygamber Efendimiz. Böylece neyi sağlamış oluyordu? Hem Kabe-i Müşerrefe'ye bakmayı sağlamış oluyordu. Hem de güneyden kuzeye doğru bakmış olduğundan neyi sağlamış oluyordu? Kudüs-i Şerif'e dönmeyi sağlamış oluyordu. Kudüs-i Şerif'ten de maksat nedir? Yani asıl yer nedir? Efendim o şeydeki Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın yaptırdığı binanın altındaki sahra mübarek efendim sahratu Beytül Makdis. Beytül Makdis'in kayası. Efendim o kayalıktır asıl mukaddes olan kısım. Bir tarafında Mescid-i Aksa vardır. Bu tarafında da şöyle eğri bir kaya vardır ki buna Lisanül Hacer derler. Yani kayanın bir dil şeklinde uzanmış şeyi. Altı bir oda gibi yapılmış. Ben ziyaret edemedim. Allah hepimize nasip etsin. Ama kitaplardan bildiğimi söylüyorum. Altına merdivenle iniliyormuş, namaz kılınabiliyormuş. Peygamber Efendimiz'in miraca çıktığı yer olduğu, daha sonraki yıllarda tabii yapılmış üstündeki bina. Efendim Peygamber Efendimiz oradan miraca çıkmış. Şimdi Peygamber Efendimiz müezzin mahfili tarafından Kabe'ye doğru baktığı zaman karşısında Kabe, orada da ileride de efendim yüzlerce binlerce kilometre ileride de Kudüs'teki efendim Beytül Makdis'in kayalığı şey yapmış oluyor. Böyle kılardı Peygamber Efendimiz namazı. Medine-i Münevvere'ye gelince Cenab-ı Hak Teala Hazretleri yine Kudüs-i Şerif'e teveccühen, müteveccihen yönelmiş olarak namaz kılmayı Peygamber Efendimiz'e emreylemişti. Efendimiz o emir üzerine orada namaz kılardı. O tarafa dönerek kılardı yani. Medine'de şeye dönerek, Şam tarafına, kuzeye dönerek namaz kılardı. Yahudiler de bundan memnun olmuşlardı. Çünkü Beytül Makdis'e sahipleniyorlar, Kudüs'e sahipleniyorlar. Böyle orası bizim peygamberlerimizin yaşadığı yerler filan diye efendim şey yapıyorlar, düşünüyorlar. Onun için bu zat da Peygamber Efendimiz'i kastederek oraya döndü diye seviniyorlardı. Ama Peygamber Efendimiz de İbrahim Aleyhisselam'ın kıblesi olan Kabe'yi seviyordu. Kabe'ye dönmek istiyordu ve dua ediyordu. Kabe kıble olsun, İbrahim Aleyhisselam'ın kıblesi tekrar bizim kıblemiz olsun diye dua ediyor, temenni ediyordu ve göğe bakıyordu o arzuyla, o temenniyle semaya nazar ediyordu. Mübarek gözlerini semaya çevirip bekliyor, bakıyordu ki yani Cebrail Aleyhisselam gelse de bir müjde

getirse de duamın kabulüne dair efendim kıble o taraf olsa diye temenni ediyordu. Bunun üzerine efendim Allahu Teala Hazretleri ayet-i kerime indirdi. Kad nera takallube vecihike fissema. Ey Resulüm, biz senin zaman zaman efendim yönünü, yüzünü, mübarek gözlerini semaya çevirdiğini müşahede eylemekteyiz, görüyoruz. Efendim, hevelli ve çeke şatral mescidil haram. O halde madem o kadar arzu ediyorsun, dua ediyorsun, ben senin duanı kabul ettim. Ey Habibi Edibim, yönünü Kabe'ye dön diye efendim, felen nüvelliyenneke kıbleten terdaha. Sen madem bu kadar istiyorsun, muhakkak ki biz, ben azimüşşan, senin razı olduğun kıbleye seni döndüreceğim. Efendim, fevelli vecheke şatral mescidil haram. Haydi bakalım ey Resulüm, yönünü mescidi haram tarafına çevir diye emretti. Yani Kabe-i Müşerife'ye doğru dönmeyi Efendimizin gönlünden temennisi üzerine emretti. Resulullah Efendimiz fevkalade sevindi. Atası, atamız, dedemiz İbrahim Aleyhisselam'ın bina ettiği Kabe'ye dönülmesinden son derece memnun oldu. Onlar memnun oldu, bizler memnun olduk ama Yahudiler memnun olmadılar ve müşrikler fırsat geçti diye düşündüler kendi ellerine. Başladılar bu olumsuz soruyu sorma. Mâ vellâhum an kıbletihim illetî kânû aleyhâ. Daha önce döndükleri kıbleden bunları hangi sebep döndürdü? Hangi sebep döndürdü? Bal gibi biliyorsunuz. Allah emretti, müsaade etti, lütfetti. İbrahim Aleyhisselam'ın mescidine döndüler. Yani gayet basit. Ne döndürmüş olacak? Allah'ın emri döndürdü. Ve Resulullah Efendimiz efendim o tarafa dönmeye başladı. Şimdi efendim bu sözü söyleyenler seyekulü süfehâ'u minennâs, insanlardan aklı yetmez, aklı hafif, efendim ahlakı hafif, hafif meşrep, iyi düşünmeyen, akıbetini düşünemeyen, edebi olmayan insanlar böyle diyecekler yakın zamanda. Hemen dediler zaten. Böyle bu kıble değişir değişmez dedikoduya başladılar. Allah-u Teala Hazretleri diyor ki hiç onların sözlerine kulak asma ey Resulüm. Onlara de ki yeryüzünün her tarafı Allah'ındır. Doğusu da Allah'ındır, batısı da Allah'ındır. Yani hangi yöne döndürse o yön, o emir mühim olan emri tutmaktır. Efendim oradan sevap alacaktır. Yani feynema tüvellü fesemme vechullah buyuruyor bir ayet-i kerimede. Bu çok muhteşem bir ayet-i kerime, bir muhteşem hakikati bize bildiriyor. Tüylerimizin diken diken olması lazım, ürpermemiz lazım, titrememiz lazım böyle heyecandan. Yönünüzü nereye çevirseniz Allah-u Teala Hazretleri oradadır. Yani cihetlerden, mekandan münezzeh Allah-u Teala Hazretleri kulak şah damarından daha yakındır. Yönün nereye dönse oraya, oradadır. Her yerde hazır ve nazırdır. Binaenaleyh öyle şurası olur, burası olmaz gibi bir şey de efendim itiraz da geçerli değildir. Çünkü her şeye kutsiyeti veren de Allah. Beytül Makdis'e mukaddesliği veren, oraya dönüşü de emreden Allah'tı. Bu sefer efendim bir büyük değişimin olduğunu bildirmek için herkes bilsin diye bu sefer Kabe'ye dönülmesini emretti. Tamam, ne olacak? Efendim herkes oraya dönecek. Herkes söz dinleyecek. Efendim ve Allahu Teala Hazretlerinin emrine munkad olacak. Kulların yapması gereken şey Allah ne buyurursa semina ve ata'na demektir. Yani itiraz etmek değildir. Niye böyle oluyor? Neden böyle oluyor? Ben bunu yapmak istemiyorum. Ötekisi daha iyiydi, bu daha iyi. Bu gibi şeyler, itirazlar uygun değildir. İşte bazı insanlar bunları anlıyorlar, bazılarını anlamıyorlar. Bazıları Peygamber Efendimiz'e tenkit gözüyle baktı. Bazıları şey olduğunu anladığı halde inadından efendim tabi olmadı. Bazıları da yani duasını almak istiyorlar. Duasını almak için çeşitli oyunlar kuruyorlar. Geçenki sohbetimde söylediğim gibi biliyorlar ki duası müstecaptır. Ama madem duası müstecap, Allah makbul bir kuludur, şuna tabi olalım diyemiyorlar. Çünkü işte edepsizlikten dolayı Allah hidayeti nasip etmiyor. Hidayeti nasip etse cennete girecek. Cenab-ı Hakk'ın rızasını kazanmanın yolu aziz ve sevgili izleyiciler ve dinleyiciler, Allah'a itaat etmek değil midir? Allah'a isyan edilerek Cenab-ı Hakk'ın rızası kazanılır mı? Diyeceksiniz ki elbette hocam, Allah'a itaat edilerek sevgisi, rızası kazanılır. Peki Allah'a itaat etmenin yolu nedir?

0: şekli nedir? Yani Allah ne emrediyor da ben ona itaat edeceğim? Yani Allah'ın emirleri Peygamber Efendimiz'e vahiy yoluyla bildirilmiş Kur'an-ı Kerim'idir. Kur'an-ı Kerim'i okuyacaksın, Kur'an-ı Kerim'de belirtilmiş olan günahlardan, kötülüklerden kaçınacaksın, Kur'an-ı Kerim'in teşvik ettiği hayırları, iyilikleri yapacaksın, iyi insan olacaksın. Sonra Kur'an-ı Kerim'i, Allah'ın emirlerini en iyi anlamış ve anlatmış, insanlara nakletmiş olan insan, insanı kamil, en büyük insan, en mükemmel insan, Peygamberi Zişanımız Muhammed Mustafa aleyhi eftalü salavat, ekmel tahiyyat ve teslimat hazretleri olduğunda Resulullah'a çok dikkatle bağlanacaksın, her sözünü çok iyi dinleyeceksin. Çünkü o Allah'ın Resulü, o her şeyi herkesten daha iyi biliyor. Çünkü Allah bildiriyor. Onun sünnetine uyacaksın, onun emrini tutacaksın, onun izinden gideceksin, felaha ereceksin. Yani insan Resulullah'tan başkasına uyarsa olur mu? Allah'ın seçtiği kulu takip etmek lazım. Günahkar kulları takip etmekte, Firavun'un peşinde gitmekte bir fayda yok ki. Musa Aleyhisselam'ın izinden gitmek lazım. Her devrinde Firavun'u var. Efendim, doğru yolu gösteren hak yolun kılavuzları var. Sonra her devirde şeytan var. Herkesin etrafında şeytanı var. İçinde efendim şeytanı dolaşıyor. Nefsi var. Bunların tehlikelerini bilip bunlardan kendisini sıyırması lazım. İnsanın olgun insan, bilge insan, iradesine sahip insandır. Nefsini yenebilen insandır. Arzularına hakim olan, kendisini efendim tutabilen insandır. Kontrol edebilen insandır. Kontrol edemediği zaman efendim yanlışa düşer. Veyahut yıkılır veyahut uçar. O bakımdan çok dikkatli olmak gerekiyor. Aman bu mübarek günlerde aklımızı efendim derleyelim, toplayalım. Kur'an yolunda yürüyelim. Peygamber Efendimiz'in izinden gidelim. Efendimiz'in ne tavsiye edilmişse öyle. Şimdi bu şeyler olunca sahabe-i kiram merak etmişler. Değişiklikler olunca eyvah şimdi ne olacak? Bizden bir kısmı Beytül Makdis'e doğru namaz kıldılar. Şimdi bunların namazları ne olacak? Yani madem Kabe'ye doğru dönülmesi lazımmıştı, bunların durumları ne olacak diye efendim tereddüt edenler oldu. O zaman da Allah-u Teala Hazretleri ve mâ kâne Allahu li yudî'a îmânekum. Allah sizin imanınızla mümin mümin yaptığınız güzel amel-i salihanızı ziyan ettirecek değildir. Kıblenin değişmesinden evvel o tarafa doğru namaz kılanlara yine Allah sevabı verir. Kıble değiştikten sonra bu tarafa dönenler de hem o tarafın hem bu tarafın sevabını alırlar. Yani onların amelleri efendim de makbuldür. Çünkü Allah o zaman efendim onu emretmişti. Ona tabi oluyorlardı. Yeni emir gelince bir ikisine tabi oldular. İş tamam oldu. Demek ki emredileni tutması lazım. Akıllı, hayırlı Müslümanın. Allah-u Teala Hazretleri bizleri efendim her yerde, her zaman efendim nefsini yenip şeytana kanmayıp hakkı görüp hak yolda yürüyenlerden eylesin. Her işimizi güzel, doğru iş eylesin. Haramlardan, günahlardan, Allah'ın rızasına aykırı hallerden, huylardan, işlerden, yerlerden, kişilerden bizi uzak eylesin. Tertemiz yaşayalım. Allah'ın sevgili kulu olalım. Huzuruna sevdiği kulu olarak varalım. Aziz ve sevgili kardeşlerim. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Aziz ve sevgili dinleyiciler.
1: Tefsir sohbetleri. Merhaba sevgili Akra dinleyicileri. Hayat kılavuzumuz Kur'an-ı Kerim'in meali ve tefsiri üzerine hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmud Esad Coşan'ın yaptığı sohbeti istifadenize sunduk. Hayırlı geceler.

vesvesesinden ve işlerin dağınıklığından sana sığınırım. Allah'ım, rüzgarın getirdiği afetin şerrinden sana sığınırım.

Dinlediğiniz programa Akramedya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerilerimiz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya, sağduyunun sesi.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Şüphesiz biz ona doğru yolu gösterdik. İster şükredici olur, kulluğunun gereğini yapar, isterse nankör.

0: Akra dinliyorsunuz.
1: Uyan ey gözlerim. Gafletten uyan. Allah ve Resulullah aşkıyla yanan 3. Murat Han. Bir sabah namazına uyanamaz. Ve nefsini hesaba çeker.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Halbuki onlar Allah'ı birleyerek ona kulluk etmek, bu dini yalnız Allah'a has kılmak, namazı dosdoğru kılmak ve zekatı vermekten başka bir şeyle emredilmediler. İşte bu da en doğru, sağlam dindir.

İslami ilimler arasında müstesna bir yere sahip olan kıraat ilminin içeriği, tarihsel serüveni, kıraat ekolleri ve kıraat imamlarının hayatları Kur'an ve Kıraat programında.

Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi bizi dinleyenlerin, şu anda gönülleri bizimle olanların ve cümle müminlerin üzerine olsun efendim. Kur'an'ın ruhunu derinden hissedeceğimiz, kıraat ilminden ve seçkin kıraat imamlarımızın hayat hikayelerinden bahsedeceğimiz yeni bir programla daha huzurlarınızdayız. Programımıza hoş geldiniz. Kıymetli dinleyicilerimiz, putperest şairlerden Velid bin Mugire, Nahl suresinin 90. ayetini peygamberimizden dinlediğinde duygularını şöyle dile getirmişti. Vallahi onun okuduğu sözlerden daha üstün söz olamaz. O bir nurdur. Onun öyle bir tatlılığı var ki, sanki kökü çok verimli toprakta, bol sulu bahçelerde, yükselen dalları etrafa gül salkımlı bir hurma ağacı o. Çünkü o öyle büyüleyici bir sözle gelmiştir ki. Vaktiyle bir Arap şairi de bir sayfa yazıda bütün edebi sanat inceliklerini göstermiş ve konu bütünlüğünü bozmayacak şekilde metnin arasına bir hadis-i şerif ve bir de ayeti kerime yerleştirmişti. İslam'dan ve Kur'an'dan haberi bulunmayan ama Arabi bilgisi kuvvetli olan birkaç kişiye de "Bunlar bir şairin sözleridir." diyerek okutmuştu. Okuyan kişilerin hepsi hadis-i şerife gelince durup "Bu bölüm yukarısına benzemiyor. Burada sanat daha yüksek." demişler. Sıra ayete gelince ise hepsi hayretler içinde. "Burası hiçbir söze benzemiyor. Mana içinde mana yüklü. Hepsini anlamaya imkan yok." demek zorunda kalmışlardır. O Kur'an ki edebi inceliklerini layıkıyla anlayabilmek için pek çok ilim dalına vakıf olmak gerekiyor. O Kur'an ki kelamını anlamaya yalnızca lügat, sarf, nahiv, mantık ve tefsir ilmi yetmiyor.

çok çok da bedi, beyan, meani ve belagat anlamak gerekiyor. Bütün bunlar bilinince belki bir ayetin dil açısından mucizevi manasıyla yüz yüze gelinebilir. Çünkü Kur'an-ı Kerim'in mucizelerinden biri ve başlıcası lisanında gizlidir. Lisanı mucizelerle dopdolu olan Kur'an-ı Kerim hakkında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kur'an'ı seslerinizle süsleyiniz. Ebu Davud, Nesai, İbn-i Mace. Özellikle Kur'an-ı Kerim'i güzel okumak ve anlam derinliğini hissettirmek son derece önemlidir efendim. Bu hususta bilhassa kıraat dersi alanlara büyük iş düşmektedir. Konuyla alakalı Mesnevi Şerif'te ibret verici bir hikaye anlatılır. Güzel sesli bir hafız Kur'an okuyordu. Kulağına gelen bu güzel sesten duygulanan Hazreti Mevlana da onu gözyaşlarıyla dinliyordu. Bu sırada elini ağzına kapayarak esniyen uykulu bir adam Mevlana'nın bu gözyaşlarına bir mana veremeyerek sordu. Efendi Hazretleri, niçin ağlıyorsunuz? Ağlanacak bir şey mi var ortada? Mevlana esniyen adama anlayacağı dilden şu cevabı verdi. Güzel sesli hafızlardan gelen Kur'an sesi bana cennet kapısının açılış sesi gibi geliyordu ondan. Esniyen uykulu adam bu kez bana da öyle. Cennet kapısının açılış sesi gibi geliyor dedi. Mevlana tam bu noktada küçük bir düzeltme yaptı ve şöyle dedi. Senin duyduğun ses cennet kapısının açılış değil kapanış sesi olmalıdır. Çünkü dedi açılış sesi gözyaşı döktürür. Kapanış sesi uyku hali getirir. Sevgili dinleyicilerimiz, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem güzel ve gür sese hayatı boyunca önem vermiş, İslam'ın sembollerinden olan mübarek Kur'an'ın ve hususiyetle ezanın güzel sesli ve musikiye vakıf insanlar tarafından okunmasını tavsiye etmiştir. Güzel ses, Kur'an tilaveti açısından da son derece önemli ve gereklidir. Çünkü Kur'an hem mana hem de lafız açısından mucizevi bir etkiye sahiptir. Manasını anlayabilmek için nasıl müçtehitlere ihtiyaç varsa, lafız güzelliğini ve ses insicamını ortaya koyabilmek için de güzel sesli okuyuculara ihtiyaç vardır. İslam tarihinde Kur'an-ı Kerim'i güzel bir sesle okumanın müşriklerin iman etmelerine vesile olduğunu gösteren nice örnekler vardır. Günümüzde de güzel bir ses ve eda ile okunan Kur'an-ı Kerim ya da ezanın tesiriyle imanla şereflenmiş birçok insan mevcuttur. Ecdadımız da sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin güzel ses konusundaki hassasiyetini idrak etmiş olsa gerek, Darül Kurra adı verilen kurumları inşa etmiştir. Burada sadece hafız yetişmemiştir. Darül Kurra'nın asıl işlevi, kari denen, kıraat ilmine vakıf, Kur'an'ı en güzel biçimde okuyan, kurallarını bilen ve uygulayan imamlar yetiştirmekti. Güzel okuma gayretleri 7. ve 8. yüzyıllarda da önemsenmiş ve kıraat ilmi bir din bilimi olarak o vakitler gelişmiştir. İlk İslam medreselerinde sürekli Kur'an okunan özel mekanlar bulunmaktaydı. Bu mekanlarda özellikle hafızlar bir tür yarış havası içerisinde farklı üslup ve makamlarda Kur'an okurlardı. Bu tür bir eğitim Kur'an talebelerinin sistemli biçimde yetişmelerine olanak verdiğinden cami ve medrese vakfiyelerinde eleman alımı yapılacakken bilhassa Darül Kurra'lara ve burada eğitim görenlere önemli paylar ayrılırdı. Osmanlı Devleti'nde Kur'an'ı ses incelikleriyle öğretmeye dönük çalışmalar yapan diğer bir kurumsa Darül Huffaz'lardı efendim. Bu medreselerin ortak amacı hafız, cüzhan, mevlidhan, imam, hatip ve müezzin yetiştirmekti. 1924 yılında medreselerin kapatılmasından sonra gittikçe azalan Darül Kurra ve Darül Huffaz geleneği, o zamandan bu zamana camiler, dernekler ve Kur'an kursları aracılığıyla sürdürülmeye çalışılmıştır. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın girişimleriyle Kur'an-ı Kerim'in okunmasında yaşanan telaffuz hatalarını gidermek, ses, seda ve mana

bütünlüğü içerisinde Kur'an'ın güzel okunmasını sağlamak amacıyla başlatılan kıraat eğitim çalışmaları ise günümüzde halen devam etmektedir. İslam ülkelerinde de kıraat çalışmalarına önem verilmekte ve bu çalışmalar sırasında ünlü kıraat alimi Kısai'nin kıraat ekolü büyük bir ilgi görmektedir. Dilerseniz bugün Kur'an-ı Kerim'i makamına ve manasına göre 10 ayrı kıraat üzerine okuyabilen Ahmet Nahina'dan bir ahşir şerif dinleyelim. Ardından İmam Kısai'nin kıraat ekolü ve hayat hikayesiyle programımıza devam edelim.

Kur'an-ı Kerim'i makamına ve manasına göre 10 ayrı kıraat üzerine okuyabilen Ahmet Nayina'dan farklı kıraat ve makamlarda okuduğu Aşr-ı Şerif'i dinledik. Değerli dinleyicilerimiz, kıraat ilminin önde gelen isimlerinden biri de İmam Kısai Hazretleri'dir. O, kıraat, nahiv ve lügat ilimlerinde zamanının imamı olup diğer İslam ilimlerinde de söz sahibi bir alimdi. Asıl adı Ali bin Hamza bin Abdullah bin Osman bin Firuz'dur. Dedelerinden Firuz, Esed oğullarının azatlı kölelerinden olduğu için El Esedi, nahiv ilmi olduğu için En Nahvi, kıraat dersi verdiği için El Mukri, lügat alimi olduğu için El Lugavi, Kufe'de yetiştiği için El Kufi, Bağdat'ta yerleştiği için El Bağdadi olarak tanınmıştır. Kendisinin ifadesine göre, kilim elbise içerisinde ihrama girip Kabe'yi tavaf ettiği veya Hamza Zeyyad'ın meclisinde dizinin üzerine kilim koyduğu için El Kısai nisbesini almış ve bu nisbeyle meşhur olmuştur. İmam Kisai'nin dedelerinden, Firuz'un isminden ve bazı kaynaklardaki Fars oğlu şeklindeki kayıtlardan İranlı olabileceği söylenmiştir. Bazı kaynaklarsa Kureyş oğullarından olduğunu söylemektedir. Kisai Hazretlerinin doğum yeri ve tarihi hakkında ise bilgi yoktur. Kaynaklarda Harun Reşid'in mahiyetindeyken İmam-ı Muhammed Şeybani Hazretleri ile aynı gün ve aynı yerde vefat ettiği ve oraya defnedildiği yazmaktadır. Mezarı Rey yakınlarında Rembuye köyündedir. 70 yaşlarındayken vefat etmiştir. İmam-ı Kisai, Kufe'de Reisül Kurra ve 6. Kıraat İmamı olan Hamza bin Habib Ezzeyyad'ın talebelerinin arasına katıldı. 4 defa Kur'an-ı Kerim'i baştan sona hocasına dinletti ve tasdikini aldı. Hocası İmam-ı Hamza'dan sonra Kufe'de Reisül Kurra oldu. Kendisinden sonra Kufe'den bir daha Reisül Kurra çıkmamıştır. Kisai Hazretlerinin ilk lisan hocaları arasında Muaz-ı Herra ve Ebu Cafer Ruasi gibi meşhur alimler vardır efendim. Nahiv ilmini Amr bin el-Ala, Yunus bin Habib, İsa bin Ömer ve Süleyman bin Mihran'dan aldı. Süleyman bin Erkam ve Ebu Bekir bin İyyaş'tan hadis okudu. Abdurrahman bin Ebi Leyla, Caferi Sadık, Seleme bin Ahveş, Hammad bin Seleme de yine ders aldığı hocalar arasındadır. İmam Kisai, Kufe'den sonra nahiv ve lügat ilmi tahsil etmek üzere Basra'ya gitti. Meşhur nahiv alimi Halil bin Ahmet'ten dersler okudu. Onun dil üzerindeki bilgilerine hayran olup bu bilgilere nasıl sahip olabileceğini sordu. Çöllerdeki bedevilerden öğrenebileceği cevabını alınca yine hocasının tavsiyesiyle Necid, Tihame ve Hicaz bedevileri arasına gitti. Onların arasında bir müddet kalıp buradan öğrendiği lügatleri günlerce göz nuru dökerek kayda geçirmiştir. Kisai Hazretleri Kufe'ye gelişinden sonra Abbasi halifesi El Mehdi'nin olduğu Harun Reşid'e mürebbiyelik teklifini kabul ederek Bağdat'a gitti ve oraya yerleşti. Ömrünün sonuna kadar Harun Reşid'in yanında kalmıştır. Onun oğulları Muhammed Emin ve Mutasıma'dan mürebbiyelik yapmış, gerekli olan ilimleri sohbet yoluyla öğretmiştir. O, kıraat ilminin yardımcı ilimlerinden olan nahiv ve lügat ilimlerinde zamanının bir tanesiydi. Ömrünün 15 senesini lehçeleri en beli ve en fasih, dilleri hiç karışıma uğramamış olan Necid, Tihame ve Hicaz bedeviler arasında geçirdi. Bu bedevilerden çok istifade eden İmam-ı Kisai, nahiv ve lügat ilimlerindeki otoritesini günümüze kadar korumuştur.

kendisi nahiv ve lügat ilimlerinde otorite olmayanın kıraat ilmine tam sahip olamayacağı düşüncesindeydi. Bu düşüncenin ışığında kıraat ilminde hocası Hamza el-Zeyyad'ın kıraati ile diğer rivayetlerden birinin arasında bir kıraati seçmiş ve onu rivayet etmiştir. Böylece tarihe 7. kıraat imamı olarak geçmiştir. Sevgili dinleyenler, meşhur kıraat alimi İmam Kisai'den birçok alimle ders almıştır. Ahmet bin Hanbel, Yahya bin Muhin, Ebu Ömer el-Duri, Yahya bin Ziyad el-Ferva en meşhur talebelerindendir. El-Duri ve Ebu Haris de kendisinden kıraat nakleden meşhur ravileridir. Ayrıca Kisai Hazretlerinin kurucusu olduğu Kufe Dil Mektebi'nin kitaplarını talebelerinden Muhammed bin Yezid el-Müberrit tasnif etmiştir. Kisai zamanının meşhur alimleriyle çeşitli mevzularda münazaralarda bulunmuş, onlarla sohbetlerde beraber olmuştur. Basra Nahvi Mektebi'nin koruyucusu sayılan Sibeveh ile yaptığı münazara meşhurdur. İmam-ı Azam Hazretlerinin talebelerinden İmam-ı Muhammed ile sohbet etmiş, İmam-ı Yusuf Hazretleri ile yaptığı bir münazarada talakla ilgili bir meselenin hallini nahiv ilmi yardımıyla kolaylaştırdığı için takdir edilmiştir. Şafii Hazretleri onun hakkında nahivde engin bilgi sahibi olanlar Kisai'nin çocukları gibidir buyurmuştur. Basra'da büyük alimlerin önünde 60 sene namaz kıldırıp bir defa bile hata yapmamasıyla meşhur olan Ebu Hatim Sehl bin Muhammed Es-Sicistani de şunları anlatır. Basra'ya Kufe'den bir vali geldi. Alim ve fazıl bir zattı. Ziyaretine gittim. Bana Basra'nın alimleri kimlerdir diye sordu. Kıraatte Zeyyadi, nahivde Mazini, fıkıhta Hilal bin Yahya, hadiste El-Sazekuni en iyi alimlerdir. Benim de Kur'an ilminde vukufum olduğu söylenir, dedim. Vali hepsinin toplanmasını emretti. Meclisinde herkese ilim sahasının dışında sorular sordu. Hepsi ilgili alime sorması gerektiğini, kendilerinin o hususta malumatları olmadığını söylediler. Bunun üzerine vali, 50 sene ilimle meşgul olup da sadece bir sahada ilim sahibi olan ve bundan başka bir şey sorulursa halledemeyen insana yazıklar olsun. Bizim Kufeli alimimiz El-Kisai bunların hepsine cevap verirdi, dedi. Ebu Bekir el-Enbari de, İmam Kisai başkalarında olmayan meziyetlere sahiptir. Kur'an-ı Kerim hususunda bir taneydi. Herkes onun kıraatini öğreniyordu. Halkı etrafına toplayıp Kur'an-ı Kerim'i başından sonuna kadar okurdu. Bazıları ellerinde musaflarla gelir, onun okuyuşuna göre harekelerdi. Nahiv'de de en büyük alim oydu. Lisanın nadir kelime, tabir ve kaidelerini bilmekte üstüne yoktu diyerek onun ilmi hususiyetlerini ortaya sermektedir. Efendim, 3. asırda gelerek Kisai'yi Kurra-i Seba'dan 7.si olarak kabul eden İbn-i Mücahid, o asrında kıraat ilminde insanların imamıydı buyurmuştur. Meşhur şair Yahya bin Mübarek ise iki büyük alimin vefatı üzerine yazdığı mersiyesinde Kisai'nin ölümü bana hayatı ve lezzetlerini zehir etti. Bunlar gibi alim artık bu aleme gelmez demiştir. İmam-ı Kisai hayatını bilhassa kıraat ilmine adamış ve birçok eser kaleme almıştır. Kitab-ül Müştebihat fil Kur'an isimli eserinin bir nüshasının Beyazıt Kütüphanesi'nde bulunduğunu hatırlatıyor. Bir başka kıraat imamının kıraat ekolünü ve hayat hikayesini paylaşmak üzere yeniden huzurlarınızda olmayı ümit ediyoruz. O vakte değin, hepiniz muhabbetle kalınız. Allah'a ısmarladık.

İslami ilimler arasında müstesna bir yere sahip olan kıraat ilminin içeriği, tarihsel serüveni, kıraat ekolleri ve kıraat imamlarının hayatları Kur'an ve Kıraat programında.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kulun Allah'ın rızasını gözeterek öfkesini yenmesinden Allah katında sevabı daha büyük bir davranış yoktur.

bu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gelmeseydi bu dünyada hiç hayır olmaz. Bu dünyanın hayrı bu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hayatını nasıl geçirdiğini siyerlerde hep duymuş, işitmişsinizdir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hayatı çok böyle sade, çok sade ve bazen aç, bazen tok kalması bile ümmetine bir örnek olarak ben geçirmiştir hayatını. Dünya saltanatlarından hiçbir saltanata kıymet vermemiştir. Böyle olduğu için şimdi onu seven onun halini alacak. Onun halini alabilirsen sevginde sadıksın. Halini alamadıkça sadık olamıyorsun. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem niçin bu dünyayı iltifat etmedi? Her şey elindeydi yani. Allah da veriyor. Dünyanın nesini istersen vereceğim. Altınını, gümüşünü, nesi varsa vereceğim diye vaatte etmiş. Öyle olduğu halde bir gün tok kalayım, sana şükredeyim, bir gün aç kalayım, sana tadarruğu niyaz edeyim diyerekten istemedi dünya saltanatlarından hiçbirisi. Acaba neden istemedi? Çünkü aklı evvel, aklı kül dedi sende olacak, bütün Cenab-ı Hak aklı ona vermiştir. Bize zerresi düşmüştür, o akıl tozu düşmüştür yani. O kadar aklıyla beraber bu dünyaya neden kıymet vermedi? Çünkü onun yegane gayesi Allah. Ve onun rızası ve ahiretle dolayısıyla. Bunu ümmetine duyurmak için dünyaya iltifat etmedi. Dünya ne olacak? Bu dünyada nice saltanat sahipleri tarihlerde besbelli. Adem Aleyhisselam'dan bugüne kadar ne saltanat sahipleri gelmiş ama hepsi bir yerin altında bugün inlemişte. Ne olacak? 3000-5000 bir saltanat göreceksin. Fakat ebedi bir azap içerisinde kıvranmak mı akıldır? Yoksa bu dünyanın 3-5 günlük cefasına tahammül edip de ahiretin ebedi saadetini kazanmak mıdır yine? Elbette bu dünyanın ufak tefek cefalarına sabredip ahiretin ebedi hayatını kazanmak herkesin en büyük kârı odur. Resul-i Ekrem bize orada örnek oldu ki ey ümmetim bu dünyaya fazla iltifat etmeyin. Milyonlarımız olsa, milyarlarımız olsa ne olacak?

ünlü alim Mustafa Asım Köksal'ın kaleme aldığı Peygamberler Peygamberi Hazreti Muhammed Aleyhisselam ve İslamiyet adlı eserine ses veriyoruz. Son Peygamber ve İslamiyet programı her gün saat 10'da Radyonuz Akra'da.

0: Gönüllerden kibri çıkartmak, yüce dağları iğneyle kazımaktan daha zordur.
1: Şeyh Şamil.
2: Akra.

0: konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Çocuk ağlamasın diye annenin babanın hani hemen ona bir şeyler vermesi ya da çok ağlayarak, ikisi de aynı.
2: Evet,
1: aşırı üstüne düşmek, aşırı ilgisiz kalmak, ikisi de aynı aslında. Hı. Çocuktaki travması aynı. Hı. Çünkü ikisinde de çocuk kapsanmıyor. Ya ikisinde de çocuk kendisini boşlukta hissediyor. Dolayısıyla ileride tutturan çocuklar devam ya da hiç umursamayan, duygusunda donuk çocuklar. Evet. İşte ilişkilerinde hep tutturan ya da görmezden gelen çocuklar. Kendisine yapıldı. Hep bence de ya evliliklerde en çok mesela şu anda da genç çiftlerimde en çok gördüğüm şey bu aslında. Yani iki tane çocuğun evliliğini görüyorsunuz. Mesela yetişkin bireyler değil mi? Evlenmiş gelmişler. Bakıyorsunuz davranışları hani 2,5-3 yaş çocuğu davranışları. Benim oyuncaklarımı sen aldın, senin oyuncaklarını ben aldım. Sen benimkileri vereceksin, ben seninkileri alacağım gibi. Sürekli böyle hani benim dediğim oldu, senin dediğin oldu. Aa, olmadı anneme şikayet ederim. Bakın sürekli böyle bir hani nasıl diyeyim hırgür var evin içerisinde. Sürekli bir iletişimsiz. Çünkü yani sınırları bilmiyorlar. Evet. Yani sınır koymanın amacı ne normalde çocuk için? Yani bir kere sorumluluk almasına fırsat veriyoruz biz sınır koyduğumuzda. Çocuğun kendini kontrol etmesini öğretiyoruz. Fiziksel ve duygusal güvenlik alanı nasıldır onu öğretmiş oluyoruz. Yani sınır koyduğumuzda sanmayın ki çocuğu biz hani nasıl söyleyeyim işte despotça bir kurallar koymak demiyoruz. Çocuğu daha özgürleştirmektir kural koymak. Hı hı. Sınırlarını belirtmek. Çünkü orada nerede ne kadar nasıl hareket edeceğini bilir çocuk. Ve bunu sınar. Anne baba da işte orada yerinde ve dozunda kuralları belirleyecek ve açıklama yapacak. Kesinlikle tepeden indirme kurallar değil. Yani buradan uygun atlamanı istemiyorum. Buradan atladığında zarar görebilirsin. O yüzden buradan atlama. Bunun yerine şuradan atlayabilirsin. Yani sadece yapma etme değil alternatif bir davranış göstermek de çok önemli. Yani çocuk orada neyi neden yaptığını bilmiyor. Çünkü çocuk bilmiyor ki. Gözle gördüğü şeylere inanıyor. Somut dönem diyoruz biz bu döneme. Daha hani işte başına tehlike gelir bilmiyor. Tehlikeyi bilmiyor çocuk. Ancak düştüğünde canı acıdığında bilir ki burada bir tehlike var. Evet. O yüzden hani sütümüzü buzdolabına koyalım bozulmasın. İşte masanın üstüne çıkmayalım. Koltukta oynayabilirsin. Yerde oynayabilirsin. Yani mutlaka bir alternatif davranış çocuğa göstermek ve söylemek gerekiyor.
0: 2 dakika. Az, öz, etkili.
3: Akra açıksa yalnız değilsiniz.

Çağlar boyu güncel haber kaynağımız. Öğüt verici bir doğru yol rehberi. Yol gösterici ve müjdeci. Gerçek iç huzur kaynağı. Doğruyu yanlıştan ayıran gerçek ve kutlu bir söz. Üstün ve güçlü. Bir büyük müjde. Bir büyük nur. Tekrar tekrar okuduğumuz hayat kılavuzumuz kendini tanıtıyor. Bize anlatmakta, bize öğretmekte, bizi uyarmakta. Nur saçan bir kandil yolumuzu aydınlatmakta.

0: sana kitabı, Kur'an'ı indiren O'dur. Onun bir kısmı muhkem, açık ve kesin ayetlerdir ki onlar kitabın anası, temelidir. Bir kısmı da müteşabih ayetlerdir. İşte kalplerinde eğiklik olanlar, fitne çıkarmak ve kendi arzularına göre yorum yapmak isteyerek onun müteşabih olanlarına uyarlar. Halbuki onun yorumunu ancak Allah bilir. İlimde derinleşmiş olanlar da ona inandık, hepsi Rabbimiz katındandır derler. Bunu aklı selim sahiplerinden başkası düşünemez. Güneşi bir ışık, ayı da aydınlık bir nur yapan, yılların sayısını ve hesabını bilmeniz için aya menziller düzenleyip koyan O'dur. Allah bunları tesadüfen değil, ancak gerçek bir ölçü ile faydası için yaratmıştır. O, bilen bir kavim için ayetlerini geniş geniş açıklar. Bu Kur'an Allah'tan indirilmiş olup başkası tarafından uydurulmuş değildir. Fakat O, önceki ilahi kitapların da aslını tasdik eder ve levh-i mahfuzda yazılmış kitabı açıklar. Onda asla şüphe yoktur, alemlerin Rabbi tarafından indirilmiştir.
1: Çağlar boyu güncel haber kaynağımız. Öğüt verici bir doğru yol rehberi. Yol gösterici ve müjdeci. Gerçek iç huzur kaynağı. Doğruyu yanlıştan ayıran gerçek ve kutlu bir söz. Üstün ve güçlü. Bir büyük müjde. Bir büyük nur. Tekrar tekrar okuduğumuz hayat kılavuzumuz kendini tanıtıyor. Bize anlatmakta, bize öğretmekte, bizi uyarmakta. Nur saçan bir kandil yolumuzu aydınlatmakta.
2: Hüsnü Kelam. Cümlelerin anlamı içeriğinin değeriyle ölçülür. Cümleleri güzelleştirendir konular. Hüsnü Kelam başlıyor.
3: İnfak çok önemli bir kavram. İnfak Allah'ın vermek bütünde bulunduğu nimetlerden yerli yerinde yine Allah Teala'nın peygamberimizin infak edilmesi gerektiğini söyledikleri yerlerde harcamaktır. Demek ki bir kelimenin yahut bir harcamanın infak olabilmesi için önce ibadet niyetiyle, yani Allah rızası için verilmesi lazım. Eğer Allah rızasını düşünmeden verecek olursanız bunun adına infak denmez, harcama denir. Yani şimdi mesela Kur'an-ı Kerim'de de var. Kimi insanlar insanlara gösteriş için, riya için verirler. Bunun hiçbir ibadet değeri, kıymeti yoktur. Zaten onun karşılığını da dünyada alıyor, itibar görüyor vesaire diyor, falan diyor, filan diyor. Onun için de Allah Teala onlara bir ecir vermiyor. Hatta gösteriş, riya yaptıkları için de cezayı gerektiren bir fiil işledikleri için de cezalandırılacaklar tabiatıyla. Şimdi evet. Asıl olan Allah rızası için yapılmasıdır. Yoksa insanlar için yapılıyorsa evet, verilen insanlar istifade ederler ondan. Ama veren dünyalık da kendisi itibar kazanır. Fakat ahirette bir sevap kazanamaz. O bakımdan da bunun adına infak denmez. Demek ki infaktan maksat Allah rızasını düşünerek, ibadet niyetiyle, sevabını da Allah'tan umarak, insanlardan karşılık beklemeden ve de karşılıksız verilendir. Bir karşılık da istenmeyecek, beklenmeyecek. Hatta istemeyecek değil, beklenmeyecek. O itibarda da bir karşılığı insanlardan olmayacak. Hatta teşekkür dahi istenmeyecek. Çünkü Allah Teala onun verilmesini emrediyor. Allah Teala'nın emrine uyduğu için insanlar, Allah Teala'nın emrini yerine getirdiği için insanlar itaattan dolayı sevap kazanıyorlar. İnfak deyince tabiatıyla birinci derecede zekat, farz olan bir ibadet. Zekat ibadeti Müslümanlara yapılır, gayrimüslimlere yapılmaz. Ama zekatın dışındaki infak olan, mesela sadaka ismiyle bildiğimiz yardımlar, muhtaç durumda olan, ihtiyaç sahibi olan, zaruret çeken, büyük sıkıntılar içerisinde olan gayrimüslimlere de yapılır. Yani onlar da insandır ne de olsa. Demek ki zekat dışındaki infaklardan gayrimüslimlere de yapılır. Ama zekat sadece Müslümanlara yapılır. Yalnız burada bir şey var üzerine durmamız gereken. Müellefe-i kulüp, onlar bir istisnası. Kur'an-ı Kerim'de de infakla ilgili çok ayet-i kerime var. En az 70 civarında ayet-i kerime var doğrudan infakla. Rızıkla ilgili var, zekatla ilgili var. Baktığımız zaman iman, amel-i salih, amel-i salihin içinde namaz, namazdan hemen sonra da zekat ayetleri peş peşe gelir. Yani namazla zekat arasındaki ilgiyi daima Kur'an-ı Kerim'de çok büyük bir bağlantı şeklinde, birbirinin ayrılmaz. Onun için de bu da zaten önemli olduğunu, ne kadar bir şeyin ne kadar sık vurgulanıyor, çeşitli yönleriyle, defaatle üzerinde hassasiyetle duruluyor ise, demek ki önemi de o derece büyüktür. Evet. Buna baktığımız zaman da anlayabiliriz. Şöyle diyelim isterseniz, İslam bir defa sosyal bir devlettir. İşte diyelim ki zekatı vesaireyi devlet eliyle toplayıp dağıtır aslında. Vesaire için kullanacak, demin söyledik dedi ki, çeşitli fonlar oluşturulur. O fonlara göre, kalemlere göre harcamalar yerli yerince yapılmaya çalışılır. Bakın bir önemli nokta, bir işte hususlardan bir tanesi, şimdi sadece devlet eliyle değil, insanların da innemel müminune ihvetün ayet-i kerimesinde ifade buyurulduğu gibi müminler kardeştirler. Kardeşlik anlayışında peygamberimizin şu hadisinde en güzel ifadesini bulabiliyoruz. Komşusu açken tok yatan bizden değildir. Bunu biraz

O zaman bir çeşidi olarak, eş anlamlısı olarak kullanılabilir. Farklı olduğu yerde vardır. Farklı anlamda kullanıldığı da vardır. Dolayısıyla da fertler arasında da yalnız devlet, sosyal bir devlet görevini yapmak için ihtiyaç sahibi yurttaşlarını kollar, gözetir, onlara yardım eder ihtiyaç sahiplerine, ama devletin ulaşamadığı noktalarda veyahut da ulaşsa bile yetmediği noktalarda, hatta insanların birbirlerine sevgiyle, saygıyla bağlı olmalarını temin bakımından Allah Teala ayrıca kulların da devreye girmesini, dolayısıyla da kardeşliği ne demek olduğunu idrak ederek o zevki yaşamalarını da Allah Teala, evet, bizden istiyor. Demek ki sadece insanların maişetini temin etmek değil. Şimdi veren insan ne diyecek? Ben Allah rızası için veriyorum. Karşıdan herhangi bir menfaat, teşekkür vesaire beklemeyecek. Alan da diyecek ki, ey Allah'ım bak ne güzel kullarım var ki ihtiyaç duyduğum zaman yardım ediyorlar. Demek ki hem alırken hem verirken ikisi de sevgiyle. Mesela biz diyelim ki yardım edebiliyor isek, yardım ettiğimiz zaman yine Allah'a şükretmeliyiz. Neden? Ey Rabbim şükürler olsun sana ki bana infakta bulunacak kadar mal vermişin. Senin yolunda bunu harcama zevkini de hazdını da kısmet etmişsin. Bir de malı olur ama veremez insan. Onun için de ayrıca bir şükretmek. Yani mal varlığı olduğu için şükretmek, verebildiği için de şükretmek. O şeyi kendisine imkanı Cenab-ı Hak yarattığı için. Tabii şimdi Allah yolunda verdiği için bir rahatlama olur. Yalnız tabii de bu ince bir denge var yani. Bu nafakada olsun, infak yahut da sadakada olsun. Şimdi bir taraftan vermek teşvik edilir iken bir taraftan da almamak. Şimdi teşvik nereyedir burada bu hadis-i şerifte? Vermeyedir. Niye? İnsanlar daima verici olmak istesinler, alıcı olmak istemesinler. Ondandır. Yoksa bu yani almayı teşvik olmadığı gibi almanın da insanlar tarafından pek rağbet edilmemesi gerektiği. Hmm. Mesela şu ayet-i kerimeyi bir hatırlayacak olursak, bakın bu gerçekten üzerinde uzun uzun düşünmeyi, tefekkür etmeyi gerektiren bir ayet-i kerime. Hem veren hem alan için. Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Rabbimiz buyuruyor ki, kendilerini Allah yoluna adayan, bu sebeple geçimlerini sağlamakta sıkıntı çeken fakirlere yardım edin. Dilenmekten çekindikleri için onların durumunu bilmeyenler onları zengin sanırlar. Sen ise onları simalarından, yüz ifadelerinden tanırsın. Kimseden bir şey istemezler. Yaptığınız her hayrı Allah Teala mutlaka bilir. Bu ayet-i kerimede demek ki sadece görünen fakirleri değil, gözükmeyen, el açmayan, ki asıl olan da zaten budur. O el açan yahut da isteyebilen, o da bir cesaret işi belki bir noktada. Şimdi burada bakın böyle isteyenlere de vermek lazım. İnanmayanlar, inananlara diyorlar ki Allah Teala dilese bol nimet vereceği kimselere, bol nimet verecek iken vermediği kimselere biz infaktan bulunacağız. Eğer Allah dileseydi zaten onlara verirdi. Yani bizden önce Allah verirdi. Biz ne diye verelim ki onlara? Allah'ın vermediğini biz niye verelim? Diyorlar. Ne zaman diyorlar bunlar bunu? Onlara Allah yolunda, Allah rızası için infakta bulunun denildiği zaman diyorlar ki, yahu eğer şimdi rızkı veren Allah değil mi? Bol bol verir mi Allah? Verir. Peki Allah eğer onlar isteseydi onlara vermez miydi? Verirdi. Demek ki Allah Teala onların rızıklanmasını istemiyor. O halde biz onlara niye verelim derler ve Müslümanların da yanlış yaptıklarını ifade ederler diyor. Buradan şunu bir kısa şey olarak söyleyeyim. Ben zaman zaman duyuyorum birçok insandan. Diyelim ki bir kimse gelip özellikle bu esnafta yahut da esnaf yurttaşlarımızda yahut da kardeşlerimizde oluyor bunlar genellikle. Bir şey istiyor bir fakir, Allah versin diyorlar. Bu bence bundan şiddetle kaçınmak lazım. Böyle dememek lazım. Şimdi bu ayet vermeyecekseniz bile onu yine Kur'an-ı Kerim'de bize Cenab-ı Hak aynı şekilde söylüyor.
bulamadı, verecek

0: şeyiniz yoksa ve ileride de bulma yahut da temin etme imkanı bulduğunuz, ümit ettiğiniz bir durum varsa onlara güzel bir sözle söyleyin. Demek ki Allah versin deyip adamları çevirmeyin. Bugün müsait değil, başka zaman inşallah şeklinde. Yoksa bu ayet-i kerimedeki iftar eden bir durumla karşılaşılmaz. Şimdi infak Allah rızası için. Bu sevap niyetiyle yapılan diyelim ki farzlar hariç tabii. Bir de nafile olanlar var ki infak daha çok onun üzerine duruyoruz biz. Yani şey olmadığı halde, zaruret hali olduğu zaman, o zaman infak diyelim ki mendup iken o zaman farz yerine geçiyor. Diyelim ki sizin mahallenizde, yakınızda, komşunuzlarında bir tanesi açlıktan ölecek olursa o civardaki bütün insanlar ondan sorumlu oluyor. Çünkü ona yedirmek zorunda. O zaman farz oluyor ona bakmak. İhtiyaç sahibi. Diyelim ki adam hakikaten bir yardım edildiği takdirde kurtulacak. Hastalık olur, ilaç alamaz vesaire olur. Yani çeşitli şeyler olabilir. Hayatın getirdiği bir takım zorluklar, sıkıntılar olabilir. O sıkıntılar hayati tehlike taşıyor ise ve de yardım yapılmadığı takdirde, zekatın dışında bir yardım yapılmadığı takdirde insanlar canından olabiliyorsa o zaman harcama farz oluyor infak etmek. Yani zekatın dışında da farz olabilir. Yapılmadığı takdirde insanlar sorumlu olurlar. Evet. Allah Teala onun hesabını sorar, o duruma düşürmesin. Bir müminin, başka bir müminin yüzüne tebessümle bakması sadaka diyor Peygamberimiz. Şimdi nedir aslında? İnsanları memnun etmek, rahatlatmak. Maddi imkanlı olduğu için bunlar infak demiş. Onun için de asıl temin edilmesi nedir? İnsanın gönlü, ruhu. Ona hizmet etmek, insanların mutlu olmasını, huzurlu olmasını, bahtiyar olmasını temin etmektir. Sıkıntılar da büyük çapta maddi olduğu için o noktadan bunlar giderilerek insanların mutluluğuna hizmet ediliyor. Ama tabiatıyla bu amaçla aracı birbirine karıştırmamak lazım. Yani amaç nedir, araç nedir? Bunları birbirine karıştırmadan yerli yerinde yapmak gerekir.
1: Hüsnü kelam sona erdi. Programın ses kayıtlarını akra.medya'dan dinleyebilirsiniz.

İmanla ilgili 3 hadisi şerif. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İslam 5 esas üzerine kurulmuştur. Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in Allah'ın Resulü olduğuna şehadet etmek, namaz kılmak, zekat vermek, hac etmek ve Ramazan orucunu tutmak. Münafığın alameti 3'tür. Konuşurken yalan söyler, vaat ederse yerine getirmez, emanete hainlik eder. Kim ki Allah'tan başka ilah yoktur deyip kalbinde bir arpa ağırlığında hayır bulunursa cehennemden çıkar. Yine Allah'tan başka ilah yoktur diyen, kalbinde bir buğday ağırlığında hayır olan cehennemden çıkar. Ve yine La ilahe illallah deyip de gönlünde zerre kadar hayır, iman bulunursa cehennemden çıkar. Sevgili dinleyenler, imanla ilgili 3 hadisi şerifi paylaştık.

müminin başına çeşitli sıkıntılar gelir, dert gelirse, gam gelirse üzülmeyin, sabredin, ecri çoktur. Ama Allah'tan dua ederken afiyet isteyin. Ya Rabbi sen bana dinimde, dünyamda, ahiretimde afiyet ihsan eyle, selamet ihsan eyle. Hem vücudum dinç olsun, hem hastalıklardan uzak olayım, hem de ruhum, başım esen kalsın. Gam, hasavet, keder olmasın diye isteyin. Gelirse de korkmayın, sabredin, ecir çok. Sabrederseniz ecir çok.

bir insan düşünün. Koruman var mı diye soran bir spikere, benim koruman var, evet. Gözleri olmasa bile görebilen, kulakları olmasa bile duyabilen, hafızası olmadan her şeyi hatırlayan, bir şeyi yaratmak istediğinde ona sadece ol demesiyle oluveren. Ama bu söz dilin söylediği veya kulakların duyabileceği bir söz değildir. En gizli düşüncelerini bile duyandır. Tahmin et bu kimdir? O Allah'tır. O benim korumamdır. O senin de korumandır diyerek yanıt veren. Müslüman kimliğiyle hafızalara kazınan efsanevi boksör. Onun adı Muhammed Ali.

O yıllarda Amerika Birleşik Devletleri'nde Afro-Amerikan olarak yaşamanın zorluklarını çeken Clay, 1964 yılında Angelo Dundee emrinde boks maçlarına katılıyordu. Cassius Clay, ringdeki başarısını sürdürdü ve dünya ağır siklet boks şampiyonu Sonya Liston'la unvan maçına çıkacak kadar yükseldi. Liston, rakibini genç, güçlü ve çok hareketli görünce onunla baş edemeyeceğini anlayarak omzundan sakatlandığını söyleyip maçtan kaçtı ve Clay 22 yaşında dünya ağır siklet boks şampiyonu oldu. Bu zaferden sonra dinini değiştirdiğini, İslam'a geçtiğini ve bundan sonra Muhammed Ali diye çağrılmasını istediğini söyledi. Böyle dediği için genç boksöre kızan Hakim Zümre, Muhammed Ali'nin kameralar karşısında özür dilemesini istedi. Bu isteği geri çeviren

0: Yani efsanevi boksörün cevabı netti.
1: Neyin özrünü dileyeceğim? Elinizden geleni ardınıza koymayın.
0: Dünya ağır siklet şampiyonu unvanını aldıktan 24 saat sonra bir gazeteciyle aralarında şu diyalog geçti.
2: Neden Muhammed Ali denilmesinde ısrar ediyorsunuz?
1: Bu hocamın bana verdiği isim. Eliyah Muhammed benim hocamın ismi. Muhammed Ali benim esas ismim. Cassius Clay bir köle ismiydi. Artık köle değilim.
2: Anlamı ne?
1: Muhammed tüm övgülere mazhar, Ali ise en yüksek mertebe demek.
2: Bu isimle mi dövüşeceksin?
1: Evet. Bu isimle anılmak istiyorum. Bu isimle imzalar atıyorum. Dünyanın her yerinde bu isimle tanınmak istiyorum.

okuyarak anlamaya, tanımaya, hissetmeye var mısınız? Doğruyu yanlıştan ayırmak için okudukça okuyacağız, tefekkür edeceğiz. Okudukça sizler için her gün saatler 20.30'u gösterdiğinde Akra'da.

Acep şu yerde var mı ola? Şöyle garip bencileyim. Bağrı başlı, gözü yaşlı şöyle garip bencileyim. Gezerim Rum ile Şam'ı, yukarı illeri kamu. Çok istedim, bulamadım şöyle garip bencileyim. Kimseler garip olmasın, hasret oduna yanmasın. Hocam kimseler kalmasın, şöyle garip bencileyim. Söyler dilim, ağlar gözüm, gariplere göğner özüm. Meğer ki gökte yıldızım, şöyle garip bencileyim. Nice bu dert ile yanam, ecelere bir gün ölem. Meğer ki sinimde bulam, şöyle garip bencileyim. Bir garip ölmüş diyeler, üç günden sonra duyalar, soğuk su ile yuyalar.

Yüce dağları iğneyle kazabilir misiniz? Zordur. Gönüllerden kibri çıkarmak. Yüksekteyken küçülmek. Kuvvetliyken insaf etmek. Gururdan tevazuya dönmek. Bilirim ki nefsimi baş tacı edersem dinimi hor görürüm. Menfaat için sevgi gösterirsem alçalırım. Dilerim ki sevdiğin kul olayım, hidayete

Etkinlik nedeni güncel gelişmelere sağduyulu ittifak zemini oluşturması bakımından 1931'deki İslam Genel Kongresi'nin kararları dikkate şayandır. Körüklenmekte olan mezhep gerginliğini engellemenin yollarından biri de

0: İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararların günümüze uyarlanmasından geçmektedir. Kuzey Afrika'da başlayıp Orta Doğu'da devam eden gelişmeler ekseninde oluşturulmaya çalışılan Sünni-Şii gerginliğinin bir kutuplaşmaya dönüşme ihtimali, bölgedeki dost ülkelerin geleceğini tehdit ediyor. Yakın tarihimizde benzer dış saldırı ve oyunlarla karşılaşan Müslümanlar, İslam kardeşliğini tesis etme yolunda önemli toplantılar gerçekleştirdiler. Bu çerçevede Hicri 6 Şaban 1350, Miladi 10 Aralık 1931 tarihinde Kudüs'te düzenlenen İslam Genel Kongresi'nde de İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasında işbirliğini sağlamak ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek yönünde çok önemli kararlar aldılar. Kudüs'te gerçekleştirilen İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararlardan günümüz siyasi arenasında örnek alınmasını istediğimiz en dikkat çekici ve en önemli gördüğümüz iki madde şu şekilde yazılmış, kayda geçmiştir. 1. İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasındaki işbirliğini ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek. 2. Müslümanların menfaatlerini savunmak ve kutsal mekanlarla toprakları herhangi bir müdahaleye karşı korumak. Aralarında Türkiye, Suriye, İran, Irak, Filistin, Yemen, Tunus, Libya, Mısır, Yugoslavya, Endonezya, Doğu Türkistan başta olmak üzere 22 ülkeden, bölgeden 153 delegenin katıldığı kongre, mezhep ayrımı gözetilmeksizin İslam ülkelerinin temsilcilerinin kendi iradeleriyle bir araya gelmeleri bakımından çok büyük önem arz etmektedir. Kongre oturumlarında alınan karar gereği, Müslümanlar arasında birliğin sağlanmasının nişanesi olarak Şii din alimi Muhammed el-Hüseyin Ali Kaşif, Sünni, Şii ve ibadiyelerden oluşan ve 10 bini bulan cemaate Mescid-i Aksa'da cuma namazı kıldırdı. Ali Kaşif'in İslam kardeşliğinin önemi ve İslam Birliği'nin tesisi başlığıyla verdiği hutbede, İslam Genel Konferansı'nda alınan kararları kimlerin nasıl engellemek isteyeceğine dair önemli tespitlerde de bulunduğu kayıtlarda yer almaktadır.
1: Bugün hangi kitabı dinlemek istersiniz? Akramedya'nın sesli kitaplarına göz attınız mı? Her yaştan okurların ilgiyle takip edeceği sesli kitaplar Akramedya'da. Üstelik ücretsiz. Kitabınızı seçin ve hemen dinlemeye başlayın. Sesli kitaplar Akramedya'da. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya, sağduyunun sesi.
2: Dostça bir tavsiye. Dostça bir tavsiye ister misiniz? Sıradaki tavsiye hepimize geliyor.
3: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuşlar ki küllü harfin fil Kur'an. Kur'an-ı Kerim'deki her harf yüz kere fihil kunutu içinde kunut hatırlanan her harf fehüve taatü. Bu taattir. Tabii bu tercüme Arapça bilmeyen bir kimse tarafından anlaşılmaz. Bir kere buradaki harf kelimesi ne demek? Bir bölüm, bir hudut, bir tarafı, bir yönü demek. Küllü harfin fil Kur'an demek, Kur'an-ı Kerim'den her bir kısım, bölüm, taraf ki yüz kere fihil kunut içinde kunut hatırlanır. Kunut ne demek? Kunut da bir şeyin karşısında sessiz, sakin, munkat olması demek. Yani bir insan Kur'an-ı Kerim'i bir bölümünü okur. O bölümün hükmü manası karşısında kendisi teslim olur da onu kabul ederse, içindeki manaya gönlü hiç itiraz etmez. Bilakis gönlü hoşlanır da tamam ben böyle yapayım, bunun ahkamını kabul ediyorum, uyuyayım gibi bir yakınlık duygusu içinde olursa fehüve taat. İşte taat ve ibadettir bu düşünce.
2: Dostça bir tavsiye.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. O halde sen yüzünü doğruca Allah'ı birleyen olarak dine, yani Allah'ın insanları üzerinde yarattığı fıtrata, İslam'a çevir. Allah'ın İslam'a kabiliyetli yaratışında hiç değişme yoktur. İşte dosdoğru din budur. Fakat insanların çoğu bilmezler.

0: sağlık, sıhhat, afiyet. Hasta olmadan sağlığın, ölüm gelmeden hayatın, ihtiyarlamadan gençliğin kadrini bilmek için sağlık, sıhhat ve afiyet diyoruz.
1: Yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz kıymetli dinleyicilerimiz. Programımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sağlık, sıhhat, afiyet programında

0: Bugün de beslenme ve kanser konusunu işlemeye devam edeceğiz. Gastroenteroloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Sayın Mehmet Kürşat Türkdoğan bizimle birlikte. Değerli hocam, bir kez daha hoş geldiniz yayınımıza.
1: Çok teşekkür ederim. Sağolunuz.
0: Biz çok teşekkür ederiz. Bir önceki programda çok çarpıcı bilgiler verdiniz. Özellikle ülkemizde Doğu Anadolu bölgesinde Van'da yaptığınız çalışmalar neticesinde yemek borusu kanseri, mide kanserinin çok yüksek oranda olduğundan bahsettiniz ve bunun da beslenmeyle ilişkisine değindiniz. Biraz isterseniz küçük bir giriş yapalım, yine o risk faktörlerine devam edelim hocam.
1: Evet.
0: Sizde lütfen.
1: Evet. İyi günler, iyi yayınlar diliyorum. Geçen konuşmamızda özellikle Doğu Anadolu'da T risk faktörleri, yani T ile başlayan ve kansere neden olan risk faktörleri üzerinde durmuştuk. En başta tezek, tandır, tütsüleme, kırsal kesimde özellikle tandır ortamında, kapalı tandırlarda tezeğin yakılarak et, ekmek ve diğer yiyeceklerin dumanlı bir ortamda pişirilmesi en önemli kanser nedenlerinin başında yer almaktadır. Özellikle mide ve yemek borusu kanserleri açısından.
0: Evet.
1: Bunun yanında tuzlu beslenme alışkanlıkları üzerinde durmuştum. Otlu peynirin yenilmesi tuzlu olarak, balıkların, Van Gölü balıklarının tuzlanması örneğin. Ve bunun için tabii genel olarak tuzlu yeme alışkanlığı da olumsuz bir durumdur. Tuzlu beslenme, günlük olarak tuz miktarı diyette 6 gramı geçmemesi
0: öngörülür.
1: Sağlık prensibi olarak, çünkü aşırı tuzlu beslenme yalnız mide kanseri, benzeri kanser riski değil, aynı zamanda hipertansiyon ve sonuçta kalp damar hastalıkları gibi ciddi hastalıklara da neden olmaktadır.
0: Özellikle rafine tuzlar daha risklidir.
1: Tabii rafine tuzlar daha riskli. Her zaman rafine olan gıdalar da öyle, tahıllar da riskli oluyor. Örneğin tuzlu beslenme sonucu midede Helicobacter pylori dediğimiz bir bakteri midede çoğalma gösterebiliyor. Artış gösterebiliyor. Mukozaya yapışıyor. Midenin iç yüzeyine yapışıyor. Çoğalma gösterebiliyor. Ve bu bakteri de bizzat mide kanserine neden olabilen bir bakteridir. Tuzlu beslenme sonucu. Bunda bir artış gösterme durumu var.
0: Bu ise azaltılması en kolay olan.
1: Tabii işte yani aşırı tuzlu beslenmekten mutlaka kaçınmak lazım. Dikkat etmek gerekiyor. Evet. Diğer T risk faktörlerine de bakacak olursak, ağız ve diş bakımı, yani
0: evet,
1: teeth, İngilizce teeth, dişler olarak geçiyor. Bunlar tabii akılda kalsın diye öğrencilerimize, asistanlarımıza bu şekilde anlatıyorduk T risk faktörleri diye. Ağız diş bakımı tabii son derece önemli. Dişlerimizin fırçalanması yemeklerden sonra, hatta Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem sünnetinde misvakın çok sık kullanılmasının ne kadar önemli olduğunu da konuşmuştuk. Ağız bakımı iyi olduğu zaman ağız içinde bakterilerin üremesi önleniyor. Dolayısıyla gıdalarla alınan nitratların nitritlere dönüşümü de önlenmiş oluyor. Aksi takdirde ağız bakımı iyi olmazsa ağız içinde bakteriler, mikroplar çoğalıyor ve gıdalarla alınan nitratlar nitritlere dönüşüyor. Bu nitritlerde mideye geçiş yaptığı zaman, ağızdan sonra yemek borusu mideye geçiş yaptığı zaman, dışarıdan işte mesela dumanla pişirilen etler, büyükbaş hayvan etleri, bunlarla alınan aminler ve amitlerle nitritlerin birleşimi sonucu nitrozaminler açığa çıkıyor. Ve nitrozaminler de bizatihi kanserojen oluyor. Örneğin bizim son yıllarda yaptığımız bir araştırmada ve 2019'da Dünya Gastroenteroloji Kongresi'nde bu sunuldu. Türkiye'de popüler 16 gıdada nitrozamin düzeylerine baktık. Marketlerde çok satılan işte gıdalar işte ve dönerci, kebapçı gibi yerlerde çok sık kullanılan yiyecekler. Döner kebap, işte ızgara kebaplar, gerek büyükbaş hayvan eti, gerek tavuk eti, hindi eti olsun. Bir de işlenmiş et ürünleri bakın. Bunlar da çok önemli. Yani sucuk, sosis, salam gibi. Bunlara zaten nitratlar koruyucu olarak katılıyor.
0: Ekleniyor.
1: Koruyucu olarak katılıyor. Çünkü eğer katılmazsa Clostridium tipi bakteriler üreyebiliyor sucukta, sosiste. Bunların ürememesi için zaten katkı maddesi olarak nitratlar katılıyor. Nitrat, nitrit de bunların içinde
0: bulunuyor. Bunlardan zengin besinlerle.
1: Bu sefer bunlarla beslenme işte nitrat nitritlerin alımı sonuçta nitrozaminlerin gelişme riskine neden olabiliyor. İşte o yaptığımız araştırmada bu 16 popüler gıda, çok halk tarafından tutulan 16 gıdada 10'unda yani %70'inde nitrozamin düzeyleri 8 ile 80 kat yüksek bulundu mesela.
0: En başta sadece et ürünlerinde mi?
1: Değil. İşlenmiş et ürünleri var. Tabii et normal bir diğer, de diğer marketleri... mesela yeşil biber turşusunda marketlerde satılan nitrozamin düzeyi 80 kat yüksekti normal değerlere göre. 80 kat yüksekti. Onun dışında yeşil biber turşusundan sonra işte Adana kebap, işte dönerler, kebap tipi besinler, közde patlıcan, patates cipsi, bakın toplumumuzun çok kullandığı evet. Patates kızartmaları, kızartma patates mesela. Hı hı. Satılıyor ya bunlar aynı zamanda bir de evet. Evlerde de pişiriliyor. Bir de tuzlanıyor tabii, cipsi de öyle mesela, çocuklar, gençler çok kullanıyor bunları. Hatta erişkin insanlar da evet. Alışınca bunu kullanıyorlar damak tadı sonucu. Patates cipsi, patates kızartma, ki bunlarda da mesela hem nitrozamin düzeyleri artıyor hem de çok aşırı kızartılmış patates olsun, cipsiler ve işte karbonhidratlar genel olarak, işte kraker, bisküvit, bu tip şeyler yüksek ateşte 100-200 dereceyi geçen sıcaklıklarda kızartılan karbonhidratlarda ayrıca nitrozaminlerin dışında akrilamit denen kanserojen maddeler de açığa çıkabiliyor. Akrilamit yani. Özellikle bu kızartıldığı zaman koyu kahverengi alması.
0: Yanık hale
1: yanık
0: gelmesi.
1: Yanık hale gelmesi zaten. Yanık zaten işte zararlı konuştuğumuz gibi. Siyahlaşma, koyu kahverengi olması, patatesin kavrulması mesela. Hep bunlar zararlı. Kimi insanlarımız da böyle işte yanık ekmeklerin diplerini mesela yerler evet. Özellikle yanmış taraflar.
0: Çıtır olsun diye
1: mesela yanık taraflar aslında bunlar hep zararlı. Hepsi herhalde. Tandırda pişiyor. Kapalı fırın ortamında dumanla pişiyor ve yakılarak pişiriliyor.
0: Burada mesela, karşımıza çıkan hem gıdanın kendisi hem de pişirilme yöntemiyle beraber birleşince tabii, hepten risk artıyor.
1: Mesela bunların içinde bu araştırmamızda yeşil biber turşusunda nitrozamin düzeyi 80 kat yüksekti.
0: Bu en evlerdeki turşulardan farklı olarak.
1: Marketten alınan turşu örneğiydi bu ara. Ama evlerdeki turşuda da aynı şeyler söz konusu.
0: Sadece
1: olabilir.
0: Tuzla mı?
1: Tuzlu alakalı. Besinler. Tabii tuzlandırmış besinler. Bir de bekletiliyorsa uzun süre turşu vesaire şey ortamlarda sıcak ortam vesaire.
0: Bazen
1: bunlar,
0: turşu suyu dedikleri farklı tabii, bir madde de katabiliyorlar hazır turşulara.
1: Olabilir. İşte bunların hepsi aslında araştırma konusu. Yani evet. Gıda maddelerinin denetimi ülkemizde son derece önemli.
0: Kesinlikle.
1: Bunlarda bu kanserojen ürünlerin düzeyi nedir? İnsan hayatını tehdit eden düzeyde ise mutlaka
0: bir kontrol getirilmeli
1: ve bunların satışı aslında yasaklanmalı. Yani evet. Gıda kontrolleri son derece önem kazanıyor. Çünkü insanlarımız, toplumumuz turşuyu da seviyor mesela diyette.
0: Evet.
1: Turşuyu da yiyor.
0: Onun da bir dengesi, ayarı olması.
1: Tabii bunların hep kontrol edilmesi önem kazanıyor işte burada. tuzlu besinler neticede. Bunlarda nitrozamin düzeyleri bakınız en yüksek olan yeşil biber turşusuydu. Daha sonra işte patates kızartmalar, cipsiler, işte Adana kebap, kebap döner,
0: işlenmiş
1: şey ve etler. İşlenmiş et ürünleri, sucuk, sosis, salamlarda da
0: ekstra katıldığı için
1: yani bu yaklaşık 10 tane gıdada 8 ile 80 kat yüksekti. En yüksek mesela 80 kat yüksek.
0: Evet.
1: Yeşil biber turşusu o araştırmamızda. En az artış da 8 kat yüksekti nitrozamin düzeyi, ki bunlar kanserojen maddeler. İşte bunlara çok dikkat edilmesi gerekiyor. Gıda maddelerinin kontrolü son derece önem kazanıyor. Tabii bir de
0: tütün demiştiniz.
1: Tabii sigaranın üzerinde, zaten sigaranın üzerinde biz ne kadar dursak azdır.
0: Kesinlikle.
1: Olmazsa bir daha bir hatırlatma yapalım. Yani bir tek sigarada 55 kanser yapıcı madde ve 5000 toksin var. Yani zehir var. Bu kadar kötü bir şey
0: tek sigara. Tek bir sigarada.
1: İşte sigara bildiğimiz gibi işte kalp damar hastalıkları, kanserler, kronik obstrüktif akciğer hastalıkları, kısaca KOAH diyoruz. Akciğer, nefes yollarının daralmasıyla giden, ölümle sonuçlanan birçok hastalıklardan tabii sigara sorumludur hiç şüphesiz. Evet. Burada besinlerdeki toksinler açısından, zehir toksin açısından mesela tahılların da burada denetimi önem kazanıyor. Eğer tahıllar sağlıksız ortamda bekletilirse, bakliyatgiller, tahıllar mesela, rutubetli, nemli veya aşırı sıcak ortamlarda bekletilirse, yani ideal ortamlarda soğuk,
0: zinciri bozulmuş bir şekilde.
1: Evet, o uygun sıcaklıkta bekletilmezse depolarda vesaire tahıllar, bunlarda da mantar toksinleri üremektedir. Hmm. Bunların en baş

0: yüksek bulunmuştu. 5 kat daha yüksek. Hatta Almanya'ya ihraç edildiği zaman biraz yüksek diye Almanya'ya bunu geri göndermişti. Ama bizde mesela beslenme fuarında yapılıyor bu araştırmalar. Bakılmış ve pul biber, karabiber, kırmızı biber ki bunlar da çok sık kullanılıyor.
1: Kesinlikle.
0: Mesela dün bir Doğu Anadolu dostlarımızın yemeğine gitmiştik. Yemek geldi. Kaşığı aldım, ağzıma götüreyim dedim yemeği. Son derece acı. Alışmışlar. Bir yandan yanık pişirme, kızartma, kavurma, yandırma, dumanla pişirme gibi hatalı alışkanlıklar. Bir yandan da çok acı kullanma. Baharatlarda da işte aflatoksin düzeyinin yüksek olma riski
1: var. Baharat üretiminin sağlıklı olması gerekiyor.
0: Tabii bunda. İşte bunların sağlıklı ortamlarda saklanması, tarladan alındıktan sonra uygun.
1: Biz bunu evde fark edemiyoruz değil mi hocam? Bunun laboratuvarda mı işte sonuçları belli
0: mesela
1: oluyor?
0: Bizler marketlerden alıyoruz. İşte marketlerdeki yani satış yerlerindeki denetimler önemli. Belki de o depolarda saklandığı yerlerde evet. De denetim.
1: İlk üretim
0: var.
1: Aşamasından itibaren.
0: Sonra işte marketlere geçiyor sırayla bir zincir halinde. Yani bunu zaten devletimizin yetkileri bu konuda zaten bilgileri vardır şüphesiz. Tarım ilmi
1: belki
0: bilgileri.
1: Her üreticisinin örneklendirmeden bir sonuç alınması gerekiyor. Tahlil edilmesi gerekiyor. Tabii, her üretimde daha doğrusu.
0: Denetimin çok iyi yapılması lazım. Zaten iki önemli konu var zaten. Eğitim ve denetim. Eğitimin ne kadar önemli olduğunu zaten geçen konuşmada üzerinde durmuştuk. Sağlıklı beslenme eğitimi ve genel olarak eğitim çok önemli. Bir ülkenin kalkınmasına, yükselmesinde insanlarımızın iyi eğitimli olması çok önemli. Ve denetim. Denetim yani gıda maddelerinin yakın denetimi çok önemli. İşte mesela bu tahıllarda açıkta bekletilen, çok sıcak ortamda bekletilen veya rutubetli nemli ortamda bekletilen tahıllarda veya çerezlerde diyelim vesaire baklagillerde mantar toksinleri. İşte en başta aflatoksin ki aflatoksin karaciğer kanserinin önemli bir nedenidir. Mesela Afrika'da, Uganda'da İşte karaciğer kanserlerinin en başlığının zaten oralar fakir ülkeler biliyorsunuz Afrika. Sosyoekonomik düzeyi düşük ülkeler oluyor. İşte en önemli neden aflatoksin kabul edilmiştir. Neden? Açıkta bekletilen tahıllar vesaire. Saklanma koşulları, şartları bunların sağlanması lazım. Ve bunlar sağlanmamışsa mutlaka denetimleri yani kanserojen düzeyde yüksekse bunlar bunların satılmaması lazım.
2: Sağlık, sıhhat, afiyet.
1: Evet, özellikle tahılların üretim aşamasında aflatoksin maddesinin riskinden bahsettiniz. Peki başka maddeler var mı hocam riskli, zararlı olan?
0: Evet, yani aflatoksin değil, başka mantar toksinleri de söz konusudur. Yani bu gıda maddelerinin küflenmesi sonucu işte çeşitli mantarlar ürüyor. Aspergillus flavus gibi, Fusarium moniliforma gibi ve daha birçok mantarlar üreyebiliyor. Mesela mısır ürünlerinin de. Mesela mısır da ki ülkemizde de mısır önemli oranda yetişiyor özellikle Karadeniz bölgesinde. Bunlar da açıkta bekletilirse, küflenirse, rutubetli ortamlarda vesaire. Bunlarda da bir başka mantar toksini ürüyor. Fumonisin denen bir mantar toksini ürüyor. Bu da yemek borusu kanserlerinde önemli bir etken kabul edilmiştir. Mesela Çin'in yemek borusu kanserinin çok yüksek olduğu bölgelerde ve İran'da da yine yemek borusu kanserinin yüksek olduğu bölgelerde yapılan araştırmalarda mısır ununda fumonisin düzeyinin yüksek olduğu bulunmuştur. Yani mesela mısır ununun da mısır yağının da bütün bunların da tabii denetimleri önem kazanıyor. Sonuç olarak tahılgiller, bakliyatgiller, çerezler mesela yediğimiz şeyler evet. Fındık, fıstık, ceviz mesela ne ölçüde taze acaba işte satılıyor ama yani ölçüde taze bunların sıkı denetim çok önemli.
1: Evet. Konu. Peki bu riskler nasıl ortadan kaldırılabilir? Nelere dikkat etmek gerekli hocam?
0: Geçen konuşmamızda üzerinde durmuştum. Yani gerek Japonya'da gerek Amerika Birleşik Devletleri'nde buzdolabı kullanımının yaygınlaşmasıyla
1: kanser
0: ve toplumun sosyoekonomik düzeyinin yükselmesiyle hijyen kurallarına uyulması ve sağlıklı beslenme eğitim düzeyinin yükselmesiyle mide kanserleri çok önemli oranda düşmüştür. Özellikle Japonya'da mesela buzdolabı kullanımıyla.
1: Evet.
0: İşte yani gıda maddelerinin üretiminden sonra saklanması, muhafazası sağlıklı olarak çok önemli. Hijyenik kurallara uygun olarak depolanması, daha sonra da piyasaya sunulması mesela, bütün bunlar bir süreç aslında, evet. Bir zincir yani oluyor burada, çok önemli.

0: bunları işte gerektiği gibi denetimlerin yapılması lazım.
1: Peki siz gözlemleriniz nedir hocam? Diyelim ki bu verileri sunduğunuz kişiler sizlere nasıl dönüş yapıyorlar? Bir şey evet. olmaz mantığı daha yaygın mı acaba?
0: Şimdi ülkemizde? Aslında bizim insanlarımız her zaman doğruyu iyiyi kabul eden insanlardır.
1: Evet, çok şükür.
0: Önemli olan bizlerin işte bu gibi yayınlarla faydalı olmamız.
1: Kesinlikle.
0: Mesela sigara kullanıyorsa sigarayı bıraktırmaya çalışmamız lazım. Toplumu devamlı bilinçlendirmemiz lazım. Zaten ne kadar iyi eğitim verilse, ne kadar halk teşvik edilirse terk etmeye kötü alışkanlıkları o derece önemli.
1: Evet.
0: O derece önemli. Evet, yani tahılların, bakliyatgillerin, ürünlerin sağlıklı saklanması çok önemli. Ev içinde de öyle mesela. Sıcak havalarda, mutfaklarda böyle gıda maddelerinin açıkta bırakılması da doğru değil. Mesela pilav diyelim. Pişiriliyor. Dışarıda kalıyor diyelim yaz ayında mutfakta. Soğuk havada saklanmıyor. Pişmiş pilavda Bacillus cereus denen bir bakteri üreyebiliyor mesela. O efendim işte çerezler, tahıllar, unmuş, bulgurmuş, işte pirinçmiş. Yani bunların hepsinde dikkat etmek gerekiyor. Sağlıklı, serin ortam, uygun yani sıcaklıklarda saklanması lazım. Aşırı sıcak, nemli, rutubetli ortamlarda bunlarda haliyle toksinler, kanserojen işte bakteriler bunlar hepsi üreyebilir. Söz konusu olabilir. O bakımdan ebeveyn eğitimi çok önemli. Özellikle annelerin eğitimi çok önemli. Hem çocukların iyi yetiştirilmesinde sağlıklı beslenme eğitimi açısından annelerin eğitimi önemli. Hem de mutfak eğitimi açısından. Yani evde yemeği hazırlıyor anne. Ne ölçüde sağlıklı hazırlanıyor? Ne ölçüde sağlıklı saklanıyor? Paket ediliyor vesaire. Hijyen kurallarına ne ölçüde uyuluyor? Besinler evet. nasıl sağlıklı kalabilir ev içinde, mutfakta? Nasıl sağlıklı pişirilmelidir? Devamlı yakarak, yandırılarak kızartma mı pişirilmelidir? Yoksa haşlanmış şekilde diyelim bol sebzeli mi pişirilmelidir? İşte annelerin, ev hanımların eğitimi de çok önemli. Ortak çalışmalar yaparak özellikle annelerin eğitimi, ev hanımının eğitimi çok önemli. Toplumun iyi eğitimi açısından. Çünkü çocukları yetiştirenler annelerdir.
1: Bir ülkenin gelişmişlik göstergesi de sağlıkla
0: geleceği,
1: alakalı.
0: Yani şunu diyebiliriz, bir ülkenin geleceği var. Anneler ve babalara bağlıdır.
1: Çok doğru.
0: Eğitim açısından. Özellikle anneler yani. Bu son derece. Çünkü baba aileden geçimini sağlamak için evin, tabii baba evden ayrılıyor. Sabah çıkıyor, akşam dönüyor yorgun argın ama anne devamlı çocuklarla beraber. Sonra o çocuklara o şefkati, eğitimi en iyi anne verebilir. En güzel sevgiyi anne gösterir.
1: Evet.
0: Başkaları gösteremez o sevgiyi örneğin. Evet. Mesela bu yine teris faktörleri ilgili tabii hijyen kuralları şüphesiz. Bunu ağız diş sağlığı üzerine
1: evet,
0: durduk. Ellerin sağlığı, yemeklerden önce mutlaka eller yıkanmalıdır. Tırnaklar mutlaka kesilmelidir.
1: Yemekten önce ve sonra
0: tabii,
1: hassas
0: elbette,
1: bir şekilde
0: tabii,
1: dikkat edilmeli.
0: Hep bunları biliyorsunuz Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sünnetinde yer alıyor. Yemekten önce elleri yıkamak, sonra yıkamak, haftada bir tırnakları kesmek vesaire. Bakın her ne bildirilmişse yani Kur'an-ı Kerim'de ve sünnette hepsi bugün insanlığın kurtuluşudur, çözüm çareleridir. Sağlıklı olmasının çareleridir. Hijyen kuralı mesela bu Helicobacter pyori dediğimiz bakteri mideye yerleşip mide kanseri. İşte kirli ellerden bulaşıyor. Eller yıkanmazsa, temiz olmazsa ortamdan, çevreden alınan yiyecekler, ayaküstü yemeler yani McDonald's veya fast food tipi diyelim.
1: Fast food tipi. Evet.
0: Fast food tipi ayaküstü yeme alışkanlıkları, eller yıkanmıyor tabii, sabunlanmıyor. Ortalama bir yarım dakika, en az yarım dakika, bir dakika eller sabunlanmalı, sıcak suyla yıkanmalı. Mesela tırnaklar kesilmiş olmalı.
1: Düzenli bakım olmalı.
0: Tabii işte o kirli ellerle ayaküstü alelacele yenen şeylerden sonra ne oluyor? Helicobacter pylori yerleşiyor. Başka bakteriler de yerleşir. İşte yaz aylarında akut gastroenterit dediğimiz tablolara neden olur. İshaller, kusmalar daha ciddi tablolara neden olabilir. Mesela eskiden daha yaygın olan tifo gibi hastalıklar veya yaz aylarındaki gastroenteritler hep yaz aylarında işte lokantalar, çevre sağdan soldan yemeler, yemeklerden önce ellerin yıkanmaması bunlardan oluyor tabii ki. İşte yani hem mikropların alınması bu gibi infeksiyonlara neden oluyor. İshaller, gastroenteritler, helikobakterin geçişi ve örneğin mide kanseri riski de böyle.

0: tabii gösterecektir.
1: Sindirim sistemi sağlıklıysa tüm bedeni de sağlıklıdır diye
0: tabii,
1: böyle bir görüş var.
0: Tabii çünkü sindirim sistemine geliyor önce. Ve sindirim sisteminden sonra emilim oluyor. Yani ince bağırsaklardan emiliyor gıdalar, nimetler. İnce bağırsakların emilim kapasitesi 300 metrekarelik bir alandır. Yaklaşık 9 metre, 7-9 metre uzunluğunda 300 metrekarelik bir alan düşünün. Geniş bir salon, amfi. Böyle çok geniş bir alana sahip. Zaten organizmamız çok gayet mükemmel yaratılmıştır.
1: Evet.
0: Biliyorsun insan varlığı en mükemmel yaratılmış bir varlıktır. Yani insandaki her şey en mükemmeldir. Tabii işte sağlıklı beslenmede insan sağlığı çok önemli. Ayrıca bu T risk faktörler işte tea, çay mesela. Aslında çay çok yararlı bir maddedir. Kanseri de önleyicidir. Özellikle yeşil çay. Siyah çay da öyle ama yeşil çay siyah çaya göre daha değerli kabul edilmiştir.
1: Bağışıklığı güçlendirici diyebilir miyim?
0: Siyah çay da aslında öyle kaliteli bir çay olduktan sonra. Yalnız buradaki dikkat edilmesi gereken nokta özellikle Doğu Anadolu'da mesela kıtlama tipi çay içmeleridir. Yani çok aşırı sıcak içiyorlar soğuk iklimde. Aynı zamanda Asya'daki yine mide yemek borusu kanseri görülen ülkelerde de mesela Tibet, Nepal, Himalaya, Orta Asya ülkeleri, Kafkaslar, yüksek rakım, soğuk iklim, sıcak içme alışkanlığı. Birden içiyor mesela. Çay olsun, çorba olsun çorba veya olsun. Başka sıcak içecekler. İklim soğuk, sıcak içecekleri kullanıyorlar. İşte o sıcak içme alışkanlığı yemek borusunun alt bölümünde kanser gelişme riskini artırıyor. Mide kanseri değil. Yemek borusunun alt ucunda tahrişe bağlı. Sıcak yeme. Mesela toplumumuzda da vardır. İlle de sıcak yeme yiyeceğim
1: evet,
0: diye alışmış.
1: Çorba illa sıcak olmuş.
0: Alışmış insanlar vardır mesela. İlle de yemek sıcak olacak diye. İşte bu sıcak yeme alışkanlığına vazgeçmek lazım. Her zaman ılık yemek alışkanlığı olmalı. Hatta sıcak yemekte bereket yoktur buyurulmuş benim hatırladığım. Hani hadis-i şerifte sıcak yemekte bereket yoktur buyurulmuş. Neden? Çünkü sıcak aşırı ısıtılan yemeklerde değerli vitaminler, mineraller, besin öğeleri de ölmektedir. Etkisiz hale gelmek. Dolayısıyla besleyici özellikleri kaybolmaktadır. Onun için evde pişirirken de böyle devamlı aşırı sıcak yemeğe, yemek alışkanlığına vazgeçmek lazım. Nispeten yemekler biraz ılık olmalı. Sıcak yemekte bereket yoktur diye böyle hadis-i şeriflerde de bildirilmiştir. Buna dikkat etmek lazım. Evet. Aksi takdirde bu tahrişler, iritasyon, tahriş yemek borusu alt ucunda da kanserlere evet. Neden olmaktadır.
1: Çay dediniz kanseri önleyici tarafı
0: aslında
1: da vardır
0: yararlı.
1: Ama.
0: Tabii aslında Allah'ın yarattığı tabiat en büyük eczanedir. Bizim tabiattan yaratılmış en büyük eczan olarak en tabii şekilde istifade etmemiz lazım. Ama işte tabii ürünlerin sentetik hale dönüştürülmesi, katkı maddeleri, yani natürlerinin, tabiatlarının bozulması
1: evet.
0: Sonuçta bunlar da sonuçta kanserlerin gelişmesinde de tabii önemli bir neden olmaktadır.
2: Sağlık, sıhhat, afiyet.
1: Peki beslenmede en çok yaptığımız hatalar, yanlışlar nelerdir değerli hocam?
0: İşte bu T-risk faktörlerinden bahsederken o bölgelerde sebze ve meyve yeme alışkanlığının olmaması. Doğu Anadolu, yüksek rakım mesela. Ve bunun dışında başka yörelerde de mesela insanlar sadece etli besinlerle besleniyorlar. Kırmızı eti kullanıyorlar. İşte yakarak, yandırarak, dumanla, aşırı kızartarak. Ama sebze yeme alışkanlığı yok. Meyve yeme alışkanlığı yok. Bunlar son derece hatalı alışkanlıklar. İşte kanserlerin önlenmesinde, özellikle sindirim sistemi kanserlerinin önlenmesinde bizlerin sağlığı için yaratılmış olan sebzeler, meyvelerin zengin kullanılması lazım. Ve tercihen Ege Akdeniz tipi diyeti tercih etmek lazım. Sızma zeytinyağlı, Akdeniz tipi diyet yani. Bol sebzeli, natürel, aşırı kızartarak, kavurarak natürünün, tabiatının bozulmadığı haşlanmış tipte.
1: Tencere tipi.
0: Evet, haşlanmış tipte olacak. Kızartılıp, kavrulup yakılmayacak işte. İlk konuşmada
1: direkt üzerinde, ateşe maruz kalmayacak.
0: Direkt ateşe mesela. Maruz kalmayacak. Natürleri bozulmayacak. Yani
1: evet,
0: tabiatı
1: doğal
0: bozulmayacak.
1: Halleri
0: doğal halleri bozulmayacak. Doğal haliyle anlayacak bu sebzeler. İdeali bu. Mesela patates kızartması.

0: Kızartmanın da zararları üzerinde durduk. Aşırı kızartmalar, cipsiler vesaire. Bir de onlar da tuzlanıyor. O da ayrı bir risk faktörü oluyor tabii. İşte akrilamit denen kanserojen maddelerin de aşırı kızartılmış patates, cipsi gibi veya kraker, bisküvi gibi karbonhidratlı besinlerde aşırı kızartma sonucu akrilamit denen kanserojenlerin de ortaya çıktığını biliyoruz. O bakımdan kanserlerin önlenmesinde sebze ve meyve tipi, bol sebzeli beslenme, Akdeniz tipi diyete önem vereceğiz. Yani ebeveynlerin, ailelerin, toplumumuzun eğitiminde yeşilden zengin beslenmeye dönüşün olması lazım. Aşırı beyaz beslenme değil, yani hamur, un, yağ, katı şeker, bakkal şekeri tipi değil, yeşil diyete dönüş yani. Ege, Akdeniz tipi diyete dönüşü öğretmemiz lazım toplumumuza. O eğitimi vermemiz lazım. Şimdi işte mesela toplumumuzda devamlı böyle hamur tipi, işte karbonhidratlı, yağlı, unlu, aşırı beyazlı beslenme. Anadolu, ben buna Anadolu tipi beslenme diyorum.
1: Bu tip beslenmenin riskleri, sonuçları nelerdir peki hocam?
0: Bu tip beslenme bakın, işte neye neden oluyor sonuçta? Obezite, şişmanlık. Ve onunla birlikte metabolik sendrom.
1: Evet.
0: İşte yani kalp damar hastalıkları, kanserler, hipertansiyon, yüksek tansiyon, diyabet, şeker hastalığı, bunlar ortaya çıkıyor. Bir de bizim bilim dalımızı ilgilendiren karaciğer yağlanması. Bugün ülkemizde karaciğer yağlanması da çok sıktır. Bu bir toplum sağlığı sorunudur, karaciğer yağlanması.
1: Hareketsiz kalma da
0: tabii
1: etkili oluyor.
0: Tabii obeziteden dolayı. Zaten şöyle diyelim en başta, obezite, şişmanlık hastalıkların mahzenidir, deposudur. İşte aşırı yağlı, hamurlu, unlu beslenme, hareket etmeme, egzersiz yapmama, kilo vermeme, obezitenin giderek yerleşmesi, arkadan işte bu saydığım önemli hastalıklar, metabolik sendrom dediğimiz, bu ölümcül olan kalp damar hastalıkları, hipertansiyon, kanserler, diyabet vesaire, şeker, bunların ortaya çıkmasına neden oluyor. Ve bizim bilim dalımızı, gastroenteroloji ilgilendiren de karaciğer yağlanması mesela. Safra taşları, akut pankreatit, bu gibi hastalıklar. Tabii ki sindirim sistemi kanserlerinin de ortaya çıkması söz konusu. Obez kişilerde, şişman kişilerde. İşte mesela karaciğer yağlanması toplumumuza çok sık bir problemdir. Yaygın görülen.
1: En çok nerede görülüyor hocam? Mesela mide kanseri Doğu Anadolu'da çok pişirilme usullerinin yanlış olması sebebiyle karaciğer yağlanması da
0: karaciğer yağlanması toplumda genelde
1: yaygın bir
0: nedir? Biraz önce dedim yani özellikle Orta Anadolu, Doğu Anadolu işte şey tipi beslenme bağlı. Yani yağlı, hamurlu, unlu, şekerli işte baklava, börek, işte hamurlu gıdalar yaygın. Karbonhidratlı.
1: Ve küçük yaştan
0: katı
1: itibaren.
0: Tabii. Şimdi ülkemizde yaklaşık 15 milyon erişkin nüfusta karaciğer yağlanması söz konusudur. 2,5 milyon da çocukta olduğu bildiriliyor. Yani yaklaşık bir 17 milyon nüfusta karaciğer yağlanması var. Karaciğer yağlanması ne oluyor sonuçta? Eğer bu önlenemezse, düzeltilemezse, sağlıklı beslenme, egzersiz, spor vesaire, hareket, kilo vermekte, sağlıklı kilo vermekte düzeltilemezse, karaciğer yağlanması siroza sonuçlanabilir. %15-20 oranında ve hatta karaciğer kanseriyle sonuçlanabiliyor. Onun için yani bu bir toplum sağlığı sorunu, karaciğer yağlanması. Bu bakımdan da toplumumuzun işte çok dikkat etmesi lazım. Yani obeziteden kaçınmak lazım, şişmanlıktan.
1: Bunlar genetik olarak da geçer mi hocam?
0: Genetik olarak çok nadir. Esas her zaman hastalıklarda ve kanserlerde kazanılmış faktörler söz konusu.
1: Yanlış hayat tarzı için.
0: Yani bu çevresel faktörler diyoruz veya kazanılmış faktörler.
1: Kazanılmış.
0: Hiçbir zaman biz genetiği suçlayamayız. Yine insanoğlu kendi hatalarından sorumludur. Yani kazanılmış faktörler kanserlerin gelişmesine sorumludur. Yaratılışta olan genetik faktörler değil. Onlar daha nadir faktörlerdir. Ama esas çevresel ve kazanılmış faktörlerdir. O bakımdan yani şişmanlıkla da mücadele edilmesi çok önemli. Şişmanlığın düzeltilmesi, sağlıklı beslenme, kilo verilmesi, işte egzersiz, yürüyüş, sportif faaliyetler. Bu da tabii son derece önemli. Yani obezite, şişmanlık hastalıkların deposu kabul edeceğiz. Bugün Türkiye nüfusunun yine %35'inde şişmanlık söz konusu. Şişmanlık.
1: Evet.
0: %30-35'inde hipertansiyon söz konusu olabiliyor. %30-35'inde

0: sigara içimi var.
1: Ve bu bir rahatsızlık bir diğerini de tetikliyor.
0: Tabii birbirini doğuruyor, üretiyor, etkiliyor. Yani şişmanlıkla beraber hepsi ortaya çıkıyor.
1: Beslenmeyle beraber.
0: Tabii şişmanlıkla beraber bütün bunlar ortaya çıkıyor. O bakımdan işte ilk konuşmamızda yer verdiğimiz gibi toplumun sağlıklı beslenme açısından eğitimi son derece önem kazanıyor. Hem küçük çocukluk döneminden, aile içi dönemden itibaren o bakımdan aile içinde anne babanın eğitimi çok önemli. Daha da böyle önem verilmesi lazım. Ve öğretmenlerimizin bu konuda çok iyi yetiştirilmesi ve öğretmenlerin tabii ayrıca eğitime tabi tutması. Meşhur bir tabir var. Trainer of trainers. Yani eğiticilerin eğitimi.
1: Evet.
0: Çok önemli. Özellikle kırsal bölgelere veya genel bütün ülkemize zorunlu gönderilen öğretmenlerin, görevlendirilen öğretmenlerin bu konuda eğitimi lazım. Ve sağlıklı beslenme konusunun zorunlu eğitim olması lazım.
1: Evet.
0: Öyle seçmeli falan değil. Yani bu da ana okullarından itibaren başlayacak. Üniversitede de bence devam etmesi lazım.
1: Ve her bölüm için geçerli olması gerekiyor.
0: Nasıl ki bazı dersler zorunlu oluyor diyelim. Aynen böyle. Eğer sağlıklı bir toplum istiyorsak küçük yaştan itibaren. Çünkü çocuk küçük yaşta anneden babadan ve öğretmeninden aldığı derslerle çocuk gelişir. Eğitim düzeyi gelişir. Ona hiç şüphe yok. Anne babanın eğitimi çok önemli. Arkadan da öğretmenlerin eğitimi çok önemli.
1: Evet. Çok teşekkür ederiz hocam. Bugün de çok faydalı bir program gerçekleştirdik. Sağ olun, var olun.
0: Ben de teşekkür ederim. Çok sağ olun davetiniz için ve çok hayırlı yayınlar diliyorum sizlere de, eğitim konularında özellikle.
1: Çok teşekkür ederim değerli hocam. Kıymetli dinleyicilerimiz, gastroenteroloji bilim dalı öğretim üyesi Profesör Doktor Sayın Mehmet Kürşat Türkdoğan hocamızı ağırladık. Bir kez daha şükranlarımızı sunuyoruz. Yeniden birlikte olabilmek dileğiyle sağlıcakla kalın, hoşça kalın.
2: Hasta olmadan sağlığın, ölüm gelmeden hayatın, ihtiyarlamadan gençliğin kadrini bilmek için sağlık, sıhhat ve afiyet diliyoruz.

Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre adamın biri Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme kalbinin katı olduğundan şikayet etti. Bunun üzerine Resul-i Ekrem şöyle buyurdu. Kalbinin yumuşamasını istersen fakire yemek yedir, yetimin başını okşa.

ve ekrabuhum meclisen. Meclis cezinden izeştemeu. Bu kıyamet gününde toplanılacak insanlar, onların zaman en yakini olan Cenab-ı Hakk'a ben alacağım sizlerle. Etekellem, konuşacağım. Feyusaddikuni, Allah Teala beni tasdik edecek sözlerime. Ve eşfe'u feyüşeffi'uni. Ben isteyeceğim ya Rabbi bunu affet diyeceğim. Cenab-ı Hak da benim şefaatimi kabul edecek. Ve es'elü bir şey isteyeceğim. Feyüutini. İstediğimi de Allah verecek. Biz Allah'u Celle ve Ala böyle bir peygambere ümmet etmiştir de bu ümmetliğin kıymetini bilmez de o Resulullah'ın yolundan gitmezsek vay halimize bize. Onun için Resulullah'ın sünnet-i seniyyetine uyulmadıkça Resulullah Efendimiz sevilmiş sayılmaz. Resulullah'ın sevilmesi için muhakkak ve muhakkak sünnet-i seniyyesine uyulması lazım. Tabi çeşitlidir. Bir şahsına ait sünneti var, bir de emrettiği sünnetler var. Mesela namazdaki sünnetlerimiz ve şahsındaki lihi-i saadeti, yiyişi, yiyişi, oturuşu, kalkışı, gezişi, bunlar hepsinin tatbik birer sünnettir.

Gör, ibret al. Gezmek, görmek, ibret nazarıyla seyahat etmek, kendi dünyamızı keşfetmemizi hızlandırır. Şükrü ve hayranlığı arttırır. Gezen, gören ve yeni kültürlerle tanışanlar, bilgi, deneyim ve gözlemlerini pazar saat 13'te Akra'da paylaşıyor. Eksiz güzelliklere sahip yeryüzünü birlikte keşfedelim.

0: Ey kardeşim, hiç kimseye haset etme, hiçbir zaman kibirlenme, gücün yettikçe dinin tecdidine çalış, niyetini halis eyle ve bilhassa ona ikram eyle.
1: Şeyh Şamil.
2: Feyzül Furkan Kur'an-ı Kerim Meali. Cüz 5.
3: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Evli kadınlarla evlenmeniz de haram kılınmıştır. Ancak savaşta esir olarak ellerinize geçen cariyeler hariçtir. Çünkü esaret önceki nikahı geçersiz kılar. Bunlar Allah'ın size yazdığı haramlardır. Bunların başkasını iffetli, namusuna düşkün ve sifahtan nikahsız birleşme, faydalanma olan zinadan sakınan kimseler olarak mallarınızla mehir vermek şartıyla istemeniz ve şartsız olarak nikahlamanız size helal kılındı. O halde kesin evlenerek faydalandığınız kadınlara takdir edilen nikah bedeli olan mehirlerini verin. Mehrin takdirinden sonra onu bir miktar artırmak veya eksiltmek hususunda karşılıklı razı olduğunuz şeyde üzerinize bir vebal yoktur. Şüphesiz ki Allah hakkıyla bilendir, mutlak hüküm ve hikmet sahibidir. Sizden kimin iffetli, hür ve mümin kadınlarla evlenmeye servetçe gücü yetmezse, muta değil, elleriniz altında sahip olduğunuz imanlı genç kızlarınız durumundaki cariyelerden alsın, onları hor görmesin. Allah sizin imanınızı en iyi bilendir. Zaten siz birbirinizdensiniz. Hepiniz Adem'den gelmektesiniz. Aranızda insanlık bakımından bir fark yoktur. O halde fuhuş yapmayan ve gizli dostlar edinmeyen namuslu kadınlar olarak ve öyle kalmak üzere onları velilerinin izniyle nikahlayın ve örfe uygun nikah bedeli olan mehirlerini kendilerine verin. Evlendiklerinde bir fuhuş yaparlarsa onlara hür olarak evlenen kadınlara verilen cezanın değnek olarak yarısı verilir. Bu cariye ile evlenme izni sizden sıkıntıya düşmek, zinaya sapmaktan korkanlar içindir. Sabretmeniz ise sizin için daha hayırlıdır. Allah çok bağışlayan, çok merhamet edendir. Allah size helal ve haramı açıkça bildirmek, sizi sizden önceki iyilerin yollarına iletmek ve tevbenizi kabul etmek ister. Allah hakkıyla bilendir, mutlak hüküm ve hikmet sahibidir. Allah sizin tevbenizi kabul etmek ister. Şehvetlerine, kötü arzularına uyanlar ve gayrimüslimlerse sizin de kendileri gibi büsbütün doğru yoldan sapmanızı isterler. Allah sizden ağır teklifleri hafifletmek ister. Çünkü insan sabır ve tahammül bakımından zayıf yaratılmıştır. Ey iman edenler! Mallarınızı karşılıklı rızayla, hilesiz, aldatmasız, dürüst bir ticaret olmaksızın aranızda batıl, rüşvet ve benzeri haram yollarla yemeyin ve kendinizi yahut birbirinizi de telef edip öldürmeyin. Şüphesiz ki Allah size karşı çok merhametlidir. Kim haddi aşarak ve haksızlık ederek bu haram sayılanları yaparsa onu ateşe koyacağız. Bu Allah'a göre pek kolaydır. Eğer size yasaklanan büyük günahlardan kaçınırsanız sizin diğer kusurlarınızı örter ve sizi güzel, şerefli bir yere yerleştiririz. Allah'ın sizi birbirinizden üstün kıldığı şeyleri başkasında olup sizde olmayanı bir eziklik duyarak arzulamayın. Erkeklere kendi kazandıklarından bir pay olduğu gibi kadınlara da kendi kazandıklarından bir pay vardır. Çalışarak Allah'ın lütfundan isteyin. Şüphesiz ki Allah her şeyi hakkıyla bilendir. ana baba ve akrabaların bıraktıklarından, erkek ve kadından her birine hisselerini alacak varisler kıldık. Yeminlerinizin bağladığı kimselere de hisselerini verin. Şüphesiz ki Allah her şeye şahittir. Erkekler yeteneği oldukça ailede genel sorumlu olarak kadınlar üzerine yönetici ve koruyucudurlar. Bu da Allah'ın kimini kimine cihat, imamet ve aile reisliği gibi şeylerde üstün kılması ve bir de erkeklerin onlara mallarından sarf etme görevinin bulunması sebebiyledir. İyi kadınlar hem gönülden itaatli, saygılıdırlar, hem de Allah'ın korunmasını emrettiği şeyleri gizlide de kocalarının bulunmadığı zaman bile ırzlarını ve kocalarının mallarını koruyanlardır. Geçimsiz, kafa tutan, aldatmalarından endişelendiğiniz kadınlara gelince, onlara önce nasihat edin, günahı da hatırlatın. Sonra yola gelmezlerse kendilerini yataklarında yalnız bırakın. Daha sonra yine edepsizliğine ve gayri ahlaki davranışına devam ederse, disiplini için hafifçe sembolik olarak vurun. Eğer size itaat eder, eş olarak saygı gösterirlerse, artık aleyhlerine başka bir yol aramayın. Çünkü Allah yücedir, büyüktür, haksızlıktan hoşlanmaz. Eğer karı kocanın artık iyice aralarının açılmasından endişe ederseniz, erkeğin ailesinden bir hakem, kadının ailesinden bir hakem gönderin. Bunlar, onların aralarını gerçekten düzeltmek isterlerse, Allah aralarını bulmaya onları muvaffak kılar.

Şüphesiz ki Allah her şeyi hakkıyla bilendir ve her şeyden haberi olandır. Allah'a kulluk edin. Hiçbir şeyi yücelterek, ilahlaştırıp veya tapınak haline getirip ona ortak koşmayın. Sonra sırasınca ana babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yakın arkadaşa, yolda, sokakta kalmışa ve ellerinizin altında bulunan hizmetkarlara iyilik edin. Allah kendini beğenenleri ve böbürlenenleri sevmez. İşte onlar hem cimrilik ederler hem de insanlara cimriliği emir ve tavsiye ederler. Ve Allah'ın nimetinden kendilerine bol bol verdiğini gizlerler. Biz de bu nankörlere rezil edici ve alçaltıcı bir azap hazırladık. Üstelik onlar Allah'a ve ahiret gününe inanmadıkları halde insanlara gösteriş olsun diye mallarını sarf ederler ki bunları Allah sevmez. Kime şeytan arkadaş olursa artık onun ne kötü bir arkadaşı vardır. Onlar Allah'a ve ahiret gününe inanıp da Allah'ın kendilerini rızıklandırdığı şeyden onun yolunda harcasalardı onların aleyhine ne olurdu ki? Allah onları çok iyi bilmektedir. Şüphesiz Allah zerre miktarı haksızlık etmez. Zerre miktarı bir iyilik olursa onu sevapça kat kat artırır ve kendi katından da büyük mükafat verir. Biz her ümmetten kendilerine bir şahit peygamber ve Resulüm. Seni de onların hepsi üzerine şahit olarak getirdiğimiz zaman halleri nice olur. Küfre sapanlar, inkar edenler ve Resul Muhammed'e karşı gelenler, onun getirdiklerini beğenmeyenler o gün yerle bir olmayı temenni ederler. Artık Allah'a karşı bir tek sözü bile gizleyemeyecekler. Ey iman edenler! Siz sarhoşken ne söylediğinizi bilinceye kadar, cünüpken de yolculukta teyemmüm hariç gusledinceye kadar namaza yaklaşmayın ve mescitlere girmeyin. Eğer hasta veya yolcuysanız veya sizden biri abdest bozmaktan gelmişse veya kadınlarla cinsel temasta bulunup da su bulamamışsanız o vakit temiz bir toprağa niyetle yönelin de yüzlerinize ve ellerinize, dirseklerinize kadar sürün, teyemmüm edin. Şüphesiz ki Allah çok affedendir ve çok bağışlayandır. Kendilerine kitaptan bir nasip verilen Yahudileri ve onlar gibileri görmedin mi? Onlar sapıklığı tercih edip alırlar ve sizin de yoldan sapmanızı isterler. Allah sizin düşmanlarınızı çok iyi bilendir. Allah size bir dost olarak kafidir. Bir yardımcı olarak da Allah yeter. Yahudilerin bir kısmı Tevrat'taki kelimeleri yerlerinden değiştirirler. Dillerini eğip bükerek ve dine saldırarak peygamberlere karşı işittik fakat karşı geldik. Dinle, dinlemez olası, rayına derler. Eğer onlar dinledik, sana itaat ettik, dinle ve bize de bak, gözet deselerdi, kendileri için daha hayırlı ve doğru olurdu. Fakat Allah küfürlerinden dolayı onlara lanet etmiştir. Artık onlar pek azı hariç iman etmezler. Ey kitap verilenler! Biz bir takım yüzleri belirsiz, dümdüz arkalarına çevirerek tıpkı enseleri gibi yapmazdan evvel veya kendilerine lanet ettiğimiz cumartesi ashabı, cumartesi gününe saygı göstermeyen Yahudiler gibi olmadan, yanınızdaki kitapların asıllarını tasdik edici olarak indirdiğimiz Kur'an-ı Kerim'e inanın, yoksa Allah sizi ters yüz eder, insanlık vasfınızdan çıkarır, Allah'ın emri daima yerine gelir. Şüphesiz ki Allah sıfatlarında, ilahlık ve Rabliğinde kendisine ortak koşulmasını

Betmeden asla bağışlamaz. Bundan başkasını da dilediği kimselerden bağışlar. Kim de Allah'tan başkalarına bağlanıp, onun dine aykırı buyruklarına itaat ederek Allah'a ortak koşarsa, çok büyük bir günah işleyerek iftira etmiş olur. İnkar ve isyanlarını, İslam'a uymayan Müslümanlıklarını unutarak, kendilerini temize çıkaranları görmedin mi? Halbuki ancak Allah dilediği kimseyi temize çıkarır. Onlar, hurma çekirdeğinin incecik ipliği kadar bile haksızlığa uğratılmazlar. Bak, nasıl yalan uydurup da Allah'a iftira ediyorlar. Bu, onlara apaçık bir günah olarak fazlasıyla yeter. Kendilerine kitaptan bir nasip verilmiş olanları, İsrail oğullarını görmedin mi? Onlar, cipte, kâhinlere, putlaşanlara ve tağuta, Allah'tan uzaklaştıran ve emirlerini yapmaktan men edenlere inanıyorlar da, küfre sapanlar için bunlar iman edenlerden daha doğru yoldadır, diyorlar. İşte onlar, Allah'ın kendilerine lanet ettiği kimselerdir. Allah'ın lanetlediği kimselere de artık bir yardımcı bulamazsın. Yoksa onların yeryüzünde mülk ve saltanattan nasipleri mi var? Öyle olsaydı insanlara bir çekirdek filizi kadar bir şey bile vermezlerdi. Yoksa onlar, lanetlenen İsrail oğulları, Allah'ın kendilerine lütfundan nimet verdiği, peygamber seçtiği Muhammed'e ve onun tarafındaki insanlara karşı haset mi ediyorlar? Evet, biz İbrahim oğullarına kitap ve hikmet verdik. Hem de onlara büyük hükümranlık bahşettik. İşte onlardan kimi ona, İbrahim soyundan gelen Muhammed'e iman etti, kimi de bu İsrail'den değil diye ondan yüz çevirdi. Artık onlara alevli bir ateş olarak cehennem yeter. Ayetlerimizi inkar edenler, kabul etmeyenler var ya, hiç şüphesiz onları ateşe atacağız. Derileri piştikçe her defasında yeniden azabı tatmaları için onları başka, taze derilerle değiştireceğiz. Şüphesiz ki Allah mutlak galip, mutlak hüküm ve hikmet sahibidir. İman edip de salih ameller işleyenleri, içinde ebedi kalmak üzere alt tarafından ırmaklar akan cennetlere koyacağız. Orada kendilerine tertemiz eşler vardır ve onları en koyu gölgeliklere koyacağız. Şu bir gerçek ki Allah size emanet ve işleri mutlaka ehline, İslam'a göre ahlakı sağlam, yeteneklilere vermenizi, insanlar arasında hükmettiğiniz zaman adaletle hükmetmenizi emreder. Gerçekten Allah bununla size ne güzel öğüt veriyor. Şüphesiz Allah her şeyi işiten ve görendir. Ey iman edenler! Allah'a itaat edin, Resul'e itaat edin ve sizden olan emir sahiplerine de. Herhangi bir şey hakkında çekişir, anlaşamazsanız, eğer gerçekten Allah'a ve ahiret gününe inanıyorsanız, onu Allah'a ve Resulüne arz edin. Kur'an ve sünnetle halledin. Bu sizin için daha hayırlı ve sonuç bakımından daha güzeldir. Ey Muhammed! Sana indirilen Kur'an'a ve senden önce indirilen kitaplara, sözde inandıklarını iddia edenleri görmedin mi? Kendilerine onu inkar ve reddetmeleri emredildiği halde yine de tağutta Allah'ın hükümleriyle hükmetmeyenler tarafından muhakeme olmak, yargılanmak isterler. Zaten şeytan da onları böylece hidayetten uzak bir sapıklıkla büsbütün saptırmak ister. Kendilerine hadi hakem olarak Allah'ın indirdiği Kur'an-ı Kerim'ine ve Resulüne gelin denildiği zaman münafıkların senden büsbütün uzaklaştıklarını görürsün. Fakat elleriyle yaptıkları kötülükler yüzünden kendilerine bir felaket geldiği zaman biz iyilik etmek ve uzlaştırmaktan başka bir şey istemedik diye
nasıl da Allah'a yemin ederek ve özür

Allah'ı daima tevbeleri kabul edici ve çok merhamet edici bulurlardı. Hayır, öyle dedikleri gibi değil. Rabbine andolsun ki onlar aralarında ihtilaf ettikleri meselelerde seni hakem yapmadıkça, sonra da verdiğin hükümden içlerinde bir sıkıntı ve şüphe duymadan sana tam teslimiyetle teslim olmadıkça iman etmiş olmazlar. Eğer biz onlara İsrail oğullarına dediğimiz gibi kendinizi öldürün yahut yurtlarınızdan çıkın diye yazmış, farz kılmış olsaydık içlerinden pek azı hariç onu yapmazlardı. Oysa onlar kendilerine verilen öğütleri dinleyip uygulasalardı kendileri için elbette daha hayırlı ve imanlarını daha kökleştirici olurdu. O takdirde elbette biz de kendilerine katımızdan büyük bir mükafat verirdik ve elbette onları dosdoğru bir yola iletirdik. Kim Allah'a ve Resul'e canı gönülden itaat ederse, işte onlar Allah'ın kendilerine nimet verdiği nebiler, sıddıklar, şehitler ve salihlerle beraber olacaklardır. İşte onlar ne güzel arkadaştırlar. Bu lütuf Allah'tandır. Bu lütfa mazhar olanların kadirini bilici olarak Allah yeter. Ey iman edenler! Düşmanlarınıza karşı korunma ve savunma tedbirlerinizi alın. Sonra düşman üzerine duruma göre ya bölük bölük veya hep birden seferber olun. İçinizden bir grup münafık harbe çıkma işini mutlaka ağırdan alacaklardır. Eğer size bir felaket gelirse, Allah bana hakikaten iyilikte bulundu, çünkü onlarla beraber değildim der. Eğer size Allah'tan fetih ve ganimet gibi bir nimet erişirse, o zaman sanki sizinle kendisi arasında daha önce hiçbir alaka ve sorun yokmuş gibi, keşke ben samimi olarak onlarla beraber olsaydım da büyük bir başarı ve ganimet kazansaydım der. Öyleyse dünya hayatını ahiret karşılığında satıp değiştirenler, ahiret hayatını ve sevabını fani dünya hayatına tercih edenler, Allah yolunda savaşsın. Kim Allah yolunda savaşır da öldürülür veya galip gelirse, biz ona büyük bir mükafat vereceğiz. Ey Müslümanlar! Size ne oluyor da, ey Rabbimiz, bizi halkı zalim olan bu şehirden çıkar. Bize katından bir sahip gönder. Bize katından bir yardımcı lütfet diyen, ezilen zavallı erkekler, kadınlar ve çocuklar uğrunda ve Allah yolunda savaşmıyorsunuz. İman edenler Allah yolunda savaşırlar. Küfre sapanlar da Allah'ın emirlerinden uzaklaştıran ve kendi emir ve yöntemlerini hakim kılmak isteyerek İlahlık taslayan, tağutu ayakta tutma uğrunda savaş verirler. O halde, ey iman edenler, siz de şeytanın dostlarına karşı savaşın. Şüphesiz şeytanın hilesi çok zayıftır. Savaş emredilmezden evvel, kendilerine, size eziyet eden müşriklere karşı savaştan şimdilik ellerinizi çekin, namazı dosdoğru kılın, zekatı verin denilen kimseleri görmedin mi? Kendilerini korumak için savaş yazılınca, farz olunca görürsün ki içlerinden bir grup Allah'tan korkarcasına, hatta daha fazla bir korkuyla insanlardan korkarlar ve ey Rabbimiz, bize savaşı niçin yazdın? Bizi yakın bir zamana kadar ertelesen derler. Resulüm, onlara de ki, dünyanın geçici menfaati pek azdır. Ahiretse Allah'ın emirlerine uygun yaşayanlar için elbette daha hayırlıdır. Siz hurma çekirdeğinin ipliği kadar bile haksızlığa uğratılmazsınız. Nerede olursanız olun, ölüm sizi yakalar. Titizlikle korunan muhkem, sağlam kaleler içinde olsanız bile, onlar bir iyiliğe ulaşırlarsa, bu Allah katındandır derler. Eğer onlara bir kötülük
yenilgi dokunur.

olursa bu senden derler. Resulüm, de ki hepsi Allah tarafından var edilmiştir. Böyleyken bu topluluğa ne oluyor da Allah'ın muradına ait hiçbir sözü anlamaz hale geliyorlar. Ey insan! Sana gelen her iyilik Allah'tandır. Yine başına gelen her kötülükse kendi nefsindendir. Ey Muhammed! Seni insanlara bir resul olarak gönderdik. Buna hakkıyla şahit olarak Allah yeter. Kim peygambere itaat ederse muhakkak Allah'a itaat etmiş olur. Kim de itaatten yüz çevirirse üzülme. Biz seni onların üzerine bir bekçi göndermedik. Münafıklar gündüz senin huzurunda sözlerine itaatkar gözüküp baş üstüne derler. Senin huzurundan çıktıkları zaman onlardan bir grup geceliğin senin söylediğinin tersine plan kurarlar. Allah da onların gece ne tasarlayıp kurduklarını bir bir kaydediyor. Onun için sen onlardan yüz çevir, aldırma, işi Allah'a havale et. Allah'a güvenip dayan. Allah vekil olarak sana yeter. Onlar hala Kur'an'ı gereği gibi düşünmeyecekler mi? Eğer o Allah'tan başkası tarafından gönderilmiş olsaydı, elbette içinde birçok çelişki bulurlardı. Onlara harpte müminler hakkında güven veya korkuya dair bir haber geldiği zaman, münafıklar aslını öğrenmeden onu yayıverir. Ortalığı telaşa verirler. Eğer onu peygambere ve aralarındaki yetkili kimselere götürselerdi, elbette onlardan hüküm çıkarmada, işin iç yüzünü aslını anlamada maharetli olanlar onu bilirdi. Eğer size Resulünü göndermek, kitabını indirmekle Allah'ın lütfu ve rahmeti olmasaydı, kamil akıllarıyla temiz kalan pek azınız hariç muhakkak şeytana uyardınız. Ey Muhammed! Allah yolunda savaş. Başkası dönerse dönsün. Sen kendinden başkasından sorumlu değilsin. Müminleri de savaşa teşvik et. Bir de bakarsın ki Allah küfredenlerin, İslam karşıtlarının gücünü kırar, şerrini önler. Allah'ın gücü daha şiddetli, azapla terbiyesi de pek çetindir. Her kim güzel bir işe aracılık ederse, ondan kendisine bir pay, sevap vardır. Kim de kötü bir işe aracılık ederse, yine ondan kendisine bir pay, vebal vardır. Allah her şeyin karşılığını vermeye kadirdir. Bir mümin tarafından İslami bir selamla selamlandığınız zaman siz de ondan daha güzeliyle selama karşılık verin veya en azından verilen selamın aynısıyla mukabele edin. Allah her şeyin hesabını yapandır. Allah o gerçek ilahtır ki kendisinden başka hiçbir ilah yoktur. Gelmesinde şüphe olmayan kıyamet gününde sizi mutlaka toplayacaktır. Allah'tan daha doğru sözlü kim vardır? Size ne oluyor da münafıklar hakkında ve onların küfre saptıkları noktasında ittifak etmeyip iki grup oluyorsunuz? Halbuki Allah kazandıkları günahlarından dolayı onları tersine küfre çevirmiştir. Allah'ın niyet ve amelleri yüzünden sapıklıkta bıraktığını siz mi doğru yola getirmek istiyorsunuz? Allah kimi sapıklıkta bırakırsa artık onun için bir yol bulamazsın. Onlar kendileri küfre saptıkları gibi sizin de küfre sapıp kafirlikte ve İslam'a karşı olma yolunda kendileriyle aynı olmanızı ne çok isterler. O halde onlar Allah yolunda ona teslim olup sizinle hicret etmedikçe onlardan dost edinmeyin. Eğer tevhid ve hicretten yüz çevirirlerse o size düşmanlık yapanları bulduğunuz yerde yakalayıp öldürün. Onlardan ne bir dost ne de bir yardımcı edinin. Ancak sizinle aralarında bir antlaşma bulunan bir kavme sığınanlar veya kendi kavimleriyle beraber olup sizinle savaşmak ya da sizinle beraber olup kendi kavimleriyle savaşmak istemediklerinden göğüsleri daralarak size gelenler hariçtir.

onlara dokunulmaz. Eğer Allah dileseydi onları sizin başınıza musallat ederdi de sizinle savaşırlardı. Artık sizden uzak durup savaşmaz ve size barış teklif ederlerse o takdirde Allah onlara saldırmanız için size hiçbir yol vermemiştir. Bir de hem sizden hem de kendi kavimlerinden emin olmak isteyen diğer münafık kimseleri de bulacaksınız ki bunlar ne zaman kendi grupları tarafından fitne çıkarmaya çağrılsalar canla başla atılırlar. Bu kimseler şayet sizden uzak durmazlar, barış teklif etmezler ve her fırsatta size saldırmaktan ellerini çekmezlerse artık onları nerede bulursanız yakalayın ve öldürün. İşte onlar hakkında size apaçık bir yetki verdik. Bir müminin diğer bir mümini bir yanlışlık dışında öldürmesi düşünülemez. Kim bir mümini yanlışlıkla öldürürse mümin bir köle azat etmesi ve ölenin ailesine, mirasçılarına onlar bağışlamadıkça teslim edilecek bir diyet vermesi lazımdır. Ölenin yakınları sadaka olarak bağışlarlarsa o hariçtir, diyet gerekmez. Eğer öldürülen mümin olduğu halde size düşman bir kavimdense öldürenin yalnız mümin bir köle azat etmesi gerekir. Şayet öldürülen kimse kendileriyle aranızda anlaşma bulunan bir kavimdense yine mirasçılarına teslim edilecek bir diyet vermek ve bir mümin köle azat etmek gerekir. Kim de bunları bulamazsa Allah'ın tevbesini kabul etmesi için birbiri ardınca 2 ay oruç tutması gerekir. Allah her şeyi hakkıyla bilendir, gerçek hüküm ve hikmet sahibidir. Kim de bir mümini kasten öldürürse onun cezası içinde ebedi kalmak üzere cehennemdir. Allah ona gazap etmiş, onu lanetlemiştir. Ona büyük bir azap hazırlamıştır. Ey iman edenler! Allah yolunda sefere çıktığınız zaman mümini kafirden ayırt etmek için her şeyi iyice araştırın. Size selam veren, Müslüman olduğunu söyleyen kimseye dünya hayatının geçici menfaatini arayarak hemen sen mümin değilsin demeyin. Çünkü Allah katındaki ganimetler pek çoktur. Unutmayın ki önceden siz de böyleydiniz de Allah size imanı lütfetti. O halde iyice araştırın. Sen mümin değilsin diye peşin hüküm vermeyin. Şüphesiz ki Allah bütün yaptıklarınızdan haberdar olandır. Müminlerden özürsüz olarak, izin alarak cihada çıkmayıp evlerinde oturanlarla, malları ve canlarıyla Allah yolunda savaşanlar bir değildir. Allah, mallarıyla ve canlarıyla savaşanları, derece bakımından oturan, savaştan geri kalanlardan kat kat üstün kıldı. Bununla birlikte Allah, her birine de salih kullar olmaları dolayısıyla en güzel şey olan cenneti vaat etmiştir. Allah, savaşanları, oturan, savaşmayanlardan büyük bir mükafatla üstün kıldı. Onlara kendi katından hem dereceler hem de bağışlanma ve rahmet vardır. Allah çok bağışlayıcı, çok merhamet edicidir. İslam dışı bir yerde tavizler vererek ve hiç rahatsızlık duymadan tağutlarla uyum sağlayarak yerlerinde kalmakla kendilerine yazık edenlerin canlarını melekler alırken, dinde ne haldeydiniz derler. Onlar da biz o yerde baskı altında dinin emirlerini yapamayan çaresizlerden, ezilenlerdendik derler. Melekler, Allah'ın yeri geniş değil miydi? Oradan hicret etseydiniz ya derler. İşte dünya hayatının rahatını tercih ettiklerinden dolayı bunların varacakları yer cehennemdir. O ne kötü varılacak bir yerdir. Ancak hiçbir çareye gücü yetmeyen ve hicret için hiçbir yol bulamayan, gerçekten kudretsiz ve zavallı olan erkek, kadın ve çocuklar hariçtir. İşte bunları Allah'ın affetmesi umulur. Allah çok affedici, çok bağışlayıcıdır. Kim Allah yolunda hicret ederse,
yeryüzünde gidilecek, barınacak birçok yer ve her türlü genişlik bulur. Kim Allah ve Resulü yolunda hicret ederek evinden çıkar da yolda ecel gelip kendisini yakalarsa, onun mükafatı Allah'a aittir. Allah çok bağışlayıcı, çok esirgeyicidir. Yeryüzünde sefere çıktığınız zaman seferilik şartları yerine gelmişse, inkar edenlerin fenalık yapacaklarından korkarsanız ve korkulu olmasanız da namazı kısaltarak 4 rekatlı farzları 2 kılmanızda size bir günah yoktur. Şüphesiz ki küfre sapanlar, inkarcılar size apaçık bir düşmandır. Ey Resulüm! Sen de cephede içlerinde olup onlara namaz kıldırdığın zaman, onlardan bir grup seninle beraber namaza dursun ve silahlarını yanlarına alsınlar. Diğer grup düşmana karşı beklesinler. Namazda olanlar secde edip 1 rekat kılınca hemen arkanızda olup sizi gözlesinler. Bu defa namaz kılmayan diğer grup gelsin. 2. rekatı seninle beraber onlar kılsınlar. Silahlarını ve gerekli korunma tedbirlerini de alsınlar. Sonra yine her grup sırayla kılmadıkları 1 rekatı tamamlasın. İnkar edenler isterler ki siz silahlarınızdan ve eşyanızdan gaflet edesiniz de üzerinize ani bir baskın yapsınlar. Eğer yağmur sebebiyle sıkıntı çeker veya hasta olursanız, silahlarınızı bırakmanızda size bir günah yoktur. Yine de gerekli korunma tedbirlerinizi alın. Allah kafirler için rezil ve perişan edici bir azap hazırlamıştır. Artık namazı bitirdiğiniz zaman, ayaktayken, otururken ve yanlarınız üzerinde uzanmışken Allah'ı zikredin. Emniyete kavuştuğunuz zaman da namazı dosdoğru tam kılın. Çünkü namaz müminlere vakitleri belli bir farzdır. O, düşmanlarınız olan inkarcı toplumu aramakta ve takip etmekte gevşek davranmayın. Siz yaralarınızdan acı duyuyorsanız elbette sizin duyduğunuz acı gibi onlar da acı duymaktadır. Halbuki siz Allah'tan onların ummadıkları yardım ve cennet gibi şeyler umuyorsunuz. Allah her şeyi hakkıyla bilici, bütün emir ve yasaklarında mutlak hüküm ve hikmet sahibidir. Ey Muhammed! İnsanlar arasında Allah'ın sana bildirdiği şekilde hükmetmen için bu kitabı sana gerçeğin, hakkın ta kendisi olarak biz indirdik. Allah'ın dinine karşı batılı savunan hainlerin sözlerine inanıp onları savunucu durumda olma. Ve Allah'tan mağfiret dile. Şüphesiz ki Allah çok bağışlayıcı, çok merhamet edicidir. Günah işleyerek kendilerine hainlik edenlerden yana uğraşma, bir çaba harcama. Çünkü Allah hainlikte ısrar eden günahkarları sevmez. Onlar insanlardan korkup, utanıp kötü işlerini gizlerler de Allah'tan utanıp gizlemezler. Eğer korksalardı vazgeçerlerdi. Halbuki o, Allah, kendisinin razı olmadığı sözü onlar gece kararlaştırırlarken kendileriyle beraberdir. Allah'ın ilmi onların yaptıkları, yapacakları her şeyi kuşatır. İşte siz, diyelim ki dünya hayatında o hainlik yapan, dinden sapanları savundunuz. Ya kıyamet günü? Allah'a karşı onları kim savunacak veya kim onlara vekil olacak? Kim bir kötülük yapar yahut günah işleyerek kendisine yazık eder, sonra da Allah'tan bağışlanma dilerse, Allah'ı çok bağışlayıcı, çok merhametli bulur. Kim bir günah kazanırsa ancak kendi aleyhine kazanır. Allah her şeyi hakkıyla bilici, mutlak hüküm ve hikmet sahibidir. Kim bir hata veya günah işler de sonra onu bir suçsuzun üzerine atarsa, elbette o bir iftira, suçunu ve apaçık bir günahı yüklenmiş olur.
Ey Resulüm, eğer sana Allah'ın lütfu ve esirgemesi olmasaydı, onlardan bir grup seni vereceğin hükümde saptırmayı tasarlamışlardı. Onlar kendi nefislerinden başkasını saptıramazlar ve sana da hiçbir şekilde zarar veremezler. Allah sana kitabı, Kur'an'ı ve hikmeti indirdi ve sana bütün bu bilmediklerini öğretti. Sana Allah'ın lütfu ve yardımı çok büyüktür. Onların haince kendi aralarındaki fısıldaşmalarının çoğunda hayır yoktur. Ancak bir sadakayı veya bir iyiliği ya da insanların arasını düzeltmeyi emredenin gizli konuşması hariç. Kim de bunları Allah'ın rızasını isteyerek yaparsa biz ona çok büyük bir mükafat vereceğiz. Her kim de kendisine doğru yol, İslam belli olduktan sonra Resul'e karşı tavır koyar, emirlerini beğenmez ve Resul'ü örnek alan müminlerin yolundan başkasına uyarsa onu döndüğü ve seçtiği o sapık yolda bırakırız. Sonra kendisini cehenneme atarız. O ne kötü bir gidiş yeridir. Şüphesiz ki Allah zatında, sıfatlarında ve hükmünde kendisine ortak koşulmasını, Allah'ın hükümlerinin aksine hüküm koyarak ilahlaşanları bağışlamaz. Bundan başka günahları da dilediği kimseler için bağışlar. Kim Allah'a ortak koşarsa muhakkak ki o haktan tam uzak bir sapıklığa düşmüştür. Mekke müşrikleri Allah'ın varlığını itiraf etseler de onu bırakıp ancak Lat, Uzza ve Menat gibi dişi isimli tanrıçalara tapıyorlar. Aslında onlar o inatçı şeytandan başkasına tapmış olmuyorlar. O şeytan ki Allah ona lanet etti, rahmetinden kovdu. O da şöyle dedi: elbette senin kullarından belirli bir pay ve intikam alacağım. Onları elbette saptıracağım. Mutlaka boş umut ve arzulara düşüreceğim. Onlara mutlaka emredeceğim. Onlar da putlar için ayıracakları kurbanlık hayvanların kulaklarını yaracaklar. Yine Allah'ın yarattığı tabii şekil ve hallerini değiştirmelerini emredeceğim. Ve onlar da bunu yapacaklar. İyi bilin ki kim de Allah'ı bırakıp şeytanı ve benzerlerini dost edinir, onun hoşlandığı şeyleri yaparsa gerçekten o apaçık bir ziyana uğramıştır. Şeytan, o kendisine dost olanlara söz verir ve onları boş umutlara düşürür. Şeytanın onlara söz verdiği hususlar bir aldatmacadan başka bir şey değildir. İşte onların varacakları yer cehennemdir. Oradan kaçacak bir yerde bulamazlar. İman edip de salih amel işleyenleri de içinde ebedi olarak kalacakları alt tarafından ırmaklar akan cennetlere koyacağız. İşte Allah'ın vaadi kesin bir gerçektir. Allah'tan daha doğru sözlü kim olabilir? Ey Müslümanlar! Allah'ın vaad ettiği sevaba ulaşmak ne sizin boş umutlarınızla ne de ehli kitabın boş umutlarıyladır. Ancak iman ve salih amelledir. Kim bir kötülük yaparsa tevbe edip bağışlanması hariç onun karşılığıyla cezalanır da artık kendisine Allah'tan başka bir dost ve bir yardımcı bulamaz. Erkek ve kadından mümin olarak kim de salih ameller işlerse işte onlar cennete girerler ve zerre kadar haksızlığa uğratılmazlar. İyilik ederek, İşi güzel ve doğru yaparak kendini Allah'a teslim eden ve İbrahim'in Allah'ı birleyen dinine uyan kimseden, din bakımından daha güzel kim vardır? Allah İbrahim'i dost edinmiştir. Göklerde ve yerde olanların hepsi Allah'ındır. Siz ancak O'nun verdiği kadarına sahipsiniz. Allah'ın ilim ve kudreti her şeyi çepeçevre kuşatır. Senden kadınlar hakkında fetva isterler. De ki, onlar hakkında size fetvayı Allah veriyor. Bu da kendilerine yazılmış olan mirastan haklarını vermeyip kendileriyle evlenmeyi arzuladığınız yahut nikahlanmaktan kaçındığınız yetim kadınlarla zayıf çocuklar ve bir de yetimlere karşı haklarını koruma veya vermede
adaleti yerine getirmeniz hakkında olup kitap

da size okunanlardır. Her ne hayır yaparsanız şüphesiz Allah onu hakkıyla bilicidir. Eğer bir kadın kocasının geçimsizlik ve huysuzluğundan veya kendisinin sevimsizliğinden dolayı yüz çevirmesinden endişe ederse, bazı fedakarlıklar yaparak bir anlaşmayla kendi aralarını düzeltmelerinde ikisine de bir günah yoktur. Barış hali geçimsizlik ve ayrılıktan daha iyidir. Zaten nefisler kıskançlığa, bencil ve cimri davranmaya meyillidir. Ey erkekler! Eğer iyi geçinir, nefislerinize uyarak kadınlara eziyet etmekten sakınırsanız, şüphesiz ki Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Bunun karşılığını size hakkıyla verecektir. Ey kocalar! Ne kadar arzu etseniz ve uğraşsanız, birden fazla eş aldığınızda kadınlarınız arasında sevgi bakımından tam adalet sağlayamazsınız. Eğer birden fazla hanım alma gereği ve zorunluluğu varsa, o halde birine tamamen yönelip diğerini muallakta hor görerek kocasızmış gibi bırakmayın. Eğer arayı düzeltir ve gücünüz dahilinde haksızlıktan sakınırsanız, şüphesiz ki Allah çok bağışlayıcı, çok esirgeyicidir. Eğer karı koca artık çaresiz kalarak boşanıp ayrılırlarsa, Allah lütfu keremiyle her birini diğerine muhtaç olmaktan kurtarır. Allah'ın lütfu geniştir. O tam hüküm ve hikmet sahibidir. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi ancak Allah'ındır. Andolsun ki biz sizden önce kitap verilenlere de size de Allah'tan korkun, onun emrine uygun yaşayın, aykırı davranmaktan sakının diye emrettik. Eğer küfre saparsanız ona zarar veremezsiniz. Şüphesiz ki göklerde ve yerde ne varsa hepsi ancak Allah'ındır. Allah hiçbir şeye muhtaç değildir. Bütün övgülere layık olan O'dur. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi sadece Allah'ındır. Güvenilecek vekil olarak Allah yeter. Ey insanlar! Allah dilerse sizi giderir, yok eder ve yerinize başkalarını getirir. Allah buna hakkıyla kadirdir. Kim yalnız dünya mükafatını isterse, bilsin ki dünya ve ahiret mükafatı Allah katındadır. Allah her şeyi hakkıyla işiten ve görendir. Ey iman edenler! Kendinizin, ana babanızın veya akrabalarınızın aleyhine olsa bile, adaleti titizlikle ayakta tutan ve sırf Allah için şahitlik eden kimseler olun. Haklarında şahitlik ettikleriniz ister zengin ister fakir olsunlar. Çünkü Allah her ikisine de sizden daha yakındır. Haktan ayrılarak heva ve hevesinize uymayın. Eğer şahitlikte dilinizi eğip büker, yalancı şahitlik ederseniz veya şahitlikten kaçınırsanız, bilin ki bu kul hakkını ihlaldir, zulümdür. Şüphesiz Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Ey iman edenler! Allah'a, Resulüne, indirdiği kitap Kur'an'a ve daha önce indirdiği kitapların asıllarına gereği gibi sebatla iman edin. Kim Allah'ı, meleklerini, kitaplarını, Resullerini ve ahiret gününü birini bile inkar ederse, muhakkak ki o derin bir sapıklığa düşmüş, imandan çıkmış olur. Doğrusu iman edip de sonra küfre sapanlar, sonra yine iman edip de sonra tekrar küfre sapanlar, sonra da küfürde ileri gidenler, küfür hallerini devam ettirenler var ya, Allah onları ne bağışlar ne de doğru yola eriştirir. Resulüm, münafıklara kendileri için elem verici bir azap olduğunu müjdele. Onlar, inananları bırakıp da küfre sapanları, inkarcıları, veli, dost ve idareciler edinirler. Yoksa izzeti, şerefi, onur ve yüceliği onların yanında mı arıyorlar? Şüphesiz ki bütün izzet, yücelikler Allah'a aittir. Allah size kitabında Allah'ın ayetlerinin inkar edildiğini ve onlarla alay edildiğini işittiğiniz zaman, onlar bu sözü bırakıp başka bir söze dalıncaya

0: kadar bu sırada onlara karşı gelemezseniz bari onlarla beraber oturmayın. Böylece tepkinizi gösterin. Çünkü o zaman siz de onlara benzemiş olursunuz diye bu ayeti indirdi. Hiç şüphesiz Allah münafıkların ve inkarcıların hepsini cehennemde toplayacaktır. Onlar, münafıklar, hep sizin başınıza bir felaket gelmesini gözetirler. Eğer size Allah'tan bir zafer ve ganimet nasip olursa, biz de sizinle beraber değil miydik? Bize de pay verin derler. Eğer savaşta kafirlere zaferden bir pay olursa, bu sefer onlara, biz size yardım ederek üstünlük sağlayıp sizi müminlerden korumadık mı? Bize de pay verin derler. Artık Allah kıyamet gününde onlarla sizin aranızda hükmedecektir. Allah kafirlere müminlerin aleyhine asla bir yol, delil vermeyecektir. Münafıklar kalplerinde küfrü ve düşmanlığı gizleyip dilleriyle iman ettiklerini söyleyerek güya Allah'a hile yapmak isterler. Halbuki o onların hilelerini başlarına geçirip cezalarını verendir. Onlar namaza kalktıkları vakit üşene üşene kalkarlar, özen göstermezler. İnsanlara gösteriş yaparlar. Allah'ı da ancak pek az zikrederler, hatırlarlar. Onlar, münafıklar, müminlerle kafirler arasında kararsızdırlar. Ne bunlara ne de onlara dahil olur, bağlanırlar. Allah kimi sapıklık üzere bırakmışsa, artık sen ona bir çıkar yol bulamazsın. Ey hakiki iman sahipleri! Müminlere bırakıp da küfre sapanları, inkarcıları, İslam karşıtlarını veli, sırdaş ve başlarınıza idareci edinmeyin. Bunu yaparak Allah yanında aleyhinize olacak, onlardan olduğunuzu gösterecek açık bir delil mi vermek istiyorsunuz? Şüphesiz münafıklar ateşin en aşağı tabakasındadır. Onlar için hiçbir yardımcı bulamazsın. Ancak tevbe edenler, hallerini düzeltenler, Allah'a, dinine sımsıkı sarılanlar ve dinlerinde Allah için halis ve samimi olanlar hariçtir. İşte bunlar müminlerle beraberdirler. Müminlere de Allah çok büyük mükafat verecektir. Siz şükreder ve iman ederseniz Allah sizi ne diye azaba uğratsın? Allah şükredenlerin mükafatını veren, her şeyi hakkıyla bilendir. Yüce Allah doğru söyledi.
1: Feyzül Furkan Kur'an-ı Kerim Meali. Cüz 5'i dinlediniz.
2: Akra. Akra.

Allah'ım, fakirlikten, yokluktan, zilletten sana sığınırım. Zulmetmekten ve zulme uğramaktan sana sığınırım.

0: konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Çocuğun yaşına göre sorumluluk vermek, çocuğun yaşına göre ona davranmak aslında hakkıdır diyorum ben. Mesela anne babanın çocuklar üzerindeki haklarını hep sayarız değil mi? Ve bunları da bazen atlayabiliyoruz. Aslında çocuğun yaşına göre davranmamız onun en ciddi hakkı. Bu hakkına saygı göstermeliyiz. Yani şunu bilmeliyiz ki, ha 1,5 yaşındaki çocuk yemeğini kendisi yiyebilir. 2 yaşındaki çocuk artık tuvaletini tutabilme yetkisine sahiptir. Ve ona tuvalet eğitimi vermem onun hakkıdır. Belli zamanda işte sütten kesmem, ek gıdaya geçmem hakkıdır. Belli zamanda arkadaşlarıyla parkta oynama. Mesela 3 yaş sosyalleşme yaşıdır. Ve çocuğu arkadaşlarıyla bir araya getirmek bizim ona karşı görevlerimizden, sorumluluklarımızdan ve çocuğun da hakkı olan bir durumdur. Çünkü arkadaşlarıyla bir araya geldiğinde ancak sosyalleşebilecek, akranlarıyla. Bazen ne yapıyoruz? Biz güne gidiyoruz, çocuğu da güne götürüyoruz. İşte gittiğimiz her yere her zaman etrafında yetişkinler var ve şunu da yapıyoruz. Ah çok uslu çocuk. Gittiği her yerde uyumlanıyor. Asla benimle işte yanımdayken problem çıkarmıyor. Değil. Çocuk çocukluğunu yaşamıyor ki. Çocuğun o andaki hali nedir? Oyun oynamaktır. Arkadaşlarıyla bir şeyleri paylaşmak, belki bazen öfkelenmek, belki bazen üzülmek, ağlamak. Yani çocuk olmayı öğrenmek, insan olmayı öğrenmek onun kendi akranlarıyla bir araya geldiğinde ancak yapabileceği hallerdir. Biz bazen bu hakkını çocukların elinden almış olabiliyoruz. Bunlara dikkat etmek lazım. Hani çocuğun işte odasını zamanında ayırmak, okula gittiklerinde o arkadaşlarıyla olan tutumlarında biraz onu özgür bırakmak ve yani kendini idare etmesi için biraz ona alan açmak. O çok çok önemli. Her zaman çünkü bazen alana izin vermiyoruz ve çok fazla ihlal ediyoruz orayı, işgal ediyoruz. Bu sefer çocukta hareket özgürlüğü olmuyor maalesef.
0: 2 dakika. Az, öz, etkili.

0: Kur'an-ı Kerim Hatmi. Cüz 5'i dinlediniz.
1: Akra dinle, farkında ol.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah adada halqi. Subhanallah rida nefsi. Subhanallah zinata arşi. Subhanallah midada kelimatihi.

0: bir kitap ki 1400 yıl önce bilgiye erişimin zor olduğu bir zamanda,
1: uzayın sürekli genişlediğinden, güneşin her gün doğup battığından, evrende bilinen bütün yıldızların, bütün cisimlerin hareket ettiğinden,
0: evrendeki mükemmel yörüngelerden,
1: denizlerin birbiriyle birleşip karışmamasından, rüzgarların bitkilerin çoğalmasındaki rolünden, bulutların ağırlığının yağmuru müjdelediğinden, yüce dağların hareket ettiğinden, arının bir matematik dehası gibi çalıştığından,
0: anne karnındaki bebeğin üç karanlık evresinden
1: ve daha birçok bilimsel konulardan bahsediyor.

Şüphesiz göklerin ve yerin yaratılışında, gece ile gündüzün birbiri ardınca gelişinde, insanların yararı için denizde süzülüp giden gemilerde, Allah'ın semadan indirip onunla öldükten, kuruduktan sonra toprağı dirilttiği suda, orada yeryüzünde yaydığı her türlü canlıda ve onları yaymasında, rüzgarları dilediği gibi estirişinde, gök ile yer arasında Allah'tan gelecek emre hazır bekleyen bulutta, elbette düşünen bir kavim için Allah'ın varlığına ve birliğine nice deliller vardır. O, rahmetinin önünde müjdeci olarak rüzgarları gönderendir. Sonunda o rüzgarlar, topladığı yağmur yüklü ağır bulutları yüklenince, onu ölü, kurak bir ülkeye, bölgeye yollarız. Derken onunla su indirir ve o su ile de türlü türlü meyveler, mahsuller çıkartırız. İşte ölüleri de böyle diriltip çıkartacağız. Artık herhalde bunları düşünüp ibret alırsınız. O, yağmur rahmetinin önünde bir müjdeci olarak rüzgarları gönderendir. Onunla ölü, kupkuru bir bölgeye can verelim, hem de yarattığımız nice hayvanları ve insanları onunla sulayalım diye gökten tertemiz bir su indirdik. Yeri de görürsün ki kupkurudur. Fakat biz ona su indirdiğimiz zaman harekete geçer, kabarır ve her güzel çiften nice nebat bitirir. Bu da Allah'ın gerçekten varoluşunun delilidir ve her şeyin onun iradesiyle gerçekleşmesidir. Hiç şüphesiz ölüleri o diriltir ve her şeye hakkıyla kadir olan yine odur. Onun kudretinin delillerinden biri de rüzgarları yağmurun müjdecisi olarak göndermesidir ki size rahmetiyle nimetinden tattırsın. Gemiler emriyle akıp gitsin, siz de onun lütfundan rızık arayasınız ve verdiklerine şükredesiniz. Rüzgarları yönlendiren Allah'tır. Onlar yağmur yüklü bir bulutu kaldırıp yürütür. Derken biz onu toprağa ölü bir bölgeye sevk ederiz. Onunla yeri ölümden sonra bitkiyle canlandırırız. İşte öldükten sonra dirilip kalkma da tıpkı böyledir.

Görünen sıfatındır. Anı gören zatındır. Gayri ne hacetindir? Sen seni bil, sen seni. Kim ki hayrete daldı? Nura